İzen e'azekallah tehu li yakta'a zam'eke kata'ahu sadaka Resulullah bima kal evke ma kal. Metnini okumuş olduğum ilk hadisi şerif zemzem suyuyla ilgili. Malumunuz olsun ki zemzem suyu dünya üzerindeki suların en şereflisidir. Ondan daha şerefli bir su yoktur. En şerefli su zemzem suyudur. Hadis-i şerifle sabittir şerefi. Bu zemzem suyu çok şayanı dikkat bir sudur. Çok garip bir sudur. Çok acip bir sudur. O şerefi yanı sıra kendisine mahsus hususiyetleri, başka sularda bulunmayan halleri vardır. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz onlardan bahsediyor. İbni Abbas radıyallahu anhıma rivayet eylemiş ki Peygamber Efendimiz bir keresinde buyurmuşlar: "Ma'u zemzeme lima şuribe lehu." Zemzem suyu kendisi ne maksatla içilmişse o işe yarar. Ne maksatla içilmişse o işe yarar. Sonra izah ediyor. Bu sözün izahı var arkasında. "Fe in şeribtehu." Eğer sen onu içersen teşfi bihi, ondan şifa umarak, hastalığıma deva olsun, içimdeki derdim, sıkıntım, hastalığım veya vücudumdaki rahatsızlığım geçsin diye şifa umarak içersen, şefakallah, şifayı veren Allah, ondan şifa verir sana. O zemzem suyundan şifa bulursun. Ve in şeribtehu müsteizen mineşşeytan. Eğer şeytandan Allah'a sığınarak, şeytan beni aldatamasın, günahlara düşüremesin diye Allah'a sığınarak böyle içersen, ve azekallah, Allah seni hepsi himayesine alır, korur. Şeytan tesir edemez. Ve in şeribtehu liyakta azzam eke, susuzluğun gitsin diye içmek istersen, kataha. O susuzluğun da gider, keser Allah. Şimdi gelelim birincisinin olmuş misaline. Benim yakınımdan bir zat, adını söylesem sizin de bileceğiniz bir kimse, şu kulağının üstünde şöyle bir cilt rahatsızlığı çıktı. Derisi kabarıyor, pütür pütür patlıyor kabuk bağlar gibi. Gitmedik doktor, bırakmadı. Yapmadık çare, bırakmadı. Kaşınıyor da, kaşınınca sulanıyor. Abdest alan bir insan için de böyle bir sulanan yara çok büyük bir eza verici şeydir. Çünkü ibadetlerinde insanın tadını kaçırır ağzının. Bir zaman sonra gördüm, baktım hiçbir şey yok. Eli oradan gitmezdi, kaşırdı orasını çünkü böyle, ikide bir de. Baktım, bir şey yok. Dedim, ne oldu, kulağınızın üstünde geçmeyen bir rahatsızlığınız vardı. Güldü dedi, onu Hicaz'da bıraktık. Nasıl bıraktınız dedim, zemzem suyunu ona şifa olsun diye o niyetle sürdüm, içtim dedi, geçti, orada kaldı dedi. Seneler senesi geçmeyen şey. Bak dikkat ederseniz hadis-i şerifte şefakallah diyor. Allah veriyor şifayı. Şifa kimden? Dert de, deva da Allah'tan. Her şey Allah'tan. Başkasından sanırsan daha çok, çok okuman lazım. Daha çok cahilsin demek. Her şey Allah'tan. Şifa da Allah'tan, dert de Allah'tan, deva da Allah'tan, üzüntü de Allah'tan, sevinç de Allah'tan. Hepsi Allah'tan. Hepimiz de Allah'ın işte böyle aciz naçiz mahluklarıyız, kullarıyız. Mevlana Celaleddin Rumi'nin dediği gibi çömlekçinin elindeki çömlekçi çamuru kili gibiyiz. O bize şekil veriyor. Hala da nerede bizim bize bu şekli verenimiz diye arayıp duruyoruz. Her şey onda. Yuhricul hayye minel meyyit. Ölüden diri çıkartır. Diriden ölü meydana getirir. Yuhyil arda ba'de mevtiha. Şu yeryüzü kupkuru olur. Dallarda hiç kuru odun gibi hal kalmaz, hayat kalmaz. Ondan sonra envai çeşit türlü çiçeklerle bezer. Yeryüzü takır takır olur. Kar, buz efendim. Ondan sonra yemyeşil çimenlerle halı gibi döşer orada. Her şey ondan. Kâkıp ve râfidir. İnsanları yükselten de odur, alçaltan da odur. Tu'izzü men teşâ ve tüzüllü men teşâ. Ya Rabbi, dilediğini aziz kılarsın, dilediğini hor zelil kılarsın. Allah bir kimseyi aziz kıldı mı, kimse onu zelil kılamaz. Cümle cihan halkı bir araya gelse, zelil kılamaz. Cümle cihan halkı bir araya gelse, Allah'ın zelil kıldığı bir kimseyi de aziz edemez kimse. İsterse İran şahı olsun. İsterse dünyanın mülkünün yarısı kendisine olsun. İsterse tamamı kendisinde olsun. Safvan İbni Ümeyye ile efendim Umeyr İbni Vehb konuşuyorlar. Müşriklerin azılıları ikisi de. Konuşuyorlar Harem-i Şerif'te. Ümeyr dedi ki, eğer aile derdim olmasa, bir de ödemem gereken borç olmasa,

Bir başımda aile efradı var, hanım var, çoluk çocuk var. Bir o düşüncem. Bir de ödemem gereken borçlar var. Onlar olmasa gider şu Muhammed'i öldürürdüm. Gider şu Muhammed'i öldürürdüm diyor. Peki yap bu işi diyor. Senin ailene bakacağım. Sana borçlarını da ödeyeceğim. Arkandan kefil olacağım. Hiç merak etme. Hazreti Ömer görmüş devesinden inerken Ömer'i, gitmiş. Sen niye geldin buraya diyor. İlk önce kendisi sorgu sual. Peygamber Efendimiz diyor ki ya Ömer bırak onu. Bırak ya Ömer onu. Yaklaş ya Umeyr. Öldürmeye gelen kimseye diyor ki yaklaş gel buraya. Yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Diyor ki niçin geldin ya Umeyr? Ya Umeyr niçin geldin buraya? Diyor ki çocuğum sizde esir biliyorsunuz. Değil. Neden geldin ya Umeyr? Söyledim ya diyor. Çocuğum esir de ondan geldim. Niye kılıcını kuşandın ya Umeyr? Bir işe yaramaz ki zaten diyor işte. Yani Hazreti Ömer tutmuş çünkü şeyinden mümkün mü bir şey yapmasın? Bir işe de yaramaz ki diyor. Ya Ümeyr diyor. Sen ve Safvan İbni Ümeyye ikiniz Kabe'de oturuyordunuz diyor. İkiniz Kabe'de oturuyordunuz. Sen dedin ki eğer evde karım olmasa ve borçlarım olmasa gider Muhammed'i öldürürüm demiştin. O da ben sana kefil olurum. Şu ailene de senden sonra bakarım dedi. Bahane de var dedin. Onun için geldim buraya diyor. Ümeyr Allah kulak oluyor. Diyor ki ya Resulallah bunu böyle konuştuğum zaman aramızda Safvan ile benim aramda başka hiç kimse yoktu diyor. Hiçbir kimse yoktu diyor. Allah sana bildiriyor. Sen Allah'ın hak Resulüsün diyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Müslüman oluyor. Elinden öldürmek. Allah'ın dirilttiği insanı bir aciz beşer öldürebilir mi? Allah dilemiş, o Resulullah hükmünü icra edecek, İslam'ı öğretecek, insanlara Allah'ın ahkamını bildirecek, vazifesi bitince Allah-u Teala Hazretleri gel kulum diyecek de öyle gidecek. Ötekiler göndermek istedikleri için değil. Müslüman oluyor. Ondan sonra diyor ki Peygamber Efendimiz bunun çocuğunu da serbest bırakın diyor. Çocuğunu da serbest bırakıyorlar. Diyor ki ya Resulallah müsaade buyur Mekke'ye gideyim. Müslümanları çok eza cefa etmiştim diyor. Gideyim de müşriklere eza cefa edeyim. İslam'ı orada tebliğ edeyim diyor. Öbür taraftan Safvan İbni Ümeyye çıkarken demiş ki size Bedir Harbi'nden sonra çok müthiş, mühim bir havadisim var. Yakında bekleyin. Ve her gelen kervandan soruyor Ümeyr nerede? Aranızda Ümeyr var mı? Ümeyr İbni Vehb var mı filan diye soruyor soruyor. Tabi Ümeyr geliyor Mekke-i Mükerreme'ye. İslam'ını ilan ediyor. Ben Müslüman oldum diyor. Safvan İbni Ümeyr yanına çıkıyor diyor ki yahu elle yapılmış taşlara, putlara tapılır mı diyor. Efendim İslam'ı şey yapıyor, tebliğ ediyor ve çok kimsenin Müslüman olmasına sebep oluyor. Allah her şeyi yapar Allah-u Teala. Şifa da ondan. Zemzem de öyledir. Bak hayatımızda sadece kitaplardan misal getirmiyorum. Yakınlarımdan misal veriyorum size. Geçmeyen hastalık geçti. Ashabtan bir zat diyor ki ya Resulallah benim anam öldü. Hiç vasiyette yapmadı. Şöyle yap, böyle yap diye vasiyette bulunmadı. Acaba onun namına hayru hasenat yapsam faydası olur mu? Olur diyor Peygamber Efendimiz. O da onun üzerine çeşme yaptırmış. Efendim anasının adına o hayru hasenatı anasına göndermiş. Bu hadisin izahında geçiyor da Abdullah İbni Mübarek diye bir muhterem alim var. Hem hadis alimi hem tasavvuf erbabından, Evliyaullah'tan bir zat-ı muhterem. Abdullah İbni Mübarek isimli o muhterem zata birisi gelmiş demiş ki benim 7 senedir dizimde bir yara var. 7 senedir dizimde bir yara var. Akıyor, akıntı yapıyor, kan yerin akıyor. Ne ilaç yaptıysam kâr etmedi. Hangi tabibe, hakime gittiysem faydasını bulamadım. 7 senedir bu derdi çekiyorum. Sen ne tavsiye edersin diyor. Abdullah İbni Mübarek de diyor ki insanların suya çok muhtaç olduğu yerde git bir kuyu kaz. Umulur ki su çıkar, insanların susuzluğu gider, sen de şifa bulursun diyor. Hakikaten o da aramış taramış, çok susuz bir yer bulmuş, kazmış, su çıkmış. 7 senedir geçmeyen dizinin akıntılı yarası geçmiş. Bizim operatör arkadaşa baktım, bu da dedim bir başka tedavi işte. Hadis alimi Beyhaki yazmış kitabında. Zemzemi de şifa niyetiyle içersen şifa bulursun. Şeytandan sığınarak içersen
Şeytan

0: şerlerden korur Allah. Seni her türlü şerlerden korur. Susuzluğun gitsin diye içersen susuzluğun geçer. Açlığın geçsin diye içersen, bu hadis-i şerifte yok, açlığı da geçer insanın. Ebu Zerri Gıfari İslam'ın ilk devirlerinde Mekke-i Mükerreme'de Müslüman olmuş. Peygamber Efendimiz'i dinlemiş. Doğru bu söz. Kelime-i şehadet getirmiş. Müslüman olmuş. Başka yerde de İslam'ını söylemeye başlayınca Mekkeliler dövmüşler. Ufak tefek zaten kendisi. Yeri değil. Ufak tefek bir kimse. Baba yiğit de değil. Kavmi kabilesi de kalabalık değil demek ki. Dövmüşler. O kadar dövmüşler ki ancak Kabe'nin örtüsüne sığınmış, öyle kurtulmuş. Kabe'nin örtüsüne, altına girip sığındı mı o zaman dokunmuyorlar. Onlar Kabe'ye hürmet ediyorlar. Muhterem yer diye. Dokunmuyorlar. Ve oraya sığınmış. Bir ay orada kalmış. Yani dışarı çıksa dövecekler. Çıksa dövecekler. Orada kalmış mecburen. Orada. Peygamber Efendimiz soruyor. Demek ki geceleri de kapatıyorlardı herhalde. Yani açık olduğu zaman var, kapalı olduğu zaman var herhalde. Peygamber Efendimiz diyor ki ne yedin, ne içtin? Ya Resulallah diyor, sadece zemzem suyu içtim diyor. Kilo da almış. Şişmanlamış. Zemzem böyle bir su işte. Münafıklar doya doya içemezlermiş. Ağır mı gelirmiş, nasıl olursa. Müminler doya doya içermiş. Münafıklar böyle içemezler diye de hadis-i şeriflerde vardır. Açsa açlığı gider, susursa susuzluğu gider. Bir mübarek sudur. Allah gidip oradan içmeyi nasip eylesin. Başından kana kana içmeyi. Kanmak da mümkün olmuyor. Bir acayip su. Bir gün boynumu büktüm merdivenlerden indim zemzem suyunun olduğu yere. O zaman böyle yeni inşaatı yok. Kalabalık, giren çıkan, yerler sırılsıklam ıslak. İndim aşağıya, yanaştım parmaklıklara, hortumu tutuverdi adam. Ben de avucumu şey yaptım, içtim, içtim, içtim, içtim, içtim, içtim, içtim. Yani ne kadar içtim bilmiyorum. İçtim, utandım artık, arkamda bekleyenler var, kalabalık var. Çok içtim, utandım. Kandığımdan değil de utandığım için, ama çok fazla içtim, bıraktım. Merdivenlerin yarısına geldim, baktım hiç içmemiş gibiyim, tekrar dönmeye ihtiyacı duydum. Tekrar geriye dönme ihtiyacı duydum. Yani ne şişirdi ne bir şey yaptı. Bir mübarek su. Allah orada içmek nasip etsin. Şöyle sıcakta tavafı yapıp yapıp ter döküp ondan sonra gidip zemzem suyusundan kana kana içmeyi nasip etsin. İkinci hadis-i şerif de yine zemzem suyuyla ilgili. Ma'u zemzem şifaun min külli da'a. Zemzem suyu her hastalığa şifadır. Her hastalığa karşı şifadır. Zemzem suyu her hastalığa karşı şifadır. Her deyince maddi hastalık da giriyor, manevi hastalık da giriyor. Onun için biliyorsunuz zemzem ikram edildiği zaman ayakta içmek hürmeten vardır. Ve diyecek ki Allah'ın merzukna veya üfret sigasıyla Allah'ın merzukna ilmen nafiyan. Ya Rabbi sen bana faydalı ilim ihsan eyle ve rızkan vasi'an geniş rızık ver. Açlık, sıkıntı, üzüntü, gam, keder çekmeyeyim. Ve şifaen min külli da'in ve sakam, her çeşit hastalıktan efendim şifa ihsan eyle diye. Duası da öyledir. Namaz her yerde kılınır. Mescitte kılmazsan toprakta kılarsın. Toprakta kılmazsan asfaltta kılarsın. Taşta kılarsın. Duvarın üstünde kılarsın. Temiz her yerde kılınır. Yeryüzünün her yerinde insan kılar. Ama hac bir yerde yapılır. Ömre bir yerde yapılır. Ne dedi Yavuz Sultan Selim, o celaletli padişah, vurma bıyıklı padişah, şurasına bir halka takmış kulağına. Niye taktın demişler? Ben hadimül haremeyni şerifeynim. Mekke ve Medine-i Münevvere'nin hizmetçisiyim. Kölesiyim de ondan. Osmanlı padişahı ama Mekke'nin, Medine'nin, Hicaz'ın kölesi olduğumdan bu kölelik alametini burama taktım diye. Öyle demiş. Tarih kitapları öyle yazarlar. Zihniyet bu. Hacılar kim? Hacılar Allah'ın misafirleri. Oradakiler kim? Allah'ın misafirlerini ağırlamakla vazifeli hizmetliler.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki el huccacu vel ummaru vehtullah in da'avhu ecabahum ve in istagferuhu gafara lehum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki el huccacu, hac edenler, hac yapanlar, vel ummar, ömre yapanlar. Hac yapanlar da, ömre yapanlar da vehtullah, Allah'a heyetler halinde ziyarete gelmiş efendim ziyaretçilerdir, elçilerdir. Vefd elçi de demek, grup halinde bir yere gelen insanlar demek. Allah'ın gruplarıdır, Allah'ın misafir gruplarıdır. İn de'avhu ecabehu. Allah'ın misafirleri oldukları için bunlar Allah'a dua ederlerse Allah dualarını boş çıkarmaz, isteklerini onlara ihsan eder. İnde alhu, boş durmazlarsa, gaflet göstermezlerse, el açar, gözyaşı döker, efendim Allah'tan dua edip bir şey isterlerse, ecabe, kendisinin davetlisi olduğu için, efendim onların dualarına icabet eder. Ve istagferuhu, eğer affı mağfiret isterlerse, ya Rabbi, bu ziyaretimi yapıncaya kadar bilememişim İslam'ın kıymetini, senin yolunda güzel ibadet etmek, kulluk yapmak ne kadar sevimliymiş, ne kadar şerefliymiş, bunu anladım. Pişmanım, estağfurullah, el-azim ve tübülek diye efendim tevbe ve istiğfar ediyor. Tamam, tevbe ve istiğfar ederlerse gafara lehum, Allah onların günahlarını bağışlar diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiş.

Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

Sevinince şükrederiz. Hayır olur. Sıkılınca sabrederiz. Hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

Allah'ım, ey sağlam ipin ve dosdoğru işin sahibi, senden gören, rükuya varan, secdeye kapanan ve sözlerini tutan kullarla ve huzurunda bulunan mukarreb meleklerle birlikte, ceza gününde güvence ve sonsuzluk gününde cennet istiyorum. Şüphesiz sen Rahim ve Veddudsun. Dilediğini yaparsın.

Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 30.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة

0: din ve dünya işlerimizi ıslah eyle. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle. Kafir toplumlara karşı bize yardım eyle. Yüce Kur'an hürmetine. Allah'ım, okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın ruhuna ulaştır ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin ruhlarına da ulaştır ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabi'in ve bütün zürriyetinin ruhlarına da ulaştır. Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeklerin ruhlarına da ulaştır. Ey ihtiyaçları gideren Allah'ım! Ey dualara icabet eden Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi, dualarımızı kabul eyle. Tüm peygamberlere salat ve selam olsun. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وآلهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: Akra. Akra konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Cenab-ı Hak bu yüzden yani gönlünde Kabe ateşi, yangını, hasreti, Efendimizin hakikaten susuzluğunu çekenlere bir yol nasip eylesin. Gittiğiniz zaman şu oluyor, yani aşık oluyorsun. Zaten hac bu anlamda Cenab-ı Hakk'a aşıkın maşuka yolculuğudur. Ve hani ikinci defa, üçüncü defa gidene soruyorlar, işte aslında şunu yapsalar. Bunlar bireysel tercihler. Ben kendi kanaatimce kimseye şunu yap, bunu yap demek akıl vermektir. Tutarsa ne ala, ama hakikaten bu sevdaya tutuşanı da engellememek lazım. Karışmamak lazım. Çünkü hakikaten tutkun oluyorsunuz. Ama bunu yaparken de tekrar ifade ediyorum. Sıfırlanmak, işte ne diyelim, bir takım kusurlarımızı örtmek, işte buraya gidersem düzelirim anlamında değildir. Çünkü nasıl bakıyorsak öyle görüyoruz. Nasıl yaşıyorsak öyle algılıyoruz. O yüzden de hakikaten yana yakıla gitmenin, dolu dolu gitmenin bizi zenginleştireceğini, arttıracağını düşünüyorum. Yoksa boş kovayla gidersek ya da delik kovayla gidersek doldurduklarımız bir hafta içinde kayboluyor. Hakikaten hac, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de meşairle söylediği, yani anlam ve semboller dolu yolculuktur ki hayatta bu anlamda hakikaten bize anlamlar ve semboller üzerinden seslenmekte.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Hac deyince illa Türkiye'yi düşünmemek lazım. Ürdün var, Mısır var, efendim Irak var, Küveyt var, İran var, Horasan var, Afrika var. Yani İslam cihan şumul bir din. Yani sadece bir halkın o günlük, o yıllık menfaatlerine göre söz söylemiyor ki, her sene mümkünse cihada gitsin bir Müslüman, sevabı çok. Gidebilirse gider, ama gidemezse ayrı. Ömürde bir defa gitti mi yetiyor da, fakat her sene hacca gitmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde tavsiye buyuruyor, sevabı çok.
1: Sağduyunun sesi Akra.

dilediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanlar üzerinde hac Allah Teala'nın bir hakkıdır. Hani insanlarımız yaşlanıyor, emekli durumuna gelince gidiyorlar. Kitaplarımızda şöyle deniliyor. Hac ibadeti ömürde bir defa yapılmak üzere farz kılınmış bir ibadet. İnsan bir defa hacca gitti mi artık o görevi, yani Allah'ın insan üzerindeki hakkını ödemiş olmaktadır. Zamanına gelince ömür boyu derler ama derler ki, çünkü insanın ne zaman öleceği belli değil. Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en efdali. Sonraya bırakmak bazılarınca caiz değil, bazı fakihlere göre, bazılarına göre de cevaz vermişler. Ölmeden önce eğer insan, diyelim ki ömrüne yakın 80 sene diyelim ki bir insan yaşıyorsa, 79. yaşında gidecek dahi olsa hac görevini ifa etmiş, sevabını almış olur ama geciktirmesinden dolayı da tabiatıyla bir sorumluluk olabilir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

daima merhamet eden, rahim ancak O'dur. O, öyle Allah'tır ki, ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi, meliktir. Her türlü kusurdan uzak, kuddüstür. Selamet kaynağı, selamdır. Güven altına alan, mümindir. Görüp gözeten, müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi, azizdir. Yaptırım gücüne sahip, cebbardır. Büyüklükte denge olmayan, mütekebbirdir. Allah, müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O, öyle Allah'tır ki, her şeyi yaratan, Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden, Bari'dir. Suret veren, Musavvir'dir. En güzel isimler, ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey, O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi aziz, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler

0: Her için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
1: وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
0: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
2: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءً
0: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
3: الْاَحَادِثُ الشَّرِيفَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
3: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
0: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
3: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
3: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
3: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
3: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin.

0: senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdika ve va'dika mastata't. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkı thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thelci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La

0: الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşi. Subhanallahi zinata arşi. Subhanallahi zinata arşi.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ. Ve subhanallahi adada ma halaka fil ard. Ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik. Ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik. Velhamdülillahi mislu zalik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami

0: دينا وبمحمد نبيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna Bismillahirrahmanirrahim وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
1: El-Esmaül Hüsna, sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر.

0: المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي البر التواب، المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي، البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namut ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah, ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكَ.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya haseneh ve fil ahireti haseneh ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi, وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden

0: şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-ahireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
0: اللهم bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: اللهم iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: اللهم bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Rahmanirrahim.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki hacca ve ömreye gitmeye devam edin. Bunu bir vazife edinin, hac ve ömreye daima gidin. Sebep, çünkü bu hac ve ömre hem insanlardan fakirliği giderir, uzaklaştırır, hem de günahları siler. Çeşit çeşit paslı demir parçaları ocağa girdiği zaman körük üfürüp de ocakta işlem gördükten sonra nasıl o pislikleri gidiyor da pırıl pırıl taptaze ışıl ışıl bir demir olarak çıkıyorsa ortaya, hac da insanın pisliklerini öylece giderir, günahlarını öylece giderir ve fakirliğini de giderir. Onun için bunlara devam edin buyuruyor Peygamber Efendimiz.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: biz tavaf ederken Kabe ile kendimiz arasına kalbimizi alıyoruz. Yani solumuza alıyoruz. Dolayısıyla aslında Kabe tabiri caizse bir temsilden başka bir şey değildir. Yani Allah'ın evi olabilir mi? Kesinlikle semboldür. Esas olan orada Cenab-ı Hakk'a karşı duygularımızdır. Ve bu çerçevede bunun ölçülebildiği ya da farkında olunabildiği yegane mekan yüreğimiz, kalbimiz bu anlamda. O yüzden bu iş gönül işi, kalp işi. Ama tabii bizim hikmet dediğimiz husus kaybolunca biz hikmeti şöyle ifade ediyoruz. İlim ve eylem bütünlüğüdür. Yani sünnetin kendisidir. İlim ve eylem bütünlüğü kaybolunca söz gelimi bu işin kabuğuna, tırnak içinde ilmine takılıyorsunuz. Eylemi ıskalıyorsunuz. Eylemi yapmaya çalışan insan da ilimden haberdar olmadığı için neyin niçin yaptığının farkına varmıyor. O yüzden de irfana erişebilmek için ilim gerçekten şart. Ama ilimde kalmamak, irfana geçmek lazım. O yüzden de lütfen ahkamına değil esrarına, zahirine değil batınına. Yoksa yani bir yerden bir yere mekan değiştirmek yolculuk değildir. Yolculuk esas içsel yolculuktur ve bu dünyadaki yolculuğumuz tabiri caizse mebde'den, başlangıçtan meada, yani sona yolculuktur. Ama mebde ve mead arasında öyle bir şey var ki meaş diyoruz buna. Bu yolculuğu nasıl yapacağımız, bu yolculukta Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı rehberliği olmazsa, Efendimizin yol göstericiliği olmazsa bu yolculukta yaya kalırız, saparız, yoldan çıkarız. O yüzden de hac sanki bu yolculuğu yeniden hatırlatıyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Eğer haccı benliğimizi geliştirmek, içimizdeki cevherleri çıkarmak için kullanırsak hac hakikaten bize bir şeyler katar. Mesela hacla ilgili en temel deneyimim şudur. Ne götürüyorsanız oraya onu getiriyorsunuzdur. Yani kovanız sağlamsa doludur. Dolup getiriyorsunuz, bir müddet yetiyor. Ama kovanız sağlam değilse daha döndüğünüz birinci, ikinci haftada o müktesebatınız, kazandıklarınız gideriyor. Dolayısıyla sizin oraya nasıl gittiğinizle alakalı. Dolu dolu gidiyorsanız daha fazla doluyorsunuz. Boş gidiyorsanız genelde hac konusunda buradaki insanların tavrı şu: oraya gidecek, hac sizi çarpacak, her şeyiniz değişecek. Bu mümkün değildir. Yani yönelimle, tabiri caizse bağrı yanık gittiğiniz zaman hac sizi etki ediyor. Ve böyle bir hac hakikaten insan için bayram oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak hakikaten böyle bir haccı akdeden, mebrur bir haccı yapan kimseye bayram et diyor. Çünkü hakikaten emri yerine getirmekle yapılacakların en büyüğünü kazanmıştır. Hakikaten mebrur bir hac insanı saflaştırır, pürleştirir. Bu şu anlama gelmez, işte şurayı kazandı, burayı kazandı. Hac böyle bir ibadet değildir. Hac bu dünyada nasıl yaşayacağımızın prototipidir. Unuttuklarımızı hatırlamaktır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac ayetleri kendisine inince buyurdu ki ya eyyühen nas kad faradallahu aleykümül hacce fehaccu. Ey insanlar, Allah size şu anda haccı farz etmiş bulunuyor. Binaenaleyh bu vazifeyi yapınız, hac ediniz. Hac kelime olarak ziyaret demek. Yani hac yapmak demek Allah'ın yeryüzündeki en mübarek ibadethanesi, en eski ibadethanesi. Hazreti Adem zamanından beri efendim ibadet yeri olan Kabe-i Müşerrefe'yi usulüne uygun olarak efendim belli adabına riayet ederek, ihramlanarak efendim ve belli bir zamanda yapılan ziyaret.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac kelimesi Allah'a doğru yönelme ya da tabii bunun deruni anlamı ifadesiyle benliğe egemen olma çabasını temsil ediyor. Bu yüzden de bu yolculukla bir nevi hem Cenab-ı Hakk'a yönelmiş olunuyor ve hem de bu yolun yolculukta bir ahlak eğitimi, bir hayat eğitimi ortaya çıkıyor. Hac kesinlikle en başta içinize, kendimize yapılan bir yolculuktur. Elbette gidenler Mekke'ye gittiklerini düşünüyorlar. Ama Mihrican Özelser'in çok güzel bir kitabı vardır. Hacca Kabe'ye yapılan yolculuk değil, kalbe yapılan yolculuk diyor. O yüzden de hac yolculuğuyla aslında siz Kabe'den çok kalbinize yöneliyorsunuz ve içinizdekiyle hesaplaşıyorsunuz. Bu yüzden de hac yolculuğu aslında ahiret ve insanın bu hayatı nasıl yaşamasını öğreten bir talimden başka bir şey değildir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

0: Akra Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam. Ummandan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم في القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
3: إذا أراد الله بقوم خيرا جناب حق bir kavimle hayır murad ediyorsa kessere fukahaehüm, bu kavmin ulemasını çoğaltır. Bu kavmin ulemasını çoğaltır. Hep alim, herkes biliyor. Din bileceklerini. Ve ekalle cühtâle. Bilmeyen pek azdır. Bilmeyen az, fakat ekseriyetle bilirler. Fî ilâ tekellemel fakih. Fakih olan insan, alim olan insan konuşuyor. Şöyle yapın, böyle yapın. Emri ilahi. وَجَدَ اَعْوَانًا Herkes ona yardımcı olur. Herkes bu alimin yardımcı olur. Bu filan hoca efendi böyle dedi, hep beraber yapalım bunu derler. وَاِذَا تَكَلَّمَ الْجَاهِلِ Cahilin birisi kalktı, yok ya öyle şey mi olur şimdi bu devirde filan. Demek sustururlar onu, konuşturmazlar. Cahilin sözü, bu da kutsal. Yok yardımcısı. Yüzüne ne bakıyorsun buna sen, günahsın desen, diyemezsin. Sen de bu devirin insanı değilsin ki terkin ederler. Ve ekalle fukaha evhüm. Artık bunu söyleyecek bilgin ne azalır. Ve ile tekellemel cahil. Cahil konuşunca ve cede e'vanen çok yardımcı çıkarma. Evet bu devirde bu böyledir, şu şöyledir. Bunlar eski insanların kafasıdır filan diye birçok yardımcı çıkarma. Ve ile tekellemel fakih. Bir alim konuşacak olursa kuhire. Sus. Durdurlar bu. Konuşturmazlar. Bugün hep bunlar görülen şeylerdendir yani. Bugün görülen şeylerdir.

Ve cealel mal fi sümehâihim. Paralar da cömertlerin elinde olur. Şimdi diyorlar ki bir şey istediğimiz yoksa şu zengine gidiyorsa vermiyor diyorlar. Demek ki verilmiyor ona. Ona ver denemiyor. Vermiyor onun için. Ve izâ erâdallâhu rızkâmin şerren. Şer vardır. Velle aleyhim sümehâihim. Bak şimdi. Murat ilahi fena ise şer ise bunların başına sıfıha, sefihleri geçer. Sefihleri geçer başlarına. Ve kadâ beynehüm cühhâlühüm, hakimleri de cahiller olur. Üçüncüsü, mal servetten sıkılırın elinde olur. Koparamazsın elinden bir şey. Alamadın. Sıfıha. Bu da şer murad olan bir kavmin şeysi. Adet anehanesi böyle olur. İzâ erâdallâhu bi kavmin hayrâ. Bak burada şimdi çok büyük kabahatlerimiz var. Allah kusurlarımızı affet. Bir kapına, Cenab-ı Hak, bir aile, bir ev, neyse hepsi içinde. Hayır var dolunuyor da ona, üf diyeliğimi diyet, dayf. Bu eve misafir çok gelir. Bu eve misafir çok gelir. Bu evin kadını da erkeği de gelen misafirden hiç üzülmez. Bu akşam evimize misafir gelmedi diye İbrahim Aleyhisselam gibi kapılarda bekler. Şimdi bir eve iki defa misafir geldi miydi? Üçüncü günü, çok oluyorsun ha. Değil mi başlar insan? Bu demek ki bizde hayır yok artık. Bizde hayır olmadığının alameti. Gelir de ne olur? Yenzülü bir rızkı. Gelen rızkıyla gelir. Gelen rızkıyla gelir. Ve yertehülü giderken fakat bu gafarallahu lehli menzil. Bu ehli menzil, bu ev mağfiret-i ilahi mağfiret olur. Bunun için misafirin eve gelmesi bir rahmeti ilahiyedir. Ama hanımlar bu işte bugünkü anhanelere göre çok zahmet çıkıyorlar. Bu zahmete de tahammülleri kalmıyor. Eski annelerimiz gibi değil. Eski annelerimizde biliyorsunuz ki öyle hep odalar vardır. Bu odalara hep köylüler misafir gelirler. Mütemadiyen. Bu evin hanımı mütemadiyen ekmek yapar, yemek yapar, ekmek yapar, yemek yapar, yatak kaldırır, yatak giyer. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ قَبْضَ رُوْعِ عَبْدٍ بِعَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا هَادَةٍ İnsanların ecelleri nerede geleceğini kimse bilmez. Nerede, nasıl öleceğini kimse bilmez. Fakat mesela bir adamın eceli Hindistan'da alınacak. Adam da burada. Bu adamın Hindistan'da ecelin alınmasında yazılmış bu adam. Bu ona ne olur olur bir hadet sürer. Ben aman Hindistan'a gideceğim. Burada şöyle para kazanıyormuş. Şöyle iyilikler varmış değerinden. Biner tayyareye bakarsın gider. Ezalesine orada yakalan gider. Niçin? Orada alınacak. Demek ki şimdi bizim sene arkadaşımızdan bir tanesi Haç'ta Arafat'tan döndük. İşte Mine'den yere geldik. Burada bir yangın dolayısıyla arkadaşımın müdürsü burada teslimi ruh eyledi. Takdir-i ilahi, murad-i ilahi, ecel burada yakalayacak. Onun hiçbir şey yok. Bir zahmet yok, bir meşakkat yok. Ecel burada onu yakaladı. Bu kadar. Başka bir şey yok. Hani bir sıkıntıya düşer, çinlenir. Yahut şöyle bir tazikin altına kalır, vurulur. Öyle bir şey yok. Kalbin malbi de yok. Allah, ecel geldi, aldı gitti. Hükmü ilahi. Ama neden? Buna bu sene hacca gittiler. Hacı kendisi. Bu sene gitmesi de olurdu ama canı orada çıkacak, bu saatte alınacak. Binaenle ona hac sevgisi verildi. Hacı gittiler, denildi. Çabuk kazandı. Arafat'ta hacılarını da tamamladı. Ondan sonra rahatça orada ruhunu tesbeti gitti. Allah makamını âli eylesin. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ قَبْضَ ظُورِ عَبْدٍ بِعَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةٍ Orası için ona bir hacet, bir sebep halk olur. O sebep dolayısıyla oraya gider, orada ruhunu da teslim eder. Ravileri çok. Ahmet İbni Hanbel, Hakim, Bari, Ebu Neym fil Hilye, Bukhari fil Edeb. An Ebi Hurretel Hüzeli, Vel Hakim, Vel Beyhaki, An Hure, Vel Hakim, An Gündeb. Bir de şimdi Mesail Diniye'den, İzâ erâde ehadüküm en yezhebe ilel halâ ve kıymetü salâh. Abdestimiz geldi. Müezzin efendi Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezene başladı. Kâhmet de olunuyor arkasından. Hadi şu abdestten, şu namazı kılayım da bundan sonra temizlenirim, rahatlanırım. Yok öyle şey. وَإِذَا اَرَادَ اِذَا اَرَادَ اَحَدْكُمْ اَنْ يَذَبْ اِلَى الْخَلَى وَاَكِيمَةُ الصَّلَةِ فَلْ يَذْهَبْ اِلَى الْخَلَى Namaz dursun. Evvela git rahatlan. Çünkü ibadette huzur lazım. Böyle sıkışaraktan, bunalaraktan, darlık içerisinde namaz olmaz. Ya namazda huzur lazım olduğu için git rahatlan, hakkınızla rahat çatır. Yemek de böyle. Açsın, iştahın da var. Namaz vakti, yemek vakti konmuş ortaya. Ezen

0: evde okundu. Ama benim iştaham da var yemeğime. Öyleyse sen yemeğe git, karnını doyur, namaza durduğun vakitte yemekte aklın olmasın. Namaza durduğun vakitte yemekte aklın olmasın. Huzur-u ilahiyede olarak rahatça namazını. Ama cemaat kaçacakmış. Ne yapalım? Murad-ı ilahiyede. İzâ erâd-ı ehakküm seferen. Bir yere gideceğiz. İstedik. Gerek ticaret için olsun, gerek hac gibi olsun. Nasıl olsun? Fel yüsellim alâ ikhvâni. Giderken usulce dikkatip gitmek caiz değil. Kimse duymaz. Ben gidiversin. Kan yarabbim ne gider? Kimse de duymaz. Nereye gittin, nereye geldin? Aa öyle değil. Fel yüsellim alâ ikhvâni. Selam ver arkadaşlarına. Ben artık filan yere gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Gidip var, gelmemek var. Gelip bulmamak var. Selamlaşın. اِنَّ اللّٰهَ يَز۪يدُ بِي دَعْوَتِهِمْ خَيْرًا Onlar da sana dua ederler, ya Rabbi bunun yolunu açık et. Selametle gitsin, selametle gelsin. İşte rızkına da bolluk ver falan diye bir şeyler derler. O dualar sebebiyle sen de güzel şeyler kazanırsın. Allah huzurlarını zaffetsin.
1: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbim. Ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

Mandan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri, birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.

0: Kur'an-ı Kerim'de efendim haccı bildiren ayeti kerimede, Hac suresinin 28. ayetinde diyeşhedü menafi alehum ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, yani kendilerinin dünyevi, uhrevi efendim faydalara, yararlara, mükafatlara, ecirlere, güzel sonuçlara nail olmaları için hacca gelen hacıların ve bu günleri Allah'ın zikri tesbihiyle geçirmeleri için fi eyyamin malumat, malum günlerde ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, malum günlerde Allah'ın ismini çok zikretmeleri için diye ayet-i kerimede bu günlerin işaret edildiğini yine alimler bildiriyor. Eyyam-ı malumat nedir? İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya göre eyyamul aşri zilhicre, şehri zilhicce, İbn Kesir tefsirinde böyle bildiriliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den nice ayet-i kerimeler bu günlerin fazlı kemaline işaret buyurmuşlar. Ve bugünlerde Cenab-ı Mevla'ya ibadet ve taat etmenin sevaplı olduğunu, çok çeşitli ibadetlerin bunda toplandığını, hacıların da, hacca gelemeyenlerin de memleketlerinde bunları yapmalarını alimlerimiz tavsiye buyuruyorlar. Tevbe etmeli, efendim, Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönmeli, ibadet ve taate girişmeli. Fe ekseru fihinne minet tehlili ve tekbiri ve tahmidi buyurmuş. Ahmed İbni Hanbel'in rivayetinde hadisi şerifin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani bu aşırı zilhiccede la ilahe illallah demeyi, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmeyi, tahmidi yani hamdü sena etmeyi çok yapın buyurmuş. Zaten haccın da haccı anlatan birçok ayetlerinde Allah'ı çok zikretmek işaret ediliyor. Ve sahabe-i kiram da bugünlerde böyle zikirlerini arttırırlardı. Bu 10 gün girdiği zaman da çok kuvvetli, başkalarının takat getiremeyeceği kadar efendim şiddetli şekilde ibadet ve taate düşerlerdi.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac bu anlamda anlamlar ve semboller ibadetidir. Yani bir kimse hacca gittiği andan itibaren ihrama bürünüyor. İhram dediğimiz husus varlığa hürmet, hududullah'a riayeti temsil ediyor. Allahümme lebbeyk ifadesi ilahi davete icabeti temsil ediyor. Arafat Cenab-ı Hak'la marifeti temsil ediyor. Neş'ar bu hususta şuurlu olduğumuzu, cemerat şeytanla ve onun emrine girenlerle mücadele azminde olduğumuzu, kurban yakınlaşmayı, ona kayıtsız şartsız teslimiyeti ifade ediyor. Tavafımız tabiri caizse ben senin etrafında pervaneyim misalini temsil ediyor. Say ise gerçekten varoluş amacımızı gerçekleştirmek için bu uğurda gayretimizi ifade ediyor, sayı gayreti. Yani kısaca hac baştan sona bir hayat eğitimi, nasıl yaşayacağımızın, saflaşacağımızın eğitimini ifade ediyor. Mesela ihram, üryan olduğumuzu hatırlatıyor. Hangi anlamda? Ruhen saflaşmamız gerektiğini, canı ama her canı incitmeyeceğimizi Cenab-ı Hak söylüyor. Helal olsa da pek çok şeyden uzak kalacağımızı, bu aslında yaşadığımız hayatta yapacağımız hususlardan başka bir şey değil. O yüzden de tüm ibadetlerin makbul olması istenir ama sıra hacca gelince hayır, makbulün yerini mebrur, yani doğru dürüst, sırrına erilmiş, hakkı verilmiş hac yerini alır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda

0: başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra. Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra. Reklam.

0: haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.
2: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.
3: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra.
4: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
5: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 18 Mayıs Pazartesi sabahında yeni bir Güne Merhaba programı ile sizlerle birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün ve hafta olması temennisiyle takvimler aynı zamanda 1 Zilhicce 1447'yi gösteriyor. Hicri yılın 1447 yılının son ayı ve aynı zamanda yılın en kıymetli günlerine başlamış olduk efendim, malumunuz. İlk 10 günün büyük bir ehemmiyeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan'ın sohbetlerinde de bu günlere dair önemli hatırlatmalar var. Akra yayınlarında da sizlerle buluşuyor. Biz de hem yayınlarımızda, hem haberlerimizde, hem sosyal medya hesaplarımızda bu günlerin kıymetine dair özel içerikleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Epeyce bir süreden önce hatırlattığımız üzere hac ve kurban mevsimini idrak edeceğimiz kıymetli günlere yaklaşıyoruz. Bu gündeme ilişkin

Doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. Program ne zaman? 13 Safer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma dualarla tamamlanmış olacak. Bu programa katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıtlarını oluşturabilecekler. Bu sayfaya girildiğinde bir kayıt formu karşınıza çıkıyor. Buradan bilgilerinizi ekleyerek ön kaydınızı oluşturabilirsiniz. İlerleyen günlerde ayrıntılı program akışı da eklenmiş olacak. 27 Temmuz Pazartesi sabahı Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak bu önemli buluşma. Bu haberi de yine aynı zamanda Akrem Medya'da bulabilirsiniz. Bu vesileyle yine bir seferde Mehmet Sait Kotku hocamızı, 13 seferde de Mahmut Esat Göçen hocamızı dualar ve özel programlarla yad edeceğimizi hatırlatalım. Bu vesileyle okuduğunuz hatim ve dua bilgilerine de akra@akra.media posta adresine yazabilir veyahut sayfamızdaki bu haber içerisindeki linke tıklayarak yine bir form üzerinden kolayca iletebilirsiniz. Hicri takvimin son ayı Zilhicce başladı. Peki Zilhicce ne anlama geliyor? Bu ayda yapılan ibadetler neler? Buna dair ayrıntılar Akrem Medya'daki haberlerimizde yer alıyor. Sözlükte hac ayı anlamındaki Zilhicce, kameri yılın Zilkade'den sonra gelen son ayı, hac ibadetinin yerine getirildiği ay. Hicri takvime göre 17 Mayıs pazar akşamı itibariyle, dün akşamı itibariyle başlamış oldu. Bugün ilk günü ve 26 Mayıs Salı günü, önümüzdeki hafta Salı günü nasip olursa Arefe günü, Arafat Vakfesi'nin yapılacağı kıymetli gün ve 27 Mayıs Çarşamba günü de Kurban Bayramı'nın birinci günü olarak idrak edilmiş olacak. Allah katında Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi çok yapın, tehlili, tekbiri çok söyleyin buyuruyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifle beraber bu ayda yapılabilecek ibadetler de hatırlatılmış. Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çok. Bugünler hac, kurban, namaz, oruç gibi temel ibadetlerin birlikte yapıldığı günler aynı zamanda. Bu ayın 10. günüyle başlayan bayram günleri de malumunuz kurban ibadeti yerine getiriliyor. Ayrıca Arefe günüyle birlikte bayramın 4. günü ikindi sonuna kadar da farz namazlardan sonra teşrik tekbirleri getiriliyor. Bu aydaki orucun kıymetine dair de bir hatırlatma görüyoruz. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zilhicce'nin ilk 9 günü sürekli oruç tuttuğu için bu günlerde oruç tutmak müstehap. Ancak yorgun düşmeleri ihtimali bulunan hacıların Zilhicce'nin 8. ve 9. günlerinde özellikle vakfenin yapıldığı Arefe gününde oruç tutmaları ise mekruh sayılmıştır. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı'nın 1. günüdür. Bayramda oruç tutmak da haramdır fakat ilk 9 günde oruç tutmanın fazileti de bir hayli büyük. Bu konuda da yine hadis-i şeriflerden örneklerle özel hatırlatmalar görüyoruz. Hatta şöyle bir müjde var. Kim Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki Arefe gününde oruçlu olursa 2 senelik günahı mağfiret olunur şeklinde bir müjdeyi görüyoruz. Ve aynı zamanda hac günleri tabii bu kutlu mübarek günlerde bir yandan yaklaşıyor. Hacın başladığı Zilhicce'nin 8. günü terviye, 9. günü Arefe ismiyle anılıyor. Bayramda Zilhicce'nin 10. günüyle başlayıp 4 gün devam ediyor. Bu süreçte yapılan uygulamalar, hacın rükünleri pek çok içerikle haberlerimizde, programlarımızda sizlerle buluşturuyoruz. Akrem Medya'da yer alan bu haberde de yine nasıl uygulandığına dair pek çok içeriği bulabilirsiniz. Zilhicce ayını nasıl değerlendirebiliriz başlığını taşıyan bir başka haberde yine Akrem Medya'da yer bulan içerikler arasında. Tabii Kurban Bayramı yaklaştıkça da kurban pazarlarında hareketlilik artmış durumda. Anadolu'nun pek çok şehrinde ve artık büyük şehirlerde de kurban pazarları kuruldu. Pazarlıklar
tabiri caizse başlamış oldu.

Şimdiden ayırtanlar da var elbette. Peki nelere dikkat etmek lazım? Hangi hayvanlar kurban olur? Bununla ilgili soru ve cevaplar 5 maddede yer bulmuş gazetede. Bayram yaklaşırken kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler yeniden gündeme geldi. Hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir sorusuna cevaben şu notu görüyoruz. Kurban olarak ancak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesilebilir. Bunların dışındaki hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz değildir. Kurbanlık hayvanların yaşlarında aranacak asgari sınırsa şöyle. Kurbanlık hayvanlarda kameri yıl esasına göre devenin 5, sığır ve mandanın 2, koyun ve keçinin ise 1 yaşını doldurması şartı aranıyor. Bu yaşları tamamlamayan hayvan kurban olmaz. Fakat sadece koyun cinsi için bir istisna söz konusu. Buna göre 6 ayını tamamlayan koyun 1 yaşını doldurmuş gibi iri olması halinde kurban edilebilir. Hisse sınırları nasıl pekala? Koyun ve keçi sadece bir kişi adına kurban edilir. Deve, sığır ve manda ise bir kişiden 7 kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Bu durumda her bir kişinin hissesi 7'de birden aşağıya düşmemelidir. Kurbanlık hayvanların fiziksel özellikleri de önem taşıyor. Hayvanın sağlıklı ve organları tam olması gerekiyor. Hayvandan beklenen maksadı tümüyle yok eden veya değerini azaltan kusurlar, hayvanın kurban olmasına engel teşkil eder. Belirgin derecede hasta, yürüyemeyecek derecede zayıf veya topal, bir ya da iki gözü kör, boynuzlarından biri veya ikisi kökünden kırık, kulaklarının veya memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlar kurban olarak kesilemez. Hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, sonradan yapılan bir müdahale ile boynuzsuzlaştırılması, boynuzunun bir kısmının kırık olması, bir kulağının delik veya yırtılmış olması ve hafif topal olması kurban edilmesine engel değildir. Etinden ya da hizmetinden yararlanmak amacıyla kısırlaştırılmış, iyi diş edilmiş hayvanlar da kurban olarak kesilebilir şeklinde önemli hatırlatmaları görüyoruz. Tabii ki sağlıklı, diri, canlı olması yani kurban ibadetine yarışır bir hayvan özelliği taşıması önem taşıyor. 5 maddede bu özellikler bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bununla beraber vekalet yoluyla kurban bağışında bulunmak isteyenler için Mahmut Esat Göçen Vakfı Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hak için hakkıyla, anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. 2006 yılından bu yana yapılmakta. Bu yılda Avustralya'da kesilip Endonezya'da hak sahibine dağıtılacak küçükbaş kurbanlıklar ve aynı zamanda Türkiye'de kesilip Türkiye'deki hak sahiplerine ulaştırılacak küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık için vekaletler şimdiden alınmaya başlanmış durumda, bir süredir de devam ediyor. Tabii ayrıntılar duha.global web adresinde yer alıyor. Burada dileyenler Türkiye'deki dağıtımlarda kurbanların yarısını kendilerine alabiliyor ya da tamamını hak sahiplerine ulaştırılmasını talep edebiliyorlar. Dilerlerse hak sahibi tavsiye etme fırsatı söz konusu ya da dağıtım gönüllüsü olma imkanı da var. İşte tüm bu ayrıntılar vekalet işlemlerinin de yapılabildiği duha.global web sayfasında yer alıyor.

Yeni haftada sel uyarısı var. Meteorolojinin aktardığı bilgilere göre yurt geneli yağışlı bir havanın etkisinde hafta boyunca söz konusu olabilir. İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde ancak yer yer düşmesi de beklenmekte. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yağışlar söz konusu. Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksama gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Hatta Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Kerkit çayının taşması sonucu bazı evlerin, arazilerin ve köy yollarının sular altında kaldığı belirtiliyor. Yine bir diğer haberde de Tokat'taki sağanak sonrası Kerkit çayında taşkın meydana geldiği notuyla beraber sel riskine karşı bir köprünün yıkılacağı haberini görüyoruz. Birçok köy ve tarım arazisi sular

Bombalar altında kalırken evlerinden tahliye edilen çok sayıda vatandaş hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu. Aracılar kovanları traktörlere yükleyerek güvenli alanlara taşıdı. Besiciler de koyun ve kuzularını sudan etkilenmemesi için köy dışına çıkardılar. Yeşilırmak Nehri'nin debisinin de sürekli yükselmesi üzerine büyük endişe oluştu. Yetkililer sel yaşanması söz konusu olacağından şehir merkezinde bulunan ÇEDAŞ Köprüsü'nün yıkılmasını kararlaştırdı. Bu arada kente tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Barajı ise 33 yılın en yüksek su seviyesine ulaştı. Sene başında %38 olan doluluk, kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar sebebiyle %98'e yükseldi. Su dolu sabaha 50 santimetreye kadar yaklaştı. Bugün ve yarın barajdan kontrollü bir tahliye yapılması bekleniyor. Ekonomi sayfalarına göz atalım. Karadeniz somonu dünyaya açıldı. Türkiye'de son 8 yılda üretim ve ihracatta hızlı yükseliş gösteren Türk somonu, dünya pazarında dikkat çeken su ürünleri arasında yer aldı. Özellikle Rusya, Japonya, Vietnam, Kanada ve Avrupa pazarlarında talep gören Türk somonu, sektörün parlayan yıldızı olarak öne çıktı. Doğu Karadeniz'de Eylül-Ekim aylarında barajlardan Karadeniz'deki kafeslere bırakılan Türk somonlarında hasat dönemi de başlamış oldu. Yaklaşık 7 aylık deniz serüveninin ardından 3-4 kilograma kadar ulaşan somonlar 19 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Gıdada tarih etiketine yeni ayar. Gıda ürünlerinin tarih etiketlerini düzenleme için harekete geçildi. Buna göre marketlerde tavsiye edilen tüketim tarihi ile son tüketim tarihine sahip ürünlere farklı prosedürler uygulanacak. 81 ildeki gıda esnafına, sanayicilere ve belediyelere gönderilen talimata göre marketlerde tavsiye edilen tüketim tarihi, yani bazı ürünlerin üzerinde TETT olarak yazıyor. Son tüketim tarihi, yani STT olarak kısaltılıyor. Bu ürünlere sahip farklı prosedürler uygulanacak. Özellikle süt, peynir, yoğurt, tereyağı ve et ürünleri gibi kolay bozulabilen ürünlerin üzerinde yer alan son tüketim tarihi konusunda taviz verilmeyecek. Kontrollerde son tüketim tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen işyerlerine idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu riskli ürünlere görevlilerce el konulacak. Tavsiye edilen tüketim tarihi etiketlerinde ise farklı bir uygulama var. Bakliyat, makarna, bitkisel sıvı yağ, çay, kahve gibi ürünler için TETT'si, yani tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünlere şartlı olarak izin verilecek. Ürünün tadında, kokusunda veya görünüşünde hiçbir bozulma olmaması, paketinin hasar görmemiş, yırtılmamış veya patlamamış olması halinde tavsiye edilen tüketim tarihi geçen ürün de satışa sunulabilecek. Marketler TETT'si geçmiş bu ürünleri diğer gıdalardan net bir şekilde ayırmak ve özel olarak belirlenmiş ayrı reyonlarda satışa sunmak zorunda olacak. Tarih etiketlerinde ürüne göre karar verilecek.

Efendim mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Bakalım kimler, nerelerden yazmışlar programımıza. Mersin, Toros Dağları'nın zirvesinde salavatlarla yürüdük. 8 milyar salavat kampanyasını inşallah tamamlayacağız diyor dinleyicimiz. Oradan yürüyüşe katılanların fotoğraflarını da iletmişler. Teşekkür ediyoruz Turhan Bey'e. Bir başka dinleyicimiz hayırlı yayınlar inşallah. Yeni hafta cümlemize hayırlar getirsin Rabbim, dualarımızı hayırlı ile kabul eylesin, amellerimizi kabul eylesin, bizden razı olsun inşallah diyor. Gülay Hanım Sakarya'dan bu duayla katılmış programımıza. Başka kimler var bakalım. Zilhicce ayının bereketinden bizleri Rabbim nasiplendirsin. Sabahın en güzel saatinde yapılan dua varsa o işte o dilde dua, kalpte umut, gönülde huzur olduğu vakit bizlere de sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, bereket ve gönül ferahlığı ihsan eylesin. İnşallah Kurban Bayramı'na da sağlıkla ulaşmak, birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yaşamak nasip olsun duasını paylaşmış Ömer Bey'e çok teşekkür ediyoruz kendilerine de. Bu güzel mübarek Zilhicce ayını bol sevaplı geçirmek nasipli olsun cümlemize. Hacca giden kardeşlerimizin de hacları mebrur olsun, makbul olsun inşallah. Avustralya'dan güzel Türkiye'mize selamlar diyor Fatma Hanım. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Başka kimler yazmış bakalım. Yusuf Bey Adıyaman'dan mesajını paylaşan, selamlarını ileten arkadaşlarımız arasındalar. Bugün Arapkir'de bulutlu bir hava var. Rabbimize çok şükür bugün de uyandık ve yine arkadayız diyor Şerife Hanım. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sakarya'dan Tumak'ta dinleyenlerine Esat Özgür'ün selamını da iletmiş olalım. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. 0501-630-3030 Akra Mobil hattına bekliyoruz mesajlarınızı. Saatlerimiz 8.48 olmuş. İlk çeyreği tamamlamış olduk böylelikle. Bir eser dinleyelim ardından yeniden burada olacağız Akra'da. Güne merhaba programıyla.

0: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Akra reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam.

0: okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Akradaşım, yoldaşım.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
1: Saatimiz 9'a yaklaşırken şimdi yol durumunu öğrenmeye vakti. Önce İstanbul trafiğine göz atalım. Daha doğrusu İstanbul trafiğinin yoğunluğuna ilişkin bilgileri, ayrıntıları muhabirimiz Büşra Pişkin'den öğrenelim. Büşra Hanım merhaba.
2: Merhaba Ekta Bey, hayırlı yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Hafta başında nasıl bir İstanbul trafiği var? Ayrıntıları senden dinleyelim.
2: Aslında hafta başı olmasına oranla %49 oranla şu anda seyrediyor trafik ve fena sayılmaz diyebiliriz. Bazı noktalar kritik. Onun dışında büyük bir çoğunlukta İstanbul trafiği açık gözüküyor.
1: Sanırım yarınki resmi tatili şimdiden birleştirenler de var gibi görünüyor ama yoğunluk hangi noktalarda nelere dikkat etmek lazım?
2: Öncelikle köprülere geçişlerine bakacak olursak Anadolu yakası ve Avrupa yakası geçişlerinde Arvası Tüneli ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin oldukça açık olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte açık. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte bağlantı noktasında biraz tıkanıklık var ama devamında açık seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de aynı şekilde. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte açık. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte bağlantı noktası tıkanık ancak devamında açık seyrediyor.
1: Pekala, köprülerde durum böyle. Genel olarak aktarmış olduğun başkaca dikkat edilecek bir nokta var mı? Araç arızaları vesaire gibi.
2: Önemli bazı duyuruları sizlerle paylaşabiliriz. D100 Haliç Orta Köprü Ortakçılar yönünde sol şeritte araç arızası nedeniyle trafiğe kapalı. Yine D100 İncirli Şirinevler yönü orta şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Ve tam iki terli Masko Mahmut Bey yönü meydana gelen bir trafik kazası nedeniyle bölgede biraz yoğunluk var. Ancak ekipler orasıyla ilgileniyor şu anda. Bununla birlikte E5'te Maltepe bölgesi ve TEM Ataşehir bölgesi birazcık trafik yoğunluğu var diyebiliriz. Ve beraberinde Esenyurt ve Bağcılar için de aynı şekilde trafik yoğunluğu gözlemlenebiliyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. İyi çalışmalar.
2: Sağ olun. Hayırlı yayınlar.
1: İstanbul trafiğinin ayrıntılarını aktardı Büşra Hanım. Diğer çalışma yapılan güzergahlara da hemen göz atalım. Karayollarının paylaştığı günlük yol durum bülteninde değerli dinleyenlerimiz. Bursa-Balıkesir yolunda Susurluk-Balıkesir istikametinde Nevşehir, Kayseri, Konya, Akşehir, İnebolu, Kastamonu, Bingöl, Solhan, Fethiye, Söğüt güzergahlarında ve Artvin-Erzurum güzergahındaki tünellerde çalışmalar olduğunu görüyoruz. Günlük yol durum bülteninden bugün için dikkat çekeceğimiz bazı bölümler böyle. Edirne'ye uzanalım. Edirne'de 1000 drone'la fetih canlandırıldığı haberini görüyoruz. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü sebebiyle Serhatşehir Edirne'de coşkulu kutlamalar gerçekleştirildi. İstanbul'un fethi Edirne'de başlar sloganıyla yapılan kutlamalara yoğun bir katılım oldu. Büyük fetih yürüyüşü yapıldı. Temsili Yenişehirlilerden bazıları İstanbul'un fethinde büyük rol oynayan şahi toplarının replikalarını taşıyan tahta arabaları çekerek yürüyüşte yer aldı. Yağmura rağmen geç saatlere kadar süren kutlamaların zirve noktası ise 1000 drone'la Selimiye semalarında fethin canlandırılması oldu.

Efendim mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Biz de paylaşmayı sürdürelim. Rabbim mübarek günleri hayırlı ihya etmeyi nasip eylesin. Güneşli Stockholm sabahından selamlar diyor Refet Can Demir. Teşekkür ediyoruz. Biz de selam ediyoruz kendilerine. Efendim bir başka dinleyicimiz Şennur Ordueri Konya Meram'a gezmeye geldik. Bugün Mevlana'ya duaya gideceğiz. Hepimize dua edeceğiz demiş. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Tekirdağ Süleyman Paşa'dan Mümin Erol günümüz bereketli olsun inşallah diyor. Bir başka dinleyicimiz Şanlıurfa'dan ulaşmış bizlere İbrahim Bey ve Bekir Berlik. Teşekkür ediyoruz. Efendim tüm arkadaşlarımızın Duha Kurban Organizasyonu'na desteklerini bekleriz. Tokat'tan selam ve dualarla Alparslan Kuşakoğlu bu mesajı aktarmış. Biz de paylaşmış olduk. Diğer mesajları da birazdan aktaralım efendim. 0501 630 3030'a mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Günün dosyası.
1: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün ticarete bereket katmanın 7 yolundan söz edeceğiz. İslam'da ibadetler yalnızca namazla, oruçla sınırlı değil elbette. Yüce Allah'ın hoşnut ve razı olduğu bütün söz, fiil ve davranışlar geniş anlamda ibadet kapsamındadır. Kişinin yoldan bir taşı kaldırması veya yoldaki bir çukuru onarması, yükünü sırtına alamayan birine destek vermesi, araca binemeyen hasta, yaşlı ve engellilere yardımcı olması ibadet olduğu gibi, kazancını helal yoldan elde etmesi, İslami prensiplere uygun olarak ticari ve iktisadi davranışlarda bulunması, iş ve icraat yapması da ibadettir. Şüphesiz helal ve meşru bir ticaret yapabilmek için ticari prensipleri, diğer bir ifadeyle ticaret ahlakını öğrenmek şarttır. Helal kazanç, el emeği, göz nuru ve alın terinin karşılığıdır. İslam dininde de helal kazanç ve alın teri mukaddestir. İslam, ticareti helal kazanç yollarından biri olarak görürken, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de de helal ve karşılıklı rızaya dayalı ticareti teşvik edilir. Ticaret ahlakının prensiplerinden söz edelim. Birincisi, müşteriyi aldatmamak. Tacir, dürüstlüğü ve doğru sözlülüğüyle müşteriye güven vermeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru sözlü ve güvenilir tüccarı, doğru sözlü ve güvenilir tüccar ahirette peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber bulunacaktır hadisi şerifiyle övmüştür. Müşterinin gafletinden veya bilgisizliğinden faydalanıp sağlam ve kullanışlı olmayan bir malı ona satmak İslam ahlakıyla bağdaşmaz. Nitekim bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazarı dolaşırken tahıl satan birinin yanına gelmiş, elini buğday yığına daldırmış, altının ıslak olduğunu görünce sormuş, nedir bu? Satıcı, yağmur yağmıştı, ondan dolayı ıslandı diye cevap verince, Resulullah Efendimiz, niçin o ıslak tarafı halkın görebilmesi için üste getirmedin diye sert bir şekilde mukabelede bulunduktan sonra, bizi aldatan bizden değildir buyurmuş ve kusurlu bir malı ayıbını söylemeden satmanın bir Müslümana helal olmayacağını kesin bir şekilde belirtmiştir. Ticari ahlakın bir diğer prensibi yalan yere yemin etmemek. Ticari maksatla veya başka maksatla yalan söylemek, yalan yere yemin etmek, Allah'ın yüce adını onun haram kıldığı hususlarda kullanmak, basit menfaatler için insanları vallahi billahi diyerek Allah'ın adıyla aldatmak, daha sonra yaptıkları yeminlerini az bir bedele satmak büyük günahlardandır. Kıyamet gününde Yüce Allah bunlarla konuşmayacak, yüzlerine rahmet nazarıyla bakmayacak, onları temize çıkarmayacaktır ve onlar için çok acıklı bir azap olacaktır. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde kıyamet günü Allah'ın kendileriyle konuşmayacağı, yüzlerine rahmet nazarıyla bakmayacağı ve kendilerini azap edeceği bu kimseleri açık ve net bir şekilde ifade ediyorlar. Bunlar, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek ticaret malını fahiş bir fiyatla satmaya çalışanlardır. Üçüncü ticari prensip, hileli ölçüp tartmamak. Ölçme ve tartma konusunda dürüst davranmak, hile yapmamak, eksik ölçü ve tartıyla satış yapmaktan sakınmak, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde müminlere emredilmekte. Toplumları temelinden sarsan, çöküş ve yıkılışlarına sebep olan ahlaksızlık türlerinden biri de ölçü ve tartıda haksızlık yapmaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim, Hazreti Şuayb'ın peygamber olarak gönderildiği Medyen Eyke halklarını helake götüren sebeplerden biri olarak ölçü ve tartıda hile yapmalarını gösterir. Dördüncü prensip, ihtikar, stokçuluk yapmamak. İslam dini kara borsayı yasakladığı gibi fiyatların suni olarak yükselmesine sebep olan simsarlığı da yasaklamıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şehre dışarıdan mal getirenlerin yolda karşılanarak ellerindekinin ucuza kapatılmasını men etmiş, böylelikle üretici ve tüketicilerin zarar görmelerini önlemiştir. Bir hadislerinde, şehirli, köylü adına satış yapmasın, insanları kendi hallerine bırakın, Allah onları birbirlerinden rızıklandırır, buyurmuştur. Beşinci prensip, müşteriye iyi davranmak. Alışverişte alıcı ve satıcı birbirine iyi davranmalıdır. Bakara suresi 280. ayetinde Yüce Allah, eğer borçlu darlık içindeyse, ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz, borcu sadaka olarak bağışlamanız, sizin için daha hayırlıdır, buyurarak, satıcının gerektiğinde müşterisinin lehine bazı özel durumlarda fedakarlıkta bulunmasının kendi hayrına olacağını vurgulamaktadır. Peygamber Efendimiz de, satarken ve alırken, borcunu isterken ve öderken kolaylık gösteren kimseye Allah merhamet eylesin hadisi şerifiyle Allah'ın rahmet ve sevgisinin birbirine iyi davranan alıcı ve satıcıların üzerine olması için dua etmiştir. Altıncı ticari prensip, müşteriyi kızıştırmamak. Çoğunlukla malın fiyat ve sürümünü artırmaya yönelik bir hile şeklinde ortaya çıkan Neceş, bu yönüyle haksız rekabet çeşitlerinden biri sayılmakta. Şöyle ki, bir pazarlık esnasında satıcıyla anlaşmalı olan üçüncü bir kişi veya kişiler, sanki alıcıymış gibi devreye girerek, gerçek müşterinin verdiğinden daha yüksek bir fiyat teklif etmek suretiyle onu yanıltır. Böylece talip olduğu malı başkasına kaptırmak istemeyen, İlk teklif sahibi ister istemez daha yüksek meblağ ödemek zorunda kalabilmektedir. Bu durum pazarlık halindeyken olabileceği gibi, akdin kesinleşmesinden sonra da vuku bulabilmekte. İşte serbest rekabet ortamını zedeleyip, haksız rekabete yol açan, kardeşlik ilişkilerini zedeleyen ve bir rantiye sınıfı oluşturarak, tüketicinin zarar görmesine zemin hazırlayan bu tür muameleler, Hazreti Peygamber tarafından yasaklanmış, bir malı alıyor görünerek kıymetini, değerini arttırmayınız. Neceş yapmayın. Bir kimse kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın gibi hadislerle Müslüman tüccarın bu tür olumsuz davranışlardan sakınması gerektiği vurgulanmıştır. Ve yedinci prensip, ticari işlemleri kayıt altına almak. Ticari hayatta görülen kötü ilişkilerin ve olumsuz sonuçların nedenlerinden biri de tarafların anlaşma maddelerini açıklıkla yazmamalarıdır. İslam ölçü ve tartıda dürüst davranılmasını, taraflar arasında iyi niyet ve güvenin kurulmasını istemekle beraber alışveriş ve borçlanma işlemlerinin yazılmasını da tavsiye etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de, ey inananlar! Belli bir süreye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın buyurulması, ticari işlemlerin kayıt altına alınmasının önemine işaret etmektedir. O halde, Müslüman iş adamının, tüccarın kişisel menfaatlerini düşünüp koruması onun en doğal hakkı olmakla beraber,

özgürlüklerinden, yasal ve doğal haklarından yararlanırken başkalarına zarar vermekten de kaçınması gereklidir. Ayrıca hak ettiğinden daha fazlasını kazanmaya talip olmamalı, işçilerinin haklarını tam ve zamanında ödemeli ve müşterilerine de makul fiyattan mal satmalıdır. İş ilişkilerinde dürüst olmalı, yanıltıcı ve aldatıcı reklam kampanyalarından sakınmalı, verdiği sözü tutmalıdır. Ekonomik gücünü bir baskı ve tahakküm aracı olarak kullanmamalıdır. Müslüman bir iş ve ticaret adamı her şeyiyle emniyet ve güven insanı olmalıdır. Değerli dinleyenlerimiz, ticarete bereket katmanın 7 yolunu aktardık, ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında. Bu başlıkla haberi hem Akremedya'da hem görsel galeriler ve sosyal medya hesaplarımızda özel paylaşımlarla bulabilir, göz atabilirsiniz.

0: Sağduyunun sesi Akra.
1: Güne merhaba programı devam ediyor. Hava durumu.
2: Yeni hafta için genel olarak yağışlı bir sistem söz konusu. İlk dakikalarda da aktarmıştık. Özellikle bugün içinde yurdun kuzey kesimlerinde oldukça kuvvetli olmak üzere orta ve doğu kesimlerinde yer yer yağışların kendini göstereceği yönünde tahmin ve değerlendirmeler var. Meteorolojinin aktardığı bilgilere göre Marmara'nın doğusuyla beraber kuzey kesimlerde, iç ve doğu kesimlerde, Doğu Akdeniz'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Kütahya, Kayseri, Niğde çevrelerinde sağanak yağışlar söz konusu. Yağışların Çorum dışında Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde oldukça kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple sel su baskınlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Sıcaklıkların İç Anadolu ve Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 20, Bursa ve Sakarya 22, Afyonkarahisar 18, Denizli ve İzmir 25 derece. Adana 27, Antalya 29, Ankara ve Eskişehir 19, Konya 23, Bolu ve Kastamonu 15, Zonguldak 18, Trabzon ve Artvin 17, Erzurum 15, Malatya 24, Diyarbakır 26, Şanlıurfa 27 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri. Mesajlarınız da ulaşıyor bir yandan kıymetli dinleyenlerimiz. Şanlıurfa'dan selam ve dua ve muhabbetlerimizle diyor Sadık Turanoğlu. Selam ediyoruz biz de kendilerine. Dünya üzerindeki tüm arkadaşlara selam olsun. Rabbim kendi rızası doğrultusunda bir hayat yaşamayı hepimize nasip eylesin duasını Mehmet Pak Bey Kahramanmaraş'tan yazmış. Zilhicce ayına girdiğimiz şu mübarek günlerde tüm kardeşlerimize sağlık, afiyet, hayırlı, bereketli ve insanlığa faydalı uzun ömürler diliyoruz demiş dinleyicimiz. Kurban bağışında da unutulan coğrafyalardaki gerçek ihtiyaç sahiplerine destek vermek isteyen kıymetli dostlarımıza Duha Kurban Organizasyonu hatırlatmak isteriz demiş. Paylaşmış olduk biz de. Yağmurlu bir Bolu sabahından hepimize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyorum. Mustafa Tanrıkulu yazmış bu mesajı, selam ediyoruz onlara da. Kayseri'den Mustafa Bey, Mustafa Gündüz, Zilhicce ayımız İslam'a tüm Müslümanlara hayırlara vesile olsun inşallah. Dualarda buluşmak üzere diyor mesajında dinleyicimiz. Pek çok şehirden ve hatta farklı ülkelerden arkadaşlarımızın güzel mesajlarını aldık. Teşekkür ediyoruz. Gün boyunca tüm programlarla ilgili görüş ve önerilerinizi yine 0501 630 3030 Akra mobil hattına iletebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayınız lütfen. Bugünkü son paylaşım ise hac gündemine ilişkin bir hatırlatmayla Kabe'nin köşeleri ve bu köşelerin isimleri ve anlamlarına ilişkin özel bilgileri ihtiva ediyor.
1: Döviz ve altın fiyatları.
2: Günün ve haftanın ilk rakamlarına bakalım. Dolar 45.57, avro 53 lirada, altının gramı ise 6.651 lira seviyelerinde işlem görüyor.
1: Akra'da bugün.
2: Bugün Akra'da yayına gelecek bazı programlar şöyle. Birazdan 9.30'da günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Döşen Zilhicce ayının ilk 10 günü ve Zilhicce orucunu anlatıyor. Kur'an-ı Kerim surelerinin anlamları ve içeriklerine dair bilgileri paylaştığımız En Güzel Rehber 9.50'de yayına gelecek ve bugün Tarık suresini anlatacağız. Son Peygamber ve İslamiyet 10'da, sevilen eserlerin yer aldığı kulağınızdan gönlünüze 10.15'te, sesli kitap programımız okudukça 10.50'de, uzman tavsiyeleriyle aile rehberi 11.40'da yayına gelecek. 13'ten haber bülteniyle birlikte olacağız. 14 haberlerin ardından konuklarıyla evdeki huzur programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Zemzem ve Hac bugünkü sohbetin konuları arasında. Konuklarıyla gençler merak ediyor. 16.30'da Sahabe-i Kiram'ın hayatlarını anlatıldığı Onlar Yıldızlar Gibidir. 17.15'te Esma-ül Hüsna 17.40'da Gönül Dostu Alim Mehmet Zahid Kotku Hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de ve Hüsnü Kelam 23'te Akra'da sizlerle olacak. Ve böylelikle bugün için geldik programımızın sonuna. Yarın sabah nasip olursa yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olduğunuz hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam.
2: Akra, sağduyunun sesi.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, hac yaklaşıyor tabii, Kurban Bayramı yaklaşıyor diye hacca gitmeyecekler zaten, onu düşünürler. Fakat asıl hacca gidecekler, gitmeye başladılar. Efendim, o heyecan var, o uğurlamalar var. Efendim, biliyorsunuz Zilhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. 8'inde Mina'ya çıkması, Yevmi Terviye deniliyor ona.

efendim mübarek günlerin 10 tanesi de bu haccın öncesindeki Zilhicce'nin ilk 10 günüdür ki çok önemli sevaplı günlerdendir. Efendim bu günleri ibadetle geçirmelerini, tazarru ve niyazda bulunmalarını, efendim Kur'an okumalarını, zikir yapmalarını, gündüzleri oruç tutmalarını tavsiye ederim. Hele efendim Arefe günü orucu hacca gitmeyenler için çok kıymetli, çok önemli, çok sevaplı bir oruç diye Ramazan'da da daha önceki konuşmalarımda da not alın, defterlerinize yazın demiştim sevgili dinleyicilerime. Şimdi artık zamanı yaklaştığı için hatırlatıyorum. Hacca gitmeyen, memleketinde kalan kimseler Kurban Bayramı Arefesinde orucu kaçırmamaya gayret etsinler. Çok kıymetli bir oruç bu Arefe gününde tutulan oruç. İki senelik günahların bağışlanmasına sebep olduğunu Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde bildiriyor. İlginç olan yönü, geçmiş senenin günahları affolur diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Bir de gelecek senenin günahları, yani daha henüz işlenmemiş, yaşanmamış olan öndeki günlerin günahlarının bağışlanacağının söylenmesi neyi gösteriyor? Demek ki bir sonraki sene, o Arefe'den sonraki sene mübarek geçecek, Allah ömür verecek, o Müslümanı sağlık afiyetle yaşatacak, yolunda olacak, şeytana uymayacak, günah işlemeden efendim iyi bir kul olarak yaşayacak demek. Yani esrarengiz bir müjde bu. O benim için çok ilginç. Herhalde dinleyiciler de ilginç bulmuşlardır. Arefe günü orucunu kaçırmasınlar. Kurban Bayramı Arefesinin oruçlu geçirilmesine gayret etsinler. Hacılar için doğru değil, mekruh. Hacılar hac vazifesini yapacaklar. Onların oruç tutması mekruh çünkü yorgunluk oluyor. Oraları sıcak diye duyuyoruz. O sıcaklarda halsizlik, yorgunluk oluyor. Hac vazifelerini yapamıyorlar, hastaneye düşüyorlar. Dinimizde zaten uygun bulmamış hacılar için. Hacıların en güzel işi orada hac vazifesini güzel yapmak, zikirlerini, ibadetlerini güzel ifa eylemek. Biliyorsunuz hac ve bütün ibadetlerin en önemli parçası, bölümü, bel kemiği, temel direği diyelim, zikirdir. Yani orada Arafat'ta La ilahe illallah diyerek, tevbe istiğfar eyleyerek, zikrederek, Kur'an okuyarak vakitlerini geçirirler. Onlar oradan çok büyük sevap alacaklar. Hacca gitmeyenler de oruç tutarak o sevabı kazansınlar. Tabii Arefe'ye kadar ki, bayrama kadar ki günlerde de efendim çok ibadetlerle, sadakalar vererek, hayırlar yaparak güzel geçirmeye dikkat etsinler. Evlerini efendim böyle Ramazan'da olduğu gibi canlı tutsunlar, efendim canlandırsınlar, ibadetin zevki şevki nurlandırsın evleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İmam Buhari, Müslim gibi kıymetli kaynakları naklettiğine göre Ebu Musa Eş'ari radıyallahu anh'ten buyurmuş ki meselül beytillezi yüzkerullahu fihi vel beytüllezi la yüzkerullahu fihi meselül hayy vel meyyit. Yani içinde Allah'ın anıldığı, zikredildiği bir ev ile içinde Allah'ın anılmadığı, zikredilmediği bir ev neye benzer? Diriyle ölüye benzer. Yani içinde Allah anılan ev canlı gibidir, hayat sahibi gibidir. Efendim içinde Allah'ın adı anılmayan ev de ölmüş gibidir, ölü insan gibidir. Bu çok önemli bir şey. Evlerimizi zikrullahla, ibadetle, mübarek faaliyetlerle, ilimle, irfanla canlı birer yuva haline, pırıl pırıl efendim böyle dipdiri yuva haline getirelim sevgili dinleyiciler. Evinizde topluca ibadetin, zikrin, keyfinin, zevkini yaşamaya alışın. Sorun, soruşturun, öğrenin. Bunu nasıl yapacağınızı düşünün. Mesela zikrin çeşitleri, bir çeşidi Kur'an okumaktır. Mesela evde birisi Kur'an-ı Kerim okur, ötekiler dinler. Böylece evin içinde zikrin zevki, şevki, keyfi, safası efendim yaşanmış olur. Sonra hadi bakalım çocuklar hep beraber efendim bin bir tane ihlas okuyalım. Alın bakalım ellerinize tesbihi. Siz şu kadar okuyun, siz şu kadar okuyun, siz şu kadar okuyun. İşte buyurun bir kulüvallah okumak zikri. Veyahut hadi bakalım 70 bin kelimeyi tevhid, la ilahe illallah çekelim. Hadi bakalım siz şu kadar alın, siz şu kadar alın. Bir hafta içinde bunu bitireceğiz filan gibi. Hasılı evi manevi bakımdan mamur hale getirmek lazım. Benim tanıdığım eski arkadaşlar vardı. Şuurlu arkadaşlar, zarif arkadaşlar, tatlı arkadaşlar. Böyle evlerini kandil gecelerinde, mübarek gecelerde camlarını filan süslerlerdi. Neden? Yani bu ev niye böyle süslenmiş diye herkes merak etsin, anlasın diye.

evimizde bu güzel günleri ailece yaşayalım. Yaşamaya alışalım, öğrenelim. 10 günlük bir bayram geliyor. Hocam bu takvimlerde yazılı bir bayram değil. Hiç kimse şimdiye kadar söylemedi. Sen nereden söylüyorsun derseniz hadis-i şeriften söylüyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu 10 günün çok sevaplı günler olduğunu, bu 10 günde yapılan ibadetlerin çok kıymetli olduğunu bildiriyor. Efendim ibadeti, zikri, orucu tavsiye ediyor. Hayrı hasenatı tavsiye ediyor. Ben de onun için tavsiye ediyorum. Kendiliğimden bir şey söylemiyorum. Hadis kitabını açıyorum. Unutulmuş da olsa güzel şeyleri hatırlatmak istiyorum. Unutulmuş güzel adetlerimizi canlandırmak istiyorum. Eski eserlerimizi korumak istiyorum. Cihanın bizi sevmesini, saymasını sağlayan, herkesin hayranlığını toplayan güzelliklerimizi korumak istiyorum. Evet, onun için 10 günü hadi bakalım efendim Ramazan gibi evde güzel belli olacak şekilde süslemelerle, davranışlarla, yaşam şekliyle, zikirle, Kur'an'la efendim tatlı şekillerde yaşayalım aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Gelelim efendim bugün okumak istediğim öteki hadis-i şeriflere. Ebu Derda radıyallahu anh'ten Taberani rivayet etmiş. Bu da biraz çocukları, biraz da yaşlıları ilgilendiren bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki meselüllezi yeteallemul ilme fi sigarihi kennakşi alel haceri ve meselüllezi yeteallemul ilme fi kiberihi kellezi yektubu alel ma. Şimdi ben bunu başka edebi kitaplarda, eski el yazması eserlerde buna benzer sözler okumuştum ama hadis-i şerif olarak ilk defa duymuş oluyorsunuz bunu. Demek ki o güzel sözlerinde kaynağı hadis-i şerif imiş. Efendimiz buyuruyor ki, küçükken ilim öğrenen insan, taşın üzerine kitabe yazan, nakış yapan, taşın üzerine kazıyarak efendim yazıyı, nakışları yapan insan gibidir. Yani aklına, hafızasına öğrendiği ilimler kitabe gibi kazınır. Yani kitabelerde nasıl Romalılardan kalma kitabeler, Abbasilerden kalma efendim anıt, efendim bilmem caminin üzerindeki yazı filan diyoruz. Taşı oldu mu kalıyor ve okunuyor. Çünkü taş dayanıklı bir malzeme, derin derin kazılmış olunca içine üstüne kalıyor. Küçükken öğrenilmiş ilim taşın üzerine yapılmış şekiller gibidir, yazılar gibidir, nakışlar gibidir, kalıcıdır yani çok hatırında kalır. Ve meselüllezi yeteallemül ilme fi kiberihi, yaşlandığı zaman ilim öğrenirse insan o zaman kellezi yektubu alel ma, suyun üzerine yazı yazmış gibi olur. Daha yazarken efendim harfler kayboluyor çünkü satır düzleniyor. Kum olsa kalacak biraz. Kum üzerine yazı yazmak gibi desek işte yağmurda, rüzgarda kum efendim düzlenecek. O yazılar çabucak kaybolacak. Bir mevsimde kaybolacak. Bir haftada kaybolacak ama yaşlılıkta ilim öğrenmek suyun üzerine yazı yazmak gibi deyince öğrenirken unutulacak demek. Hakikaten insan yaşlandığı zaman Allah tabii sıhhat afiyet versin, güç kuvvet versin, hafızası canlı olsun. İnsan Müslümanca yaşarsa hafızası da canlı olur. Efendim küçükten beri Kur'an'ı ezberle demişse, efendim hafızasını kullanmışsa, yaşlandığı zaman da o canlı hafıza devam eder, dinç kalır, ihtiyarlamaz, bunamaz, efendim tatlı bir insan olur. Bizim mütedeyyin böyle erbabı hal dediğimiz efendim böyle arif ihtiyarlar cihanı fethediyorlar. Yani bir rahmetli Almanya'ya gelmiş, anlatıyorlar buralarda. O kadar beğenilmiş ki etrafında Almanlar toplanmışlar. Ağızları açık hayret içinde o ihtiyar adamın zarafetine, tatlı davranışlarına, güzel sözlerine, nezaketine, inceliğine, efendim bilgisine, ilmine, irfanına hayran kalmışlar. Yani Almanya'yı, Almanların gönüllerini fethetmiş. Demek ki İslamca olunca her şey güzel oluyor. Ama bu hadis-i şeriften bizim çıkartmamız bir ders varsa diyeceğiz ki çocuklarımıza küçükken ilmi öğretelim, İslam'ı öğretelim. Hatta 4 yaş, 4 ay, 4 günken başlatırlar, bazıları getirirler. Hocam şuna bir besmele çektir, Rabbi yesiri öğret, bu yaşta başlasın filan diye. Tabii küçükten çocuk öğrenmeye başlıyor. Aslında çocuk doğduğu andan itibaren cihanı öğrenmeye başlıyor. Yavaş yavaş tanıyor, annesini tanıyor, annesinin tebessümünü tanıyor, efendim çevreyi tanıyor derken yavaş yavaş bilgileri birikiyor. Çocuğu doğmadan önce terbiye etmeye başlamak lazım. Doğduğu zamandan çok dikkat etmek lazım. Çocuğun yanındaki sözlerine, hareketlerine, çocuğa

0: karşı davranışlarına insanın çok dikkat etmesi lazım. Çocuk çünkü her an bir şey öğreniyor. Çocuğa ihtimam edersiniz, gayet terbiye olarak yetiştirmek istersiniz. Çocuk bir gün sokağa çıkar, parkta oynarken edepsiz çocuklardan iki tane kötü söz duyar, eve de gelir onu pat diye onu söyler. Neden? Hiç duymadığı bir sözdür, merak etmiştir, aklına hemen takılmıştır. Çünkü hemen alıyor, teyp gibi alıyor, efendim resim gibi alıyor, hatırında kalıyor. Demek ki çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı iyi yetiştirmeye çok dikkat edelim. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, küçükten öğretelim. Daha okula gitmeden öğretelim. Ben şimdi tavsiye ediyorum kardeşlerime, özellikle teşvik ediyorum. Çocuklarımızı anaokullarımıza verelim diyorum. Çocuk anaokulunda yetiştiği zaman, yuvada yetiştiği zaman içtimai hayata, yani toplu yaşamaya daha iyi intibak ediyor. Birçok şeyi daha güzel öğreniyor. Mürebbiyenin, terbiyeci hanımın elinde efendim daha güzel şeyler öğreniyor. Belki evde annesi mutfakta iş yaparken çocuğuna bakamıyor. Belki çocukların sayısı çok olduğundan efendim onun terbiyesi ihmale uğrayabiliyor. Onun için çocukları küçükten yetiştirmeye başlayacağız. Dinini öğreteceğiz. Efendim güzel güzel efendim ibadetleri yapmasını sağlayacak bilgileri öğreteceğiz. Ahlakı öğreteceğiz. Bakın çocuk büluğ yaşına, yani 10-12 yaşına gelmeden önce haramları, helalleri öğrenmeli, günahları, sevapları bilmeli, ezbere bilmeli. Duvarlarımızda bunlar böyle satır satır yazılı olmalı. İçki haram, efendim faiz haram, yalan haram, zulüm haram efendim diye, yani hem görünür şeyleri hem de görünmez değerleri çocuklara tanıtmamız lazım. Küçükten olması lazım. Ama bazen küçükten olmuyor da çeşitli mahrumiyetler veya ihmaller veya hayatın cilveleri. Adam sonradan aklı başına geliyor, Müslümanlaşıyor, öğrenmeye çalışıyor. Tabii o da iyi, o da sevap ama artık hafızasında kalmıyor. Çünkü her yaşın kendine göre çileleri var, sıkıntıları var, vasıfları var. O zaman hafızasında kalmıyor. Küçükken sokakta bir defa duyduğu sözü unutmuyor. Ama büyüdüğü zaman 10 defa, 100 defa söylenen şeyi unutuyor. Ama burada yine ben cesaret verici bir şey söyleyeyim. Bir şey tekrar edildiği zaman öğrenilmiyor gibi görünen şeyler de öğrenilmeye başlanır. Benim hafızam zayıfladı, artık ezberleyemiyorum diyen bir insan da hafızasını çalıştırmaya biraz eğildiği zaman hafızası işlemeye başlar. Yani işlemiyor gibi olan şey, paslanmış gibi olan şey yağlanırsa tekrar çalıştığı gibi çalışmaya başlar. İlmi küçükten öğrenmeliyiz. Küçükten öğrenmemiş isek büyüdüğümüz zaman da ihmal etmemeliyiz. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeye çalışmalıyız ama küçükken öğrenilen ilim çok kıymetlidir. Çocuklarımızı iyi yetiştirmeye dikkat etmeliyiz. Bu arada tabii güncel meselelerden birisi olarak çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğretmemiz lazım. Yani belki çocuğumuzu dizimizin dibinden, kızımızı dizimizin dibinden ayırmamız uygun olmayabilir. Kur'an kursuna yatılıvermek uygun olmayabilir. Ama evimizde Kur'an-ı Kerim'i öğretmeliyiz. Birkaç kişinin çocuğunu da toplayıp öğretmeliyiz. Şimdi ben İmam Hatip okullarının kuruluş zamanlarından bu zamana kadar durumunu bilirim. Üniversitede profesörlük yaptım. İmam Hatip okullarında çocuklar çok kuvvetli yetişiyor. Normal liselerde okutulan derslerin hiçbirisi eksik değil. Hepsini okuyorlar. Onların üstüne ilave dersler görüyorlar. Çok çalışıyorlar, çok başarılı oluyorlar. İmtihanlarda üstün derece kazanıyorlar. Girdikleri fakültelerde dereceye giriyorlar. Yani onların bu başarısını görüp bu okulların kıymetini anlamak lazım. İmam Hatip okulları bizim için çok değerli insan yetiştiriyor sevgili akra dinleyicileri. Sonuçlarıyla ölçelim. Maddi sonuçlarının ne kadar güzel olduğunu görerek anlayalım. Başarılı insanların, başarısız insanların efendim hangi okullardan yetiştiğine dikkat edelim. Oradan insafa gelelim ve hakkı tutalım. Yanlış işler yapmayalım aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Allah-u Teala Hazretleri hatalarımızı anlayıp hatalardan dönmek nasip etsin. Güzellikleri anlayıp güzellikleri yaşamak, yapmak, icra etmek, uygulamak, geliştirmek nasip etsin. Ülkemizi gül gülistan eylesin. İnsanları her birini evliya eylesin, dost eylesin. Efendim hem dünyaları hem ahiretleri efendim mutlu olsun. Cihan güzelliklerle dolsun. Herkes efendim iyi olsun diye herkesin iyiliğini istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü aziz ve sevgili akra dinleyicilerim. Günün sohbeti.
1: değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu İttifak Çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Tarık Suresi. Sevgili dinleyiciler, aydınlatan, açıklayan kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Tarık Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 17 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve geceleyin ortaya çıkan şey anlamındaki Tarık kelimesinden almaktadır. Karanlık cahiliye dönemini aydınlatan, sabahı müjdeleyen kişi olarak Peygamber Efendimiz de buna benzetilmiştir. Sure, yıldıza yeminle başlar ve insanın gözetildiğini, muhafaza edildiğini vurgulayarak devam eder. Tarık suresinde insanın yaratılışı, vahyin hakla batılı ayırması, öldükten sonra diriliş ve tuzakları boşa çıkaranın Allah olduğu anlatılmaktadır. Surenin son ayetlerinde, çeşitli meteorolojik olaylara sahne olan gök ve yere yemin edilip, Kur'an'ın doğruyu yanlıştan ayıran kesin bir söz olduğu, Allah'ın tuzak kuranlara karşılık vereceği vurgulandıktan sonra, Peygamber Efendimiz'e hitap edilerek, kâfirleri kendi hallerine bırakması tavsiyesiyle biter.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra dinliyorsunuz.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnü'l Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'a

''Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?'' diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam, ''Bir keredir, fazla yapan nafile olarak yapmış olur.'' diye cevap verdi.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Fedek Yahudileriyle antlaşma yapılması. Peygamberimiz Aleyhisselam Hayber üzerine yürüdüğü ve Hayber'e yaklaştığı sırada Muhayyisa bin Mesud'u Hayberlilerle olduğu gibi Fedeklilerle de çarpışacağını bildirerek kendilerini korkutmak ve İslamiyet'e davet etmek üzere elçi olarak Fedek'e göndermişti. Muhayyisa'nın Hayber'den dönüldüğü sırada gönderildiği de rivayet edilir. Beni Kurayza Yahudileri Hendek Savaşı'nda görülen hıyanetleri üzerine cezalandırıldıkları zaman Hayber Yahudileri Fedek, Vadil Kura ve Teyma Yahudilerini yanlarına alarak Medine üzerine yürümeyi kararlaştırmışlardı. Hicretin 6. yılında Sa'd bin Bekroğulları kabilesi de Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı girişecekleri askeri harekatta Hayber Yahudilerine yardım etmek üzere Fedek'te toplanmışlardı. Fedek'in mevkii ve tarihçesi. Fedek, Şam'ın Hicaz bölgesinde ve Hayber tarafındadır. Fedek, Hicaz kariyelerinden olup Medine'ye 2 veya 3 günlüktür. Fedek'te yerden fışkıran sular ve pek çok hurma bahçeleri vardır. Buraya Nuh Aleyhisselam'ın torunu Fedek bin Ham gelip konan ilk kişi olduğu için Fedek ismi verilmiştir. Fedekli Yahudilerin direnişleri. Muhayyisa Fedek'e varıp Fedekli Yahudilere söyleyeceklerini söyledi. 2 gün onların yanlarında oturdu. Fedekliler durumu dikkatle gözetliyorlar ve Natat'ta Amir, Yasir, Umeyr, Haris ve Yahudilerin seyidi ulu kişisi Merhab var. Muhammed'in onlara yaklaşabilecek, dayanabilecek güçte olduğunu sanmıyoruz. Çünkü onların yanında 10.000 savaş eri bulunuyor diyorlardı. Muhayyisa onlarda barış meyli göremeyince Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına dönmek istedi. Fedek Yahudileri biraz sabırlı ol. Durumu kavmimizin büyükleriyle görüşüp konuşuncaya kadar buradan ayrılma. Bizim için barış sağlamak üzere seninle bazı adamlar gönderelim dediler. Fedekliler Hayber Yahudilerinin Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı kolayca savunabileceklerini, korunabileceklerini sanıyorlardı. Çok geçmeden Fedeklilere Naim halkının ve onların en baba yiğitlerinin öldürüldükleri, Naim Kalesi'nin Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından fethedildiği haberi geldi. Fedeklilerin kolları kırıldı. Yüce Allah onların kalplerine büyük korku düşürdü. Muhayyisa'ya, sana söylemiş olduğumuz şeyleri bizden işitmemiş ol, gizli tut. Şu takılar senin olsun diyerek, kadınlarından topladıkları birçok takıları vermek istediler. Muhayyisa, hayır, sizden işitmiş olduğum sözler Resulullah Aleyhisselam'a haber verilecektir dedi. Fedekli Yahudiler, yok edileceklerini anlayan Hayberli Yahudilerin bağışlanıp bütün mal ve mülklerini bırakarak yurtlarından çıkıp gitmeyi istediklerini işitince, bunlar da bağışlanmak, bütün mal ve mülklerini bırakarak yurtlarından çıkıp gitmek üzere anlaşma yapmaya isteklendiler. Fedek Yahudilerinin başkanı Nun bin Yuşa, Fedekli Yahudilerden bazılarını yanına alarak Muhayyisa ile birlikte Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi. Bütün gayrimenkul mallarının ürünlerini toplayıp yurtlarından gitmek, Peygamberimiz Aleyhisselam'a bir şeyler bırakmamak, geride bir kırık malları kalacak olsa gelip onu da almak şartıyla barış teklifinde bulundu. Peygamberimiz Aleyhisselam, Fedekli Yahudilerin bu teklifini kabul etmedi. Muhayyisa onlara, sizin korunabilecek ne gücünüz, ne savaş erleriniz, ne de kaleleriniz var. Resulullah Aleyhisselam üzerinize 100 kişi gönderecek olsa, hepinizi kendisinin yanına sürer getirirler dedi. Yahudiler birçok konuşmalardan sonra Fedek arazisinin yarısı kendilerine bırakılmak, yarısı da Peygamberimiz Aleyhisselam'a ait olmak üzere anlaşma yapmaya razı oldular. Peygamberimiz Aleyhisselam da bunu kabul etti ve buna göre anlaşma yaptı. Yapılan anlaşmaya göre Fedek arazisinin ve hurmalıklarının yarısı Peygamberimiz Aleyhisselam'a ait oluyordu. Fedek, Haşr suresinin 6. ayetine göre hiçbir askeri harekat yapılmadan barış yoluyla fethedildiği için Hayber'de olduğu gibi Müslümanlar arasında bölüştürülmeyip Peygamberimiz Aleyhisselam'a ait olmak üzere kaldı. Peygamberimiz Aleyhisselam Fedek gelirlerinden konuklara harcardı. Hakem bin Said bin As'ın Fedek ve çevreleri valiliğine atanışı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hakem Abdullah bin Said bin As'ı Fedek ve çevreleri valiliğine tayin etti. Peygamberimiz Aleyhisselam Fedek Yahudileriyle de anlaşma yaptıktan sonra Hayber'den ayrılıp Vadil Kura'ya doğru yollandı. Vadil Kura Gazası. Seferin tarihi, mevkii, tarihçesi ve sebebi. Vadil Kura Seferi hicretin 7. yılında Cumadel Ahiri ayında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber'den dönüşü sırasında vuku bulmuştur. Vadil Kura, Şam'la Medine arasında uzun bir vadidir. Teyma ve Hayber arasında bulunan Vadil Kura'da birçok kariyeler bulunduğu için oraya Vadil Kura adı verilmiştir. Vadil Kura Medine'ye 7 geceliktir. Vadil Kura, Hıcr ve Cinab, önce Kudaların, sonra da Cüheyne ve Uzrelerin konak yerlerinden olmuştu. Şam hacıları oradan gelir geçerler. Vadil Kura eskiden Semud ve Ad kavimlerinin konak yerleriydi. Yüce Allah onları yolsuzlukları yüzünden orada yok etmişti. Vadil Kura'da hala onların eserlerinin kalıntıları vardır. Semud ve Ad kavminden sonra oraya Yahudiler gelip yerleştiler. Kapanmış su kuyularının ağızlarını açtılar, oraya hurma ağaçları diktiler. Vadil Kura'ya kabileler gelip konmaya başlayınca Yahudiler onlarla aralarında anlaşma yaptılar. Yapılan anlaşmaya göre Yahudiler kabilelerinin yıllık yiyeceklerini üzerlerine alacaklar, onlar da Araplara karşı Yahudileri koruyacaklardı. Kuda kabileleri böylece Yahudileri Arapların saldırılarından korumuşlardı. Rivayete göre Muaviye bin Ebu Sufyan, halifeliği devrinde Vadil Kura'ya uğradığında Yüce Allah'ın sizler buradaki nimetlerin içinde, bağların, su kaynaklarının içinde, ekinlerin ve tomurcukları nazik, yumuşak hurma ağaçlarının içinde hep öyle emin emin bırakılacak mısınız meali ayetlerini okuduktan sonra bu ayetler bu memleket halkı hakkında inmiştir. Burası da Semud kavminin memleketlerindendir. Ayetlerde haber verilen su kaynakları hani nerededirler diye sormuştu. Bir adam ona, Allah o sözün de doğrudur. Su kaynaklarının ortaya çıkarılmasını istiyor musun dedi. Muaviye bin Ebu Sufyan evet deyince hemen kazıya başlanıp 80 tane su kaynağı ortaya çıkarıldı. Bunun üzerine Muaviye bin Ebu Sufyan Allah Muaviye'den daha doğrudur dedi. Vadil Kura seferinin sebebine gelince, Beni Kurayza Yahudileri Hendek Savaşı'nda görülen hıyanetleri üzerine cezalandırıldıkları zaman Hayber Yahudileri Vadil Kura, Fedek ve Teyma Yahudilerini yanlarına alarak Medine üzerine yürümeyi kararlaştırmışlardı. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselam Hayber dönüşünde Vadil Kura Yahudileri üzerine de yürümeyi gerekli gördü ve yürüdü. Önce Sibar'da, sonra da Sahba'da konakladı. Akşam üzeri güneş batarken Vadil Kura'ya kavuşup orada konakladı. Vadil Kura'da konakladığı sırada Vadil Kura Yahudilerinin yanında Araplardan bazı konuklar bulunuyordu. Vadil Kura Yahudileri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın geldiğini işitince çarpışmak için hazırlandılar. Köşklerinin üzerlerinden bağırmaya, çağırmaya başladılar ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ı oklarla karşıladılar. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz. Son Peygamber

Sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum için de yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz, hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Dinlerken dinlenebileceğiniz program.

Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı siz güzel dinleyicilerimizin ve bizlerin üzerine olsun efendim. Selam olsun dostlara. Selam olsun gönlünde sevgi barındıranlara. Selam olsun iyi niyet sahiplerine.

Selam, sevenle sevilecek arasında bir dostluk ve muhabbet, bir kardeşlik ve uhuvvet koridoru. Kutadgu Bilig, selamı veren eman verir, selamı alan selamette olur der. Biz de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh der, Sam Yusuf'la ilk eserimizle selam ederiz efendim.

0: Akra.
1: Yeter gönül bu gaflet, ölüm vardır, ölüm var.
2: Bu çeşme nasıl çeşme, su içecek tası yok. Kırma kimsenin kalbini, yapacak ustası yok. Ne güzel söylemiş şair, değil mi? Gönül kırmak ne kolay, gönül yapmak ne kadar zor. Gelin gönüller yapalım, gönül kırmayalım. Gelin gül devrini beraber.

Beraber kuralım. Sevgiyle, ümitle insanlarımızı kucaklayalım. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbiriniz başına gelen bir zarardan dolayı sakın ölümü dilemesin. Mutlaka böyle bir şey yapması gerekiyorsa şöyle dua etsin. Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için daha iyiyse canımı al. Şimdi de grup dergah ölüm var diyerek hayatımızın en gerçeğini hatırlatıyor bizlere.

Tevhid, cennetin anahtarı. Kelime-i şehadeti söylemek, yani Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğunu kalbiyle tasdik etmek, Müslüman olmak için temel şarttır. Bu imanın özüdür. Tevhid etsin dilimiz, illallahu. Pak olsun hem kalbimiz, illallahu. Sırlar görsün gözümüz, illallahu. Aykut Kuşkaya'dan dinliyoruz efendim. Bizleri tevhide çağırıyor.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Son olarak kıblegahın Kudüs'ten Mekke'ye çevrildiğini ve Allah Resulü'nün bu duruma çok sevindiğini okuduk. Bir de savaşa izin verilişini ve çok yakında müşriklerle hesaplaşma gününün geleceğini öğrendik. İşte o gün gelmişti. 33. bölüm. Bedir Savaşı. Mekkeli müşrikler hicretin ikinci yılında hazırladıkları 1000 develik muazzam bir kervanı Şam'ın Gazze pazarına göndermek ve elde edecekleri yüksek karla Müslümanları yok edecek bir silah gücüne kavuşmak istediler. Bu amaçla kervana 50.000 dinar değerinde mal yüklediler. Kervanın başına da Ebu Sufyan'ı koydular. Peygamberimiz Müslümanlara 3 yıl boyunca ambargo uygulayan ve bazılarının açlıktan ölmesine yol açan müşriklerin bu niyetini öğrenmekte gecikmedi. Çünkü kurduğu bir istihbarat ağıyla onların her adımını izlemekteydi. Müslümanların sayısı o günlerde çok azdı. Başlarına gelecek herhangi bir felaket İslam'ın sonu olurdu. Bu nedenle o kervan Suriye'ye ulaşmadan ele geçirilmeliydi. Peygamberimiz bir sefere niyet ettiği zaman bunu herkesten saklar, böylelikle o haberin İslam düşmanları tarafından duyulmasına engel olurdu. Müşriklerin niyetini sezdiği zaman da aynı şeyi yaptı ve orduya hazır ol emri vermesine rağmen kimin üzerine gidileceğini söylemedi. Bu yüzden birçok sahabi işi ağırdan aldı. Zaten onlardan birçoğu sürdürülen hazırlıkların bir kervanı ele geçirmek kadar basit bir işe yönelik olduğunu sanıyorlardı. Oysa ki bir savaş kaçınılmazdı. Yüce Allah da Müslümanlara savaş izni vermiş ve İslam ordusunun galip geleceğini müjdeleyerek onlar yakında bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır buyurmuştu. Hazreti Ömer bu konuda şöyle diyordu. Bu ayeti duyunca bozguna uğrayacak olanlar acaba

Kimler dedim. Ama Bedir gününe bir baktım ki Allah Resulü zırhını giymiş vaziyette bu ayeti okuyor. Anladım ki Kureyş müşrikleri bozguna uğrayacak. Savaşın kimlerle yapılacağı anlaşılınca hazırlıklar bir anda hız kazandı. Herkesi bir heyecan kaplamıştı. Sahabilerden Sa'd bin Haysemen'in eşi bebek beklemekteydi. Bu yüzden de babası sen eşinin yanında kal, savaşa ben katılayım diye diretti. Sa'd ise bu savaşın mükafatı eğer cennet olmasaydı evde kalırdım. Benim bütün isteğim savaşıp şehit düşmektir dedi. Sonunda kura çekmeye karar verdiler. Kurayı Sa'd kazandı ve Bedir'in 14 şehidi arasına katılıp muradına erdi. Peygamberimizin halası Ümmü Varaka Hatun da adeta yalvararak, ''Ya Resulallah, izin ver, ben de yanınızda geleyim. Yaralıları tedavi eder, hastalarınıza bakarım. Belki Allah beni şehitliğe erdirir.'' dedi. Allah Resulü ise, ''Sen evinde kal ve Kur'an okumaya devam et. Muhakkak ki Allah sana şehitlik verir.'' dedi. Peygamberimiz o halasına şehit ederdi. Peygamberimizin diğer halası Hazreti Atike, Bedir Savaşı'ndan 3 gün önce bir rüya gördü ve kardeşi Hazreti Abbas'ı çağırarak, ''Bu gece gördüğüm rüya beni çok sarstı. Sana anlatırım ama onu gizli tut.'' dedi. Daha sonra da, ''Rüyamda deveye binmiş bir adam Mekke civarına geldi ve yüksek bir sesle, ''Ey vefasız cemaat, savaş yapılacak alana, vurulup düşeceğiniz yerlere 3 gün içinde yetişin.'' diye bağırdı. Adamı gören insanlar başında toplandılar. Adam aynı sözleri Kabe'nin arkasında ve Kubeys Dağı'nın başında tekrarladı. Daha sonra da dağın tepesindeki bir kayayı aşağı yuvarladı. O taş düştüğü zaman öyle parçalandı ki Mekke'nin bütün evleri yerle bir oldu dedi. Hazreti Abbas bu rüyayı saklayamadı ve arkadaşı Velid bin Ukbe'ye anlattı. O da babasına naklettiğinde rüya dilden dile dolaşmaya başladı. Hazreti Abbas bundan sonrasını şöyle anlatıyordu. Ertesi gün Kabe'yi tavaf ederken Ebu Cehil yanıma gelip, ''Erkekleriniz arasında bir peygamber çıkması yetmiyormuş gibi şimdi sıra kadınlara mı geldi?'' dedi. Sözlerinden bir şey anlamamıştım. ''Atike'nin rüyasından söz ediyorum. Eğer 3 gün içinde rüyadaki olaylardan biri çıkmazsa sizin kadınlarınızdan daha yalancı kimseler bulunmadığını her tarafa ilan ederim.'' dedi. Vallahi bu durum beni çok üzdü. Hazreti Abbas anlatmaya devam ediyor. Ebu Cehil'in sözleri üzerine o gün bütün kadınlar yanıma geldi. Kendilerini yalancılıkla suçlayan bu adama bir şey yapmadığım için beni azarladılar. Rüyanın üzerinden 3 gün geçince Ebu Cehil'i buldum. Aynı şeyleri söylerse onu dövüp kadınlardan kurtulmak istiyordum. Beni daha görür görmez fırlayıp kaçtı. Allah'ın lanetine uğrayasıca beni gördüğü için kaçtı dedim. Meğer tam o sırada Ebu Sufyan'ın gönderdiği Damdam adlı adam Mekke'ye gelmiş. Avazı çıktığı kadar bağırıp, ''Ey Kureyşliler, Muhammed ve adamları kervanın önünü kesti. Onlara yetişip mallarınızı kurtarın.'' diye bağırıyormuş. Ebu Cehil bu yüzden paniklemiş. Merak edip Damdam'a baktığımda şaşırıp kaldım. Devesinin burnunu kesmiş, semerini ters çevirmişti. Gömleğini önünden ve arkasından yırtmıştı. Anladım ki kız kardeşimin rüyası çıkıyor. Sa'd bin Muaz, müşriklerin önde gelenlerinden Ümeyye bin Halef'le eskiden beri dosttu. Hatta umre ya da hac için Mekke'ye geldiğinde Ümeyye'nin evinde kalıyordu. Savaşa yakın günlerde konuşurlarken, ''Ey Ümeyye, Allah Resulü seni bir savaş sırasında öldüreceğini söyledi. Vallahi ben o sözleri işittim.'' dedi. Ümeyye korku içinde, ''Beni mi?'' diye sordu. Sa'd ise ''Evet seni'' deyince bu sefer de ''Mekke'de mi?'' diye atıldı. Sa'd bin Muaz o yeri bilmiyordu. Fakat Ümeyye ''Vallahi Muhammed yalan söylemez'' deyip duyduğu haberi hanımına anlattı. Karısı da korkuya kapılmıştı. Ümeyye karısıyla konuştuktan sonra Mekke dışına çıkmaktan vazgeçti. Hatta evde kalmak için yeminler etti. Çünkü Allah Resulü o günlerde Mekke'ye gelemezdi. Müşrikler Bedir için hazırlık yaparlarken Ebu Cehil Ümeyye'nin yanına gelip, ''Ey Ümeyye, sen Mekke'nin en şerefli insanı sayılırsın. Eğer bizimle savaşa gelmezsen hiçbir Kureyşli gelmez.'' diyerek baskı yaptı.

Ümeyye son derece zengin biriydi. Bütün Mekkelilerin ortak olduğu 1000 develik kervanda 9 kilogram altın değerinde malı bulunuyordu. Bu yüzden de gitmeyi arzuluyor fakat çok korkuyordu. Biraz sonra yanına Ukbe geldi. Namazda bulunduğu sırada peygamberimizin sırtına işkembeyi koyan bu alçak adam Ümeyye bin Halef'e bir buhurdanlık verip "Ey Ümeyye, savaşa gitmekten korktuğun için bir kadın sayılırsın. Bu yüzden de sana bunu getirdim. Bilirsin ki buhurdanlık kadın işidir," dedi. Bu sözler karşısında Ümeyye sinirlenip daha sonra da Mekke'nin en hızlı devesini satın alıp Ebu Cehil'in peşine takıldı. Karısı arkasından feryat edip "Sad'ın verdiği haberi unuttun mu?" deyince "Elbette unutmadım, merak etme, ilk fırsatta dönerim," dedi. Ümeyye bin Halef, Hazreti Bilal'i çöle çıkarttıktan sonra göğsünün üstüne büyük bir kaya koyan, onu günlerce aç ve susuz bırakan, sahabilerden Ebu Fükeyhe'nin boğazını bayılıncaya kadar sıkan, Hazreti Ammar, Hazreti Habbab ve Hazreti Miktat gibi birçok Müslümana demir zırh giydirerek onları adeta canlı canlı fırına sokan bir Allah düşmanıydı. Namazdayken Peygamber Efendimizin sırtına deve işkembesi koyan 7 kişiden biri olan bu müşrik, Allah Resulü'nü hicret sırasında öldürmek için tutulan 5 celladı seçenlerin de arasındaydı. Peygamberimiz önde gelen İslam düşmanlarının Bedir Savaşı sırasında nerede öleceklerini sahabilere tek tek gösterirken dediği gibi oldu. Eli kılıç tutan müşriklerin tamamı kervanı korumak için Mekke'den ayrıldılar. Ebu Leheb hasta olduğu için bir adam kiralayıp kendi yerine onu gönderdi. Müşrikler Mekke dışında toplanarak "Muhammed ve ashabının kervanımızın önüne dikilmesi kadar büyük bir felaket şu ana kadar başımıza gelmemiştir. Onunla çarpışalım. Deve isteyene işte deve, silah isteyene işte silah, yiyecek isteyene işte yiyecek," dediler. Develer ve silahlar dağıtıldı. Savaşacak kişiler belirlendi. Sayıları 950'ydi. 700 deve ile 200 civarında atları vardı. Atlıların hepsi zırhlıydı. İslam ordusu ise müşriklerin 1/3 kadardı. 310 kişiydiler. Bütün binek hayvanları 70 deve ve 2 attan ibaretti. Ordunun 2/3 yaya savaşacaktı. Kureyş müşrikleri Sare ve Azze adındaki oyuncu kadınları ve Ümeyye bin Halef'in şarkıcı cariyelerini de yanlarına alarak yola çıktılar. Defler çalınırken kadınlar oynuyor ve bu arada Müslümanları yeren şiirler okunuyordu. Peygamberimiz Hazreti Zeyd ile birlikte Taif'te taşlandığında müşriklerden Utbe ve Şeybe'nin bağına sığınmak zorunda kalmış ve onların Addas adlı kölesi o bağdaki bir sohbetle İslam dinini seçmişti. Addas efendilerinin zırh kuşandığını görünce bunun sebebini sordu. "Taif'teki bağda kendisine üzüm götürdüğün kişi var ya, işte onunla savaşmaya gidiyoruz," dediler. Addas, "Sakın böyle bir hataya düşmeyin, vallahi o peygamberdir," diyerek Utbe ve Şeybe'yi ikaz etti. Hatta yıllarca yanında çalıştığı efendileri için gözyaşı döktü. Fakat onlar dinlemeyip gittiler. Addas, niçin ağladığını soran As bin Münebbihe, "Efendilerim için ağlıyorum. Onlar Allah Resulü ile çarpışmaya, vurulup ölecekleri yere gidiyorlar," dedikten sonra kendilerine katılmasını isteyen müşriklerin ısrarlı tekliflerini reddederek Mekke'ye döndü. Bir rüya daha. Müşrikler savaştan bir gün önce Cuhve denilen yerde toplandılar. Bu sırada Cüheym adlı bir müşrik o gece gördüğü rüyayı anlatarak, "Ben uykuyla uyanıklık arasındayken atlı bir adam geldi. Yanında bir deve bulunuyordu. Bana Utbe, Şeybe, Ebul Hakem yani Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef gibi Bedir'de öldürülecek kişilerin isimlerini tek tek saydı. Daha sonra da böğrüne vurduğu devesini bir ordunun içine doğru saldı. Ebu Cehil bu rüyayı duyduğu zaman, "Desenize bir peygamber daha çıktı. Yarın Muhammed'le karşılaştığımızda kimlerin öldürüleceğini göreceksiniz," dedi. Cüheym'in gördüğü rüya önde gelen müşrikleri korkutuyordu. Utbe, kardeşi Şeybe'yi bir kenara çekerek, "Bu rüyada Atike'nin rüyasına benziyor. Zaten Addas da bizi uyarmıştı.

0: Bence hemen dönelim. Muhammed de başkaları uğraşsın dedi. İki kardeş bu şekilde konuşurlarken Ebu Cehil yanlarına gelerek, eğer geri dönerseniz kavminiz sizlerden büyük bir utanç duyar. Hiç olmazsa öcünüzün alındığını görün, sonra ayrılın. Zaten Muhammed bizimle çarpışmayı göze alamaz dedi. Utbe ve Şeybe ise, sen kavmini felakete sürüklüyorsun. Yaptığın şey son derece yanlış dediler. Ebu Cehil gittikten sonra da bu uğursuz bir adamdır diye söylendiler. Utbe'nin korkusu daha fazlaydı. Ebu Cehil'i kastederek onun sözüne aldırma, geri dönelim deyince kardeşi Şeybe, eğer geri dönersek vallahi herkes bize söver dedi. İster istemez kaldılar.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra Reklam.
3: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
4: Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 97. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vudu'a linnâsi lillezî bibekkete mübareken ve huden lil âlemîn. Fih ayatun beyinatun makamu İbrahim ve men dakhalehu kana amina ve lillahi alen nasi hacce'l beyti men istata'a ileyhi sabila ve men kafara fe innallaha ganiyyun anil alamin. Sadakallahu azim. Manini hatırlayacak olursak, şüphesiz insanlar için vücuda getirilen, bina edilen ilk mabet Mekke'deki, bir adı da Bekke. Mekke, Bekke. Zaten o bir kelimeler mimle yer değiştirmiş oluyor ba harfi. Çok mübarek ve bütün alemlere hidayet kaynağı olan Beyt Kabe. Ki onda apaçık deliller İbrahim'in makamı var. Oraya giren güvene erer. Cenab-ı Hak ayet-i kerime de bunu açıkça beyan ediyor. Oraya gidebilecek olanların beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Demek ki bu hukukullahın insan üzerindeki bir tanesi. Allah haklarından bir tanesi. Kim inkar ederse kuşkusuz Allah bütün alemlerden müstanidir. Onların ibadetlerine ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla da sen ibadet etsen de, hac etsen de, etmesen de, bu tamamen insanın Allah'a olan yakınlığıyla ilgili, ubudiyetiyle ilgili bir husustur. Yoksa hac etmenin Allah'a bir faydası, etmemenin de zararı yoktur.
1: İki dakika. Az, öz, etkili.
5: Akradaşım, yoldaşım.

Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et. Rızana kavuştur.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

İnsanın içinde güzel ahlak olmalı. Kötü huylar insanın içinden çıkmalı. Hacı Bektaş-ı Veli.

gelmiş ve hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Her aile aslında çok iyi niyetle yola çıkıyor. Herkesin evladı için birçok beklentisi var, isteği var. Bu yolda engel olarak gördüğü bir takım eleştirileri var, şikayetleri var. Bunlar tümü iyi niyetle. Fakat ailelerin bunları yaparken kendilerinin çocuktaki paylarını biraz atladıklarını fark ediyorum. Tamam, evlatlarımız bize Rabbimizin emaneti. Tamamen bütün özellikleri diyemeyiz bizim yaptıklarımızdan. Çünkü doğuştan getirdikleri var ve bunu unutamayız. Ancak devamında kazandıkları özelliklerde, davranışlardaki payımızı da göz ardı etmememiz gerekiyor. Alışkanlıkları, yaşam biçimleri, arkadaş tercihleri, gününü nasıl değerlendirdiği. Biz eleştiriyoruz bazen çocuğumuzu ama hani bir fark etsek belki aslında biz de benzer davranışları yapıyoruz. Evet. Ve belki aslında bunların bir kısmını bizden öğrenmiş olabiliyor. Hı hı. O zaman önce kendimizin farkında olacağız ki farkındalık düzeyi gelişmiş bireyler yetiştirebilelim. Çünkü bizim sadece izimiz çocuğumuzda olmayacak. Onun yetiştireceği çocukta da o izleri taşıyacağız. Nasıl ki fark etmeden bazen ebeveynlerimiz gibi davrandığımızı görüyoruz. Ama hani bunu fark etmek her zaman çok da kolay olmuyor. Hani bir fark etsek belki duracağız, diyeceğiz ki ama ben hani böyle yapmayacaktım, hani keşke daha farklı davranabilseydim, o zaman ne yapmam gerekiyordu diye düşünebileceğiz. Önce şuna inanıyorum ki hepimizin önce kendimizden başlayarak iyi bir gözlemci olmamız gerekiyor. İyi bir analizci, iyi bir araştırmacı. Bunun için ama tabii niyetimiz olacak. Bir dakika, önce o zaman ben bir bakayım. Bu sıkıntıda payım ne olabilir? Bunu çok iyi niyetle ve önce kendimize çok dürüst olarak yapmamız gerekiyor. Tabii her zaman doğru noktadan bakabilir miyiz? Hayır, yanılıyor da olabiliriz. Bu nedenle istişare çok önemli. Bizi, çocuğu bilen diğer kişilerle de hani görüşmek. Ama savunmadan, kırılmadan, incinmeden, objektif olmayı asla bırakmadan yapmamız gerekiyor. Niyetimiz ne? Çocuğumuzla birlikte daha iyiye, daha doğruya doğru gelişme gösterelim diye. Doğru modeller, doğru rehberler olmak zorundayız. Yani bizim söylediklerimizden çok davranışlarımızın kalıcı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yaşam kendi içinde çok telaşlı, kontrolümüz dışında vaktimizi çalan bir dolu faktör var. Hani trafiktir, televizyondur, ev işleridir, diğer yetiştirileceklerdir. Ve maalesef annelik ve de babalık insanın hayatının en stresli, en yoğun olduğu döneme denk düşüyor. Çok da keyfini çıkaramadan, çok da hani kendimizin de farkına varmadan da geçebiliyor. Ancak rutine kotarabiliyoruz, ancak rutin işlere yetişebiliyoruz. Biz soluklanıp biraz uzaktan bakmak, önce o bizim zamanımızı çalanları birazcık itelemek, birazcık hayatımızdan çıkarıp bakmamız gerekiyor. Ve bunun için de gerçekten önce kendimize, sonra çocuğumuza çok objektif gözle bakalım. Onun kişiliğine mal etmeden, o bizim hani rahatsızlık duyduğumuz, olmasını istediğimiz özelliklerine bir baktığımızda nerede artıyor, ne zaman artıyor, daha çok ne zaman yapıyor diye sadece bir kaydedin. Uzaktan bir bakın ve sonra da kendinizde o davranışlara bakın. Örneğin aileler sıklıkla mesela neden yakınıyor? Ergenlik yıllarında işte lüks markalara düşkünlük diyebiliyor. Fazla televizyon izlemek, fazla internet bağımlılığı gibi. Ama bir bakıyorsunuz ondan şikayet eden ailelerde de benzer özellikler var. Bizde bu özellikler varken çocuğu eleştirmeye çok da hakkımız olmadığını düşünüyorum. Biz önce bunları yapmayan doğru örnekler olacağız. Çocuğum kitap okumuyor ama evde kitap okuyanı görüyor mu? Yani biz kitap okurken tamam onu hadi birlikte şimdi kitap okuma saati deme şansımız var ama ben şimdi televizyon izliyorum, sen ders yap, sen kitabını oku dediğimizde o yapmasını istediğimiz ödev ya da kitap okuma ceza gibi kalıyor. Evdekiler salonda televizyon izleyip eğlenirken, yani o yapmasını istediğimiz işe karşı da onu olumsuz yönde yönlendirmiş oluyoruz farkında olmadan. Evet. Kastettiğim onun için çekici olacak bir şeyi biz yaparken ondan başka bir şey istemek. Yani aynı bakış açısını yeme içme alışkanlıklarında da kullanabiliriz mesela. Biz sağlıksız bir beslenme programı uyguluyorsak, fast foodlara karşı daha meyilliysek, yanlış diğer yaşam alışkanlıklarımız varsa, ama çocuğun doğru yapmasını isteme şansımız yok. Yani evet. Ona da biz alıştırmış oluyoruz bunları. Önce kazandırıyoruz, sonra eleştirmeye başlıyoruz. Yani argo kelimeler kullanması da buna bir örnek olabilir. Çocukken şirin geliyor ama sonra rahatsızlık duyuyor aileler. Ama hani onun kazanmasında bizim payımızı göreceğiz ve bunun sürmesine, daha öncesinde de kazanılmasına yol açmış olan yönlerimizi o zaman yeniden bir ele alacağız. İnsan ilişkileri de maalesef hani diğer bilim dalları gibi her zaman iki kere iki dört etmiyor. Kişiden kişiye, ilişkiden ilişkiye değişebiliyor. Bazen bu tür olaylarda hani karşı tepki de geliştirebiliyor.
2: Doğru.
1: Veyahut da bunu yapan anne zaten hiç fırsat vermiyor çocuğa. Kendi sorumluluğunu alsın. Çok daha yere düşmeden hani toplayıp derliyorsa da öğrenmiyor. Anne şikayet ediyor ama sonuçta yapılıyor. Gene bir payımız var ama her defasında payımız aynı şekilde değil. O zaman başka bir şey yapmak gerekiyor. Birden çok çocuğa sahip olmanın öyle bir artısı var. Her şey sadece bizim anne babalık becerilerimizden değil. Getirdiklerinin üstüne bizim kattıklarımızla şekilleniyor. Ama üç çocuğun üçünde de yeme problemleri varsa, vakitlerini doğru olmayan etkinliklere ayırıyorlarsa, yanlış bir takım yaşam alışkanlıkları varsa, o zaman diyoruz ki bir dakika, aileden başlamak gerekiyor. Önce anne eğitimi deniyor.
0: Aile Rehberi programını dinlediniz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, hiçbir kul kurban günü Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyleyse onu gönül hoşluğuyla ifa edin.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la konuşması ve sihirbazların imanı.
1: Musa'yı ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelen yandaşlarına gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar, iman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten kibirlenen ve dik başlı bir toplum idiler. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi de nedir? Musa, göklerin ve yerin ve bunlar arasındaki şeylerin Rabbidir. Eğer kesin olarak gerçeği bilen kimseler iseniz dedi. Firavun etrafındakilere işitiyor musunuz dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, size gönderilen bu peygamberiniz kesinlikle delidir dedi. Kavimleri olan İsrailoğulları bize kölelik ederlerken, şimdi bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz dediler. Musa, eğer akıl erdirip düşünebiliyorsanız o, doğunun, batının ve bunlar arasında olanların da Rabbidir dedi. Firavun, andolsun ki benden başka bir ilah edinirsen kesinlikle seni zindana atılanlar arasına koyarım dedi. Musa, sana apaçık bir şey, bir delil getirsem de mi dedi. Firavun, eğer doğru söyleyenlerden isen haydi o delilini getir dedi. Musa, bunun üzerine asasını yere attı, bir de gördüler ki o apaçık bir ejderha. Elini de koltuğundan çekip çıkardı. Bir de görürler ki o bakanlara bembeyaz görünen bir eldir. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, şüphesiz bu çok bilgili bir sihirbazdır dedi. Sizi büyüsüyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi siz ne buyuruyorsunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini meşgul et. Şehirlere toplayıcılar, münadiler yolla. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler. Derken sihirbazlar belirlenen bir gün, belli bir vakitte bir araya getirildi. İnsanlara, siz de toplu halde hazır mısınız denildi. Firavun'un adamları, umarız ki sihirbazlar galip gelir de böylece biz onlara uyarız dediler. Sihirbazlar oraya gelince Firavun'a, eğer üstün gelenler biz olursak bize mutlaka bir mükafat var değil mi dediler. Evet, hem o takdirde siz kesinlikle bana en yakın olanlardan olacaksınız dedi. Musa onlara, atın atacağınız ne varsa dedi. Onlar da ipleri ve sopalarını attılar ve Firavun'un izzet ve azameti adına üstün gelenler kesinlikle biziz dediler. Musa asasını bıraktı, bir de gördüler ki o uydurdukları şeyleri yutuyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettik alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine dediler. Firavun, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Elbette o size sihri öğreten bir büyüğünüzdür. Ama yakında size ne yapacağımı öğreneceksiniz. Yemin ederim ki kesinlikle ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizin hepinizi asacağım dedi. Dediler ki, zarar yok. Zaten biz Rabbimize döneceğiz. Biz senin kavminden, ona inananların ilki olduğumuzdan Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Musa'ya, mümin kullarımı geceleyin yola çıkarıp yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da şehirlere, şüphesiz onlar İsrailoğulları dağınık ve az bir topluluktur. Buna rağmen onlar bizi hep kızdırmaktadırlar. Biz size uyanık ve hazırlıklı olan bir topluluğuz diye asker toplayıcılar gönderdi. Biz de onları, yani Firavun ve yandaşlarını Mısır'daki bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve güzel, şerefli makamlardan çıkardık. İşte böylece İsrailoğullarını da bütün bunlara mirasçı yaptık. Şöyle ki, Firavun ve yandaşları güneş doğarken Musa ve ashabını yakalamak için onların peşine düştüler. İki topluluk yaklaşıp birbirini görünce Musa'nın adamları "Biz kesinlikle yakalandık," dedi. Musa, "Hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana kurtuluş yolunu gösterecektir," dedi. Bunun üzerine Musa'ya "Asanı denize vur," diyerek vahyettik. Vurunca deniz hemen yarıldı, her bölüm büyük bir dağ gibi oldu. Diğerlerini de oraya yanaştırdık. Onlar da açılan denize girdiler. Musa'yı ve beraberindeki kimseleri toptan denizi geçip kurtardık. Sonra ötekileri denizin kapanmasıyla suda boğduk. Doğrusu bunda kudretimizi gösteren bir ibret vardır. Buna rağmen yine de çokları iman etmediler. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir.
0: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

0: Ben Same Yevme Arafet'e. Gufire lehu seneteyni senetün emamehu ve senetün halfehu. Kim Arafe günü, yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki Arafe günü olan günde oruçlu olursa, efendim, iki senelik günahı mağfiret olunur. Senetün emamehu, önünde gelecek sene birisi, ve senetün halfehu, birisi de geride bıraktığı, yaşayıp tükettiği sene. Demek ki geçmişe de şumulu var, faydası var, geleceğe de faydası var. Başka bir rivayet, efendim, savmu yevmi arafe, Arafe gününün orucu, yükefferu seneteyni, iki senenin günahını bağışlattırır, affettirir. Madiyetten ve müstakbileten, geçmiş senenin ve müstakbel senenin. Bu hadis-i şerifin arkasında bir cümle daha var. Onu da ileriye dönük bir müjde olarak kesmeyelim, hadisi yarıda okuyalım. Ve savmu aşura yükefferu seneten madiye. Aşure orucu da geçmiş senenin günahlarını bağışlattırır diye buyurmuş Peygamber Efendimiz.
1: Akrab.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: sorunlar. Sorularına cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban sözcüğü yakın olmak anlamında, Arapçadaki kurbiyetten ya da yaklaşmak anlamındaki takarruptan türetiliyor. Bunda hiç sorun yok. Ama dini bir terim anlamında da zaten muayyen bir zamanda belli şartları taşıyan bir hayvanı usulüne göre Allah rızası için kesmek. Fakat bu meselenin arka planı çok anlamlıdır. Gerçekten de kurban dediğimiz andan itibaren bence Hazreti İbrahim hatırlanmalı. Bu noktada da Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresi 97 ve devamındadır. Hazreti İbrahim'in bir düşü vardı. Bizim ne düşümüz var? Mesela ümmetin bu parçalanmışlığının nasıl giderileceğine dair bir düşümüz mü var? Verdiğimiz hakikaten gönlümüzden çıkarak mıdır? Mesela bugün kurban deyince eminim ki ben de dahil olmak üzere pek çok kimse kavurma geliyor aklına. O yüzden kurban da hakikaten Cenab-ı Hakk'a

0: yaklaşmak ama bir rüyamızın olması lazım. Hakikaten bir isteğimizin olması lazım. Ona yaklaşma irademizin bütün samimiyetimizle olması lazım. Çünkü Cenab-ı Hak Hac suresinde kurbanın ne etleri ne de kanları bana ulaşacaktır. Allah'a ulaşacak olan ancak gösterişten uzak takvamızdır. Bu yüzden de bana göre kurbanın sembolize ettiği derin hakikat, hayat sermayemizi ve mallarımızı onun yoluna adadığımızı bir kez daha ispat etmektir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Mamin eyyamin. Günlerden hiç günler yoktur ki el amelü salihu, yapılan ibadet cinsinden sevap kazandıran iyi işler, salih ameller ehabbu ilallah, Allah'a daha sevgili fihinle bu günlerin içinde efendim min hazihil eyyam, bu günlerden daha sevaplı günler yok buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani aşire zilhicce, bu sözleriyle zilhiccenin 10 gününü kastetmiş. Zilhiccenin 10 gününe işaret ederek buyurmuş ki Allah-u Teala Hazretlerine esnasında amel-i salih yapılan günlerin içinde bu 10 gün kadar daha efendim yapılan ibadetlerin sevimli, sevgili olduğu başka günler yoktur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bu Zilhicce'nin 10 gününü kastederek ve bu günlerin içinde yapılan salih ameller, işler, ibadetler Allah'a çok sevaplı, çok sevgili oluyor. Bu halde demek ki bu konuşmayı duyduğunuz günden, andan itibaren ne gibi amali saliha, sevaplı iş yapabilirim diye efendim düşüneceksiniz. Bu günlerin sevabından azami derecede sevap kazanmak için elinizden geleni yapacaksınız.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Hud suresi 1 ila 35. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Hud suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 123 ayettir. 50. ayetinden 60. ayetine kadar Hazreti Hud'un hayatı anlatılmakta ve sure bu adla anılmaktadır. Surenin 12, 17 ve 114. ayetlerinin Medine döneminde nazil olduğu belirtilmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin ki sizi belirlenmiş bir vakte kadar güzel bir geçimle faydalandırsın ve her erdemli, iyi hareket sahibine de layık olduğu ihsanını, mükafatını versin. Eğer imandan yüz çevirirseniz elbette ben sizin için büyük günün azabından korkarım. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye kadirdir. Haberiniz olsun ki münafıklar, müşrikler kinlerinden, o Allah'ın Resulünden gizlenmek için göğüslerini

olarak kalacağı veya toprağa verileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken, hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur. Resulüm, böyleyken eğer sen küfre sapanlara, muhakkak ki siz ölümden sonra dirileceksiniz demiş olsan, onlar mutlaka bu apaçık bir sihirden, aldatmadan başka bir şey değildir derler. Andolsun ki onlardan azabı sayılı az bir vakte kadar geciktirsek, mutlaka onlar, onu alıkoyan nedir, gelse ya derler. Haberiniz olsun ki o azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geriye çevrilecek değildir. Kendisiyle alay etmekte oldukları azap onları kuşatacaktır. Andolsun ki biz insana tarafımızdan bir rahmet, sağlık ve servet gibi bir nimet tattırır da sonra onu ondan çekip alırsak, muhakkak o hemen önceki nimetleri unutan, çok ümitsiz ve çok nankör bir kimse olur. Yine andolsun ki kendisine dokunan zarar ve sıkıntıdan sonra ona nimeti ve rahatı tattırırsak, mutlaka insan başımdan kötülükler gitti der, şükrü unutur. Doğrusu o böbürlenir ve şımarır durur. Ancak sıkıntılara sabredip salih, sevaplı amellerde bulunanlar böyle değildir. İşte gerçek mağfiret ve büyük mükafat onlar içindir. Belki sen putperestlerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi demelerinden dolayı göğsün daralarak sana vahyolunanın bir kısmını duyurmayı neredeyse terk edecektin. Şunu bil ki sen ancak Allah'ın azabına karşı bir uyarıcısın. Allah ise her şeye hakkıyla vekildir. Onların cezasını O verecektir. Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, öyleyse siz de uydurulmuş olarak onun benzeri 10 sure getirin. Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın. Eğer iddianızda doğru kimselerseniz. Şayet onlar bu davetinizi kabul etmezlerse, bilin ki o Kur'an ancak Allah'ın ilmi ve izniyle indirilmiştir ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? Kimler yalnız dünya hayatını ve onun süs ve saltanatını isterse, orada onlara çalışıp yaptıklarının karşılığını tas tamam veririz. Onlar orada hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. İşte haktan ayrılan, ahireti unutan, dünya menfaatleriyle yetinen o kimseler için ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Dünyada yaptıkları iyi şeyler heder olup gitmiştir. Zaten bütün yapa geldikleri şeyler boştur. Yanında Rabbinden Kur'an gibi açık bir delili bulunan ve bir de Rabbi tarafından görevlenmiş olarak onu izleyen, onu okuyan bir şahit, Cebrail ve ondan önce de yine bir şahit olarak gelmiş bir rehber ve rahmet olan Musa'nın kitabı bulunan kimse, o dünyaya dalıp ahireti unutanlar gibi olur mu? İşte bunlar o Kur'an'ın hak olduğuna inanırlar. Gruplardan, hiziplerden kim onu inkar ederse, ona vaat edilen yer ateştir. Senin bundan asla şüphen olmasın. Çünkü o Kur'an ve onu inkar edenlere vaat edilen bu yer Rabbinden bir gerçektir. Ne var ki insanların çoğu iman etmezler. Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? İşte bunlar Rablerinin huzuruna arz olunacaklar. Hakkındaki şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecek. Haberiniz olsun ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. O zalim kimseler
insanları

0: Allah'ın yolundan, Kur'an'dan, İslam'dan çevirirler ve onda bir eğrilik aramak isterler. Hem onlar ahireti de inkar ederler. Onlar yeryüzünde kendilerine azap etmesi bakımından Allah'ı aciz bırakacak, engelleyecek değillerdir. Onların Allah'tan başka kendilerini kurtaracak dostları da yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi hakikatleri işitmeye tahammül edemez ve gerçeği görmezlerdi. İşte onlar kendilerini zarara uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları sahte tanrıları da artık onlardan uzaklaşmışlardır. Elbette ahirette en çok zarara uğrayanlar onlardır. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Bu iki grubun küfre sapanlarla müminlerin durumu, kör ve sağırla gören ve işitenin durumu gibidir. Bunların hali hiç eşit aynı olur mu? Hala düşünmez misiniz? Andolsun ki biz Nuh'u da peygamber olarak kavmine gönderdik. O, şüphesiz ben sizin için azaba karşı apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben size gelecek acıklı bir günün azabından korkuyorum, demişti. Kavminin inkarcı ileri gelenleri de, biz seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Basit ve dar görüşlü, aşağı insanlarımızdan başkasının sana uyduğunu da görmüyoruz. Sizde bize karşı bir üstünlük olduğunu da görmüyoruz. Aksine biz sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz, dediler. Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden davamı ispat için verilen açık bir delil üzerindeysem ve Rabbim bana katından bir rahmet, peygamberlik vermiş, size de bu gizli bırakılmışsa, siz ondan hoşlanmadığınız halde biz sizi onu kabule zorlayabilir miyiz? Asla. Ey kavmim, tebliğimden dolayı sizden bir mal istemiyorum. Benim mükafatım Allah'tan başkasına ait değildir. Ve siz aşağı görüyorsunuz diye ben inananları kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim, ben onları kovarsam Allah'a karşı bana kim yardım eder? Hiç düşünmez misiniz? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben kendiliğimden gaybı da bilmem. Doğrusu ben bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin hor gördüğü mümin kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecek de diyemem. Allah onların içlerinde olan şeyleri çok iyi bilir. Eğer onları siz iman edeceksiniz diye kovarsam, o takdirde ben mutlaka zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle dinine davette mücadele ettin. Üstelik bizimle mücadelende çok ileri gittin. Şayet doğru söyleyenlerdensen, hadi bizi tehdit ettiğin o acıklı azabı bize getir. Nuh, onu size dilerse ancak Allah getirir. Onu aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi bu asi halinizden dolayı sapıklıkta bırakmak isterse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ancak ona döndürüleceksiniz. Resulüm, yoksa o Nuh'un kıssasını kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, ben onu kendim uydurmuşsam suçum bana aittir. Halbuki ben iftira etmek suretiyle işlediğiniz bu suçlardan uzağım. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Hud suresi 1 ila 35. ayetleri dinlediniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi-el-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber, bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu, o kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu, o kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız. Ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha! Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha! Burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar dedi. Sonra söyleyin tebliğ ettim mi diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine evet dedik. O da Allah'ım şahit ol buyurdu.

haccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu uzhiyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi Hazreti Ayşe-i Sıdık'a validemizden rivayet etmiş bu hadis-i şerifin metnini okuduk, mealini anlatalım. Haccu kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle isteyerek sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir Müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve farnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Bi mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir veç ile tartılacak. Semavatı ve arzı içine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak, sevaplarını da alacak. Öbür kefesi o kadar muazzam bir şey. İşte oraya bu koyunlar böyle gelir.

0: Reklam. Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra. Reklam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esak Gürşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Gürşen Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Organizasyonda bu yıl kurban ibadetinin paylaşma boyutunu güçlendiren uygulamalar ve gönüllülük fırsatları öne çıkıyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısı teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Duha Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Zilhicce Hilali görüldü. Zilhicce Hilali'nin görülmesiyle birlikte Kurban Bayramı tarihleri netleşti. Yapılan hilal gözlemleri sonucunda İslam aleminde Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs Çarşamba günü idrak edileceği bildirildi. Türkiye ve dünyanın pek çok yerinde yapılan hilal gözlem çalışmaları sonrasında 18 Mayıs tarihi Zilhicce ayının birinci günü olarak kabul edildi. Hacı adayları 26 Mayıs'ta Arafat Vakfesi için Arafat Meydanı'nda olacak. Kurban Bayramı da 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere araç bakımı uyarısı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte karayollarında yoğunluk bekleniyor. Uzmanlar uzun yola çıkacak sürücülere araç bakımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Havaların ısınmasıyla vatandaşların bayram tatili ve memleketlerine gitmek üzere hazırlık yaptığı belirtilirken bayram süresince şehirler arası yollarda araç sayısının artabileceği, bunun da yoğunluk ve kaza riskini de beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor. Güvenli yolculuk için sürücülerin yola çıkmadan önce araç bakımlarını mutlaka yaptırmaları gerektiği vurgulandı. Yolculuk sırasında trafik kurallarına uyulmasının ve tüm yolcuların emniyet kemeri takmasının hayati önem taşıdığı belirtildi. Uzun yolculuklarda sürücülerin uykusuz şekilde direksiyon başına geçmemesi gerektiği, düzenli mola verilmesinin büyük önem taşıdığı hatırlatıldı. Sürücülerin araçlarında yedek lastik, ilk yardım seti, reflektör, çekme halatı ve bir mum malzemeleri bulundurmaları gerektiği hatırlatılırken muhtemel kazaların önüne geçmek için de hız limitlerine uyulması önem taşıyor. Çağın yeni tehlikesi dijital obezite. Teknolojik araçlar ve sosyal medya platformları üzerinden gereğinden fazla içerik tüketilmesinin dijital obeziteye yol açtığı uyarısı yapılırken, fiziksel ve zihinsel sağlığı korumak için dijital detoks yapılması gerektiği vurgulanıyor. Doçent Doktor Fatma Betül Demir Evcimen, dijital bağımlılığın ruhsal ve fiziksel sağlığı etkilediğini belirterek, telefon, bilgisayar ve sosyal medya gibi dijital araçlardan belirli sürelerle gönüllü olarak uzak durulmasını ifade eden dijital detoks uygulamasına dikkat çekti. Dijital obeziteyi çağın önemli sorunlarından biri olarak tanımlayan Evcimen, telefonsuz kalındığında kaygı yaşanması, içeriklerin aralıksız tüketilmesi ve sosyal medyada sürekli görünür olma isteği gibi davranışların risk göstergesi olabileceğini ifade etti. Özellikle gençlerin ve dijital dünyaya doğan çocukların daha fazla risk altında olduğunu belirten Evcimen, dizi ve video içeriklerinin kontrolsüz ve ardışık şekilde izlenmesinin de dijital obeziteyi arttırdığına dile getirdi. Obezitenin yalnızca zihinsel değil fiziksel etkiler de oluşturduğunu vurgulayan Evcimen, odaklanma sorunları, motivasyon kaybı, çabuk sıkılma, boyun tutulmaları ve el uyuşmaları gibi sorunların görülebileceğini ifade etti. Dijital dünyayla sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi için dijital okuryazarın kritik önem taşıdığını belirten Evcimen, bilinçli kullanım sayesinde dijital ortamların daha güvenli ve kontrollü yönetilebileceğini söyledi. Son tüketim tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihi karıştırılmamalı. Gıda alışverişlerinde ambalaj üzerinde yer alan tarih bilgilerine ilişkin yanlış algılar hem tüketici sağlığını hem de gıda israfını etkiliyor. Son tüketim tarihinin et, süt ve balık gibi hızlı bozulan ve bozulduğunda sağlık açısından risk oluşturabilecek ürünlerde yer alan bir güvenlik sınırı olduğu belirten uzmanlar, bu tarihin geçmesi durumunda ürünün kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini ve satışına da izin verilmediğini ifade etti. Tavsiye edilen tüketim tarihinin ise makarna, bakliyat, bisküvi ve konserve gibi dayanıklı gıdalarda kullanıldığını aktaran uzmanlar, bu tarihin tat, koku ve kıvam gibi özelliklerini en iyi şekilde koruduğu süreyi ifade ettiğini kaydetti. Uygun koşullarda saklanması ve ambalajında herhangi bir bozulma olmaması halinde tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünlerin tüketilebileceğini bildirdi. Son tüketim tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihinin aynı üründe birlikte bulunamayacağına dikkat çekilirken, tüketicilerin alışveriş sırasında ürün etiketlerini dikkatli incelemeleri gerektiği hatırlatıldı. Yeni düzenleme kapsamında marketlerde ve satış noktalarında da bu ürünler dikkatli bir şekilde takip edilecek. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünler, ürünler üzerinde bir bozukluk olmadığı takdirde ayrı bir rafta satışa sunulabilecek. Ne kadar protein o kadar sağlık algısı doğru mu? Son dönemde yaygınlaşan ne kadar protein o kadar sağlık algısının doğru olmadığı belirtilirken, aşırı ve kontrolsüz protein tüketiminin ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği uyarısı yapıldı. Proteinlerin vücut için temel yapı taşı olduğu, büyüme, doku onarımı ve bağışıklık sistemi açısından hayati rol oynadığını belirten uzmanlar, ihtiyaçtan fazla protein alımının ise özellikle böbrek ve karaciğer üzerinde yük oluşturabileceğini söyledi. Son yıllarda sosyal medya etkisiyle proteinli ürün tüketiminin arttığına işaret edilirken, protein bar, proteinli yoğurt ve içeceklerin günlük beslenmede daha fazla yer aldığı, bunun da çoğu zaman fark edilmeden aşırı protein alımına yol açtığı kaydedildi. Tek tip ve özellikle hayvansal protein ağırlıklı beslenmenin kalp damar hastalıkları, bazı kanser türleri ve bağırsak problemleri açısından risk oluşturabileceği belirtildi. Protein tüketiminde dengeye dikkat çekilirken, hem hayvansal hem de bitkisel kaynakların birlikte tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.
2: Hava durumu.
1: Bu hafta yağışlı bir sistem beklenmekte. Meteorolojinin aktardığı bilgilere göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar hafta boyunca etkili olabilir. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde bu yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

0: Çarşambadan itibaren ise gök gürültülü sağanak yağışların yurdun büyük bölümünde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Yağışla birlikte sıcaklıklarda da düşüş söz konusu. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken diğer bölgelerde şimdilik önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul 20, Bursa 22, Afyonkarahisar 18, İzmir 26, Antalya 29, Hatay 24, Ankara 19, Konya 23, Bolu 15, Zonguldak 18, Artvin 17, Erzurum 15, Malatya 24 ve Diyarbakır 26 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke parçalı bulutlu 46, Medine parçalı bulutlu 41, Özbekistan 33, Saraybosna yağışlı 12 ve Melbourne parçalı bulutlu 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Bursa Balıkesir yolunda Susurluk Balıkesir istikametinde Konya Akşehir, İnebolu Kastamonu, Fethiye Söğüt güzergahlarında ve Artvin Erzurum yolu üzerindeki tünellerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 45.57, 1 avro 53.05 Türk lirası, altının gramı ise 6.661 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda kardeşlik, yakınlık ve kurban üzerine konuşulacak. 16.30'da Gençler Merak Ediyor programında kurban ibadetine ilişkin sorular yanıtlanacak. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi, 23'te ise Hac ibadeti konusuyla Hüsnü Kelam programını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesul

Üzülsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin, kalbin korku ve endişeden güm güm atsın, yüreğin ağzına gelsin, dizinin bağı çözülsün, için çız etsin. Bu sensin, yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol, çıkış ara. Çabala, çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmektedir.

Bilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken, üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Hani sizden iki taife savaş başlamadan zaaf gösterip yılgınlığa meyletmişti. Oysa

0: yüzüstü bırakırsa da ondan başka kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
1: İnnemâ el-mü'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn.
0: Müminler öyle kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
0: Göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Her iş sadece O'na dönüp dayanır. Öyleyse Habibim, sen O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir.
1: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
0: Onlar ki zorluklara hep sabrederler, Rablerine de daima güvenip dayanırlar.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ.
0: Çok güçlü, aziz ve çok merhametli, rahim olan Allah'a güvenip dayan.
1: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ.
0: O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hak üzeresin.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا.
0: Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.
1: Allahu la ilahe illa hu ve alallahi felyetevekkelil mu'minun.
0: O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
1: Ve men yettekillaha yec'al lehu mahraca ve yerzukuhu min haythu la yahtasib. Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbuh. اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
0: Kim Allah'tan korkarsa, darda kaldığı zamanlarda Allah ona bir çıkış yolu açar. Bir de ona hiç hesap etmediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Çünkü Allah kendi hükmünü tamama erdirendir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.
1: قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ.
0: De ki, Rahman O'dur. Biz O'na iman ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. Ey inkarcılar! Artık kimin apaçık sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, ne dersiniz? Suyunuz çekilip kurusa, yerden kaynayan bir suyu size kim getirecek?
1: Hafizu ala's-salavati ve's-salati'l-vusta ve kumu lillahi qanitin.
0: Bütün namazları, özellikle de orta namazı kılmaya titizlikle devam edin. Huşu duyarak Allah için namaz kılın.
1: Vellezine yu'minun bil-ahireti yu'minun bih. وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Ahirete iman edenler, Kur'an'a da iman ederler. Üstelik onlar, namazlarını sürekli ve özenli kılarlar.
1: وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Müminler, Allah'ın belirlediği sınırları koruyup gözetenlerdir. Habibim, böylesi müminleri cennetle müjdele.
1: اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَف۪يظٌ.
0: Şüphesiz Rabbim her şeyi görüp gözetendir.
1: وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
0: Biz

0: korumamız için bize emanet ettiğin şeyi çok iyi koruruz.
1: فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ
0: Allah en iyi koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir.
1: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun.
0: Şüphesiz zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu elbette biz koruyacağız.
1: Lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunahu min emrillah. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ
0: Allah'ın emriyle insanı önünden ve arkasından takip edip denetleyen melekler vardır. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük dilediğinde buna hiç kimse engel olamaz. O topluluk için Allah'tan başka bir koruyup kollayıcı yoktur.
1: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
0: Göğü de korunaklı bir tavan yaptık. İnkarcılarsa göğün alametlerinden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.
1: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
0: Rabbin her şeyi koruyup kollayandır.
1: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
0: Her isyankar şeytandan göğü korusun diye onu yıldızlarla donattık.
1: وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ
0: Dünya semasını kandillerle süsledik ve onu iyice koruduk. İşte bu çok güçlü olanın, aziz, her şeyi bilenin alim takdiridir.

0: Ya hafiz.
1: Her nefsin üzerinde mutlaka bir gözetleyici vardır.
0: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوْ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
1: Allah sana bir sıkıntı verirse ondan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana bir hayır dilerse onun lütfunu hiç kimse geri çeviremez. O, lütfunu kullarından dilediğine verir. Çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim odur.
0: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ
1: Yeryüzündeki her canlının rızkı ancak Allah'a aittir. Allah, onların yerleşeceği yeri de, emanet edileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta kayıtlıdır.
0: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Mâ min dâbbetin illâ huve âhidun binâsiyetihâ. İnne rabbi alâ sirâtin mustakîm.
1: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Her bir canlının perçeminden tutan ancak O'dur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
0: وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةِ اللّٰى تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّ

0: İyyâkum ve huves-semî'ul alîm.
1: Hayvanlardan nicesi rızkını yanında taşımaz. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. Her şeyi işiten Semî', her şeyi bilen Alîm odur.
0: Mâ yeftahillâhu lin-nâsi min rahmetin felâ mumsike lehâ ve mâ yumsik felâ mursile lehû min ba'dih ve huvel azîzul hakîm.
1: Allah insanlara bir rahmet kapısı açarsa hiç kimse o rahmete engel olamaz. Bir şeye engel olursa da ondan başka hiç kimse onu serbest bırakamaz. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim odur.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلْ

0: أو أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah derler. Habibim de ki, Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Eğer Allah bana bir sıkıntı dilerse, onlar onun verdiği sıkıntıyı giderebilecek mi? Yahut o bana bir rahmet dilerse, onlar onun verdiği rahmeti engelleyebilecek mi? De ki, Allah bana yeter. Güvenip dayananlar sadece ona güvenip dayanırlar.

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

0: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Gürşen Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Organizasyonda bu yıl kurban ibadetinin paylaşma boyutunu güçlendiren uygulamalar ve gönüllülük fırsatları öne çıkıyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısı teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Dua Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Zilhicce Hilali görüldü. Zilhicce Hilali'nin görülmesiyle birlikte Kurban Bayramı tarihleri netleşti. Yapılan hilal gözlemleri sonucunda İslam aleminde Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs Çarşamba günü idrak edileceği bildirildi. Türkiye ve dünyanın pek çok yerinde yapılan hilal gözlem çalışmaları sonrasında 18 Mayıs tarihi Zilhicce ayının birinci günü olarak kabul edildi. Hacı adayları 26 Mayıs'ta Arafat Vakfesi için Arafat Meydanı'nda olacak. Kurban Bayramı da 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere araç bakımı uyarısı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte karayollarında yoğunluk bekleniyor. Uzmanlar uzun yola çıkacak sürücülere araç bakımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Havaların ısınmasıyla vatandaşların bayram tatili ve memleketlerine gitmek üzere hazırlık yaptığı belirtilirken bayram süresince şehirler arası yollarda araç sayısının artabileceği, bunun da yoğunluk ve kaza riskini de beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor. Güvenli yolculuk için sürücülerin yola çıkmadan önce araç bakımlarını mutlaka yaptırmaları gerektiği vurgulandı. Yolculuk sırasında trafik kurallarına uyulmasının ve tüm yolcuların emniyet kemeri takmasının hayati önem taşıdığı belirtildi. Uzun yolculuklarda sürücülerin uykusuz şekilde direksiyon başına geçmemesi gerektiği, düzenli mola verilmesinin büyük önem taşıdığı hatırlatıldı. Sürücülerin araçlarında yedek lastik, ilk yardım seti, reflektör, çekme alatı ve bilimum malzemeleri bulundurmaları gerektiği hatırlatılırken muhtemel kazaların önüne geçmek için de hız limitlerine uyulması önem taşıyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda kardeşlik, yakınlık ve kurban üzerine konuşulacak. 16.30'da Gençler Merak Ediyor programında kurban ibadetine ilişkin sorular yanıtlanacak. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi.

0: etti. 23'te ise hac ibadeti konusuyla Hüsnü Kelam programını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Akran Reklam. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam. Birbirlerinde sükun bulan aile bireyleri olma gayesiyle gerçek huzuru hedefleyen ve yuvasında mutlu olmak isteyenlere seslenen Evdeki Huzur, az sonra İyilik ve Doğruluğun Sesi Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

görünen sıfatındır, anı gören zatındır, gayri ne hacetindir, sen seni bil, sen seni. Kim ki hayrete daldı, nura müstarak oldu, tevhid-i zatı buldu, sen seni bil, sen seni. Tevhid-i zatı.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir.

0: evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
1: Yeni bir evdeki huzurdan bir kez daha merhaba değerli dinleyenler. Bugün stüdyoda misafirimiz davranış bilimci Semiha Bahadır. Semiha Hanım, bir kez daha hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
1: İyisiniz inşallah.
2: Hamdolsun, sizler de iyisiniz.
1: Çok şükür. Aile bizler için aynı mekanda pek çok duyguyu yaşadığımız yer. Bu anlamda yakınlık duygusuna da en çok ihtiyaç duyduğumuz yer. Ama her zaman bu yakınlık duygusunun itidalini sağlayamıyoruz galiba. İsterseniz öncelikle yakınlık duygusuna neden ihtiyaç duyarız, bunu kimlerle, nasıl, hangi ortamda sağlayabiliriz, bununla başlayalım. Sonra da bu duygunun yoksunluğunda neler yaşanır sizden dinleyelim Semiha Hanım. Söz sizde, buyurun.
2: Şimdi ara ara tekrarlamakta fayda var. Aile bütün duyguların açığa çıktığı, eğitildiği, olgunlaştırıldığı,
1: evet,
2: ve duygu dilinin öğrenildiği bir ana vatan, duyguların ana vatanı olarak tanımlanabilir. Şimdi yakınlık duygusu da insanı insancıl alanda tutan ve pozitif duyguların açığa çıkması için insanı cesaretlendiren, motive eden ve doğal olarak kendisini, kendi pozitif duygularını deneyimleme fırsatı veren, aynı zamanda negatif duygularını da kabulüne ve farkındalığına, yüzleşmesine cesaret kazandıran bir alan.
1: Hem kendimizi hem de aile fertlerini tanıdığımız bir alan.

0: diyebilir miyiz?
1: Çok güzel, tamamen öyle. Şimdi yakınlık duygusu olmayınca sevgide şüphe vardır. Sevgide şüphe olması kişinin kendi hatalarını kabul cesaretini köreltir. Onun için hataları fark etmek olgunluğun birinci aşaması olduğundan önce yakınlık zeminini oluşturmak, yakınlık evet. duygusunu oluşturmak, onu hissettirmek, daha sonra bu yakınlık duygusu içerisinde bütün duygularımızı açığa çıkarmak, onları fark etmek, olgunlaştırmak ve yaygınlaştırmak.
0: Evet, bu yakınlık duygusunu biraz daha örnekle açıklayacak olursak neler söylemek istersiniz? Zira günümüzde bakıyoruz ki yakınlığı çok iç içe olmayla da karıştıranlar olabiliyor. Ya da ben çok yakınlık duygusunu sevmiyorum deyip bağımsızlığa doğru giden aile fertleri olabiliyor. Bunun dengesi nasıl sağlanmalı?
1: Şimdi yakınlık yalnızlıkla bağımlılık arasında bir duygudur.
0: Evet.
1: Yani şimdi... Otonomik hareket dediğimiz, kendi başına bağımsız plan yapma, program yapma, zamanını yönetme, hedef belirleme, hedefine uyumlu hareket etme, bu otonomik hareket. Yani dışarıdan aslında bağımsız görünen ama bağlılığın da motivasyonu olan bir tutum. Bu aşırılığa gittiğinde, diğer insanlarla ilişkimizde yabancılaşmaya doğru gittiğimizde bu yalnızlık ve kopma, yabancılaşma anlamına gelir. Diğer uçtur bu. Başka bir ucu da aşırı iç içelik, bir bağımsız bir birey olarak plan yapma, hedef belirleme, zamanlı hedeflerine uyumlu yönetme becerinin olmaması. İkisinden aslında itidali olarak değerlendirebiliriz.
0: Evet.
1: Yalnızlıkla bağımlılık arasındaki itidaldir yakınlık.
0: Evet. Peki burada rollerimizle mi açığa çıkar yakınlık duygumuz?
1: Rollerimizin etkisi vardır. Aslı olan yakınlığın karşılıklı paylaşım içerisinde olması. Yakınlık duygusu yaşandığında karşılıklı memnuniyet vardır. Ve an içerisinde değerlendirilir. O evet. an birlikte olunduğunda kişi kabul gördüğünü, onaylandığını, sevildiğini, korunduğunu, güven içerisinde olduğunu hisseder.
0: Evet, bunların en çok açığa çıktığı zor zamanlar mıdır yoksa düğün, bayram gibi daha keyifli, mutlu zamanlar mıdır?
1: Aslında insanın insana ihtiyaç duyduğu bütün zamanlarda yakınlık duygusu bir depo gibidir. Beslendiğimiz bir depo, ortak alandır, duygusal ortak alandır yakınlık duygusu.
0: Evet.
1: Yalnızken de, zor süreçlerde de beslendiğimiz ama pozitif dönemlerimizde de katkıda bulunduğumuz, beslediğimiz bir ortak alandır.
0: Evet, önümüzde Kurban var, Kurban Bayramı var, özel mübarek kutlu günler. Kurban Bayramı'ndaki bu yakınlaşma ve fedakarlığı açıklayacak olursak nasıl bağdaştırabiliriz?
1: Şimdi bayramlar ve özel günler bizim normal süreç içerisinde farkında olmadan deneyimlediğimiz bu yakınlık duygusunu daha büyük kitlelerle birlikte yaşama fırsatı sağlar.
0: Evet.
1: Yani yaygınlaştırılmasını daha büyük aidiyetlerin oluşması için zemin hazırlar. Ve dolayısıyla çok güçlü bir fırsattır aynı zamanda. Çünkü aile içerisinde kazanımlarımızı dışarıda deneyimleyip tecrübe ettiğimizde ve aynı duyguyu yakaladığımızda o artık geriye dönülmez kalıcı bir ahlak haline gelir. Yani normal şartlar içerisinde çekirdek ailede, kendi ailemizde yaşadığımız o yakınlık duygusunu bayramda diğer insanlarla yaptığımızda, akrabalar, komşular ve diğer bütün rollerle deneyimleme fırsatı bulduğumuzda artık yakınlık duygusu bizi erdemlere doğru ciddi manada motive eder. Kalıcı bir motivasyon anlamına gelir. Doğru yaşandığında, doğru bir şekilde ortaya konulduğunda. Başlangıcı nedir ve amacı nedir? Yakınlık duygusu döngüsel bir duygudur. Başlangıcı kişinin kul olma, yalnız olmadığını hissetme, bunu aileyle, anneyle önce tanımlar. Sonra yine kul olduğunu Rab'le ilişkisine olgunlaştırarak zirveye taşır. Şimdi bayram bizim insan ilişkileriyle deneyimleyip Cenab-ı Hakk'a yakınlaşma fırsatı bulduğumuz ilginç bir süreç. Ne yapıyoruz? Asıl hedefimiz, varoluş sebebimiz nedir? Yaradan'ın rızasına ulaşmak. Yani onun sevgisini, onun muhabbetini, onun akrabalığını, kurbiyetini celbetmektir. Şimdi bunu celbetmek için bize reçete sunuyor. Kur'an-ı Kerim'de reçete sunuyor. Bu reçetenin nasıl yapıldığını da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatıyla örneklendiriyor. Evet. Hani usul hatası olmasın diye, yorumlarla yöntem, asıl hedeften sapmayalım diye. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetiye çok güçlü, kalıcı, fıtri, yani geçmişle geleceği bütünleştiren ve asla fire vermeyen. Yani eğitim zayiatının olmadığı tek alandır sünnet.
0: Evet, ve zaman ve mekanla da sınırlı olmaması.
1: Irkla da sınırlı değil. Irkla. Yaşla da sınırlı değil. Bütün rollerin yaşandığı, deneyimlendiği ve itidalden sapmadan varlığını ortaya koyduğu en güçlü modeldir. Şimdi bu sünnete uygun yaşandığı zaman biz fıtratımızla bütünleşmiş, fıtratımızla bütünleştiğimiz zaman o ortak alan, ortak akıl, kül akıl ve vicdanların bütünleşme fırsatını bulduğu bir sürece dönüşmekte bayram dönemleri. Peki nasıl olacak? Hani yakınlık duygusu sağlandığında bizim pozitif duygularımızı açığa çıkarıyor. Pozitif duygular, kendimizdeki pozitif duygular manipülatif değilse, yani nefisten kaynaklanmıyorsa, egodan kaynaklanmıyorsa, muhatabımızın da pozitif duygularını açığa çıkarır. Mesela bir örnek. Biz birisine merhamet ettiğimizde, eğer bu merhamet gerçekten vicdandan, ruhtan çıkıyorsa, muhatabımızda tevazuyu açığa çıkarır. Ama eğer aşırılık dediğimiz o merhamette aşırılığa, egodan çıkan, hani narsistik bir sevgi, narsistik bir sahiplenme ise, karşı tarafta öfkeyi ya da zilleti açığa çıkarır, ama negatif bir duygu açığa çıkarır.
0: Evet, bu çok önemli, kendimizi sorgulamamızı.
1: Tartmayı öğrenmek ya da tasavvuf diliyle murakabe halinde olmamız gerekiyor. Sorular gelebiliyor. Ya ben çok iyi niyetle yola çıktım ama böyle olmadı.
0: Evet.
1: Şimdi niyeti bir gözden geçirmek lazım. Niyeti tazelemek lazım. Bir de niyetimizi ayırt etmek gerekiyor. Çünkü niyetimizin de niyeti var.
0: Çok güzel.
1: Otomatik pilot gibi, bilinçaltımız hareket halinde ve çok deneyimlediğimizde otomatik pilot gibi bazen bizi kontrol altına alabilir. Bunun için neye ihtiyacımız var? Yine bunun için nefis bilgisine çok iyi, idrakine ve bilgisine ulaşmaya ihtiyacımız var. Onu deneyimlemeye ihtiyacımız var. Murakabenin en güzel özelliği, kendimizi bu süreçte tecrübe ettiğimizde, deneyimlediğimizde kendimizi takip edebilme becerimizin açığa çıkmasını sağlar. İçgörü, gözlem, çok farklı yorumlarda getirilebilir. Bayramlar o ulvi yüksek duyguların fedakarlıkla açığa çıktığı, deneyimlendiği ve yaygınlaştığı bir süreç. En önemli konu toplumda ortak bir dil haline gelmesi, ortak bir akıl haline gelmesi. Çünkü herkesin o dönemde niyeti Cenab-ı Hakk'a yakınlık kurma. Evet. Ortak bir niyet olunca lazer gibidir bunlar. Her birimizin niyeti bir ışın gibi ise toplam niyet, toplumsal o toplam niyet lazer gibi olur ve lazerin kesemeyeceği bir şey yoktur. İşte biz o ortak yöne ya da manevi anlamdaki kıblelerdir aynı zamanda bayramlar. O vicdanlarımızı o manevi kıbleye yönlendirdiğimizde hedef sapması olmaz. Ve herkesin eş zamanlı aynı yere yönelmesi ortak değerlerde buluşmayı da kaçınılmaz hale getirir.
0: Evet, şöyle diyenler olabilir mi? Biz artık büyük şehirlerde o eş zamanlı o duyguyu yaşamakta zorlanıyoruz. Bunu nasıl sağlayacağız?
1: Şimdi büyük şehirlerde de bu şikayet geliyor. Küçük yerlerde de köylerin boşalmasıyla ya da farklı duyguların, mesela rekabetin açığa çıkması yakınlık duygusunu en çok zarar veren tutum. Çünkü rekabet neydi? Yakın ilişkilere rekabet girdiğinde, kişisel rekabet girdiğinde güven duygusunu zedeliyor. Güven duygusu da yakınlık duygusunun yaşanmasının önünde en büyük perde.
0: Ve bizim kültürümüzde de küslerin barıştığı bayramlar olarak bilinir. Ama şu anda insanlar bunlardan da uzak. Bu bayram için onlara tavsiyeleriniz neler olur?
1: Şimdi küslüğün altında ne vardır? İlişkide, güç mücadelesinde psikolojik zayıflığın oluşması ve dolayısıyla kendini koruma altına almak ya da karşı tarafı manipüle etmek için, güç konusunda kontrol altına almak için bir tavır belirlemek. Küslüğün altında bu vardır. Şimdi eğer gerçekten iyi niyet ise, kendimizi korumak adına mesafe koyduysak, edep en güzel mesafedir. Edep kişiyi de korur, toplumu da korur. En güzel mesafe edep çizgisindedir. Aşırılıklarda küslükler açığa çıkar. Ve aslında aşırılığı törpülemek adına bir zemin hazırlanmışken biz diğer aşırılığa, küslükle, ilişkiyi koparmakla tepki veriyoruz. Yani bir uçtan diğer uca savrulmuş oluyoruz. Ama bayramlar edep çizgisini, ayarımızı tekrar fabrika ayarlarına döndürüyor.

0: götürmek, edep çizgisine evet. yine gelmek, yine iletişim kurmak. Çünkü hani daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Küslük o güne kadar getirdiğimiz sosyal ilişkilerde, yani sosyal yatırımımızın iflas etmesi anlamına gelir. Bir ilişkiye biz yatırım yapıyoruz. Genelde küstüğümüz insanlar çok yatırım yaptığımız evet. insanlar. Evet. Şimdi çok fedakarlık beklenti de öfkeyi getiriyor.
1: Doğru.
0: Belki buradan da bir göz geçirmek gerekiyor. Bir murakabeye almak gerekiyor. Bu fedakarlık rüşvet niteliğinde miydi? Yani karşı tarafı manipüle etmek için mi? Öyleyse bir beklentimiz olur. Bu fedakarlık eğer gerçekten fedakarlıksa, Allah rızası içinse, bu bizim ruhumuzu olgunlaştırmalı ve muhatabımızı olgunlaştırmalı. Annenin çocuğa yaptığı özellikle 0-6 yaş döneminde fedakarlıktır. Koşulsuz sevgidir. Yani karşılığını baktığımızda hani beklenilir kısa vadede almadan sürekli zamanımızdan fedakarlık yapmak, enerjimizden, duygularımızdan fedakarlık yapmak, ekonomik anlamda fedakarlık yapmak.
1: Ama bunu besleyen kuvvetli bir sevgi duygusu var, sevgi hormonları var. Doğal olarak açığa çıkan bu duyguyla hesapsız bir şekilde yapılabiliyor. Ama sonraki dönemlerde ne değişiyor da biz farklı hesaplara giriyoruz da ilişkilerimiz bozulabiliyor?
0: Egolar açığa çıkıyor. İlişki karşılıklı ruhsal ilişki yerine, gönül gönül ilişkisi yerine nefis nefis ilişkisine dönüşüyor. Güç mücadelesine dönüşüyor. Çatışmalarda bile eğer kişiselleştirmeye başlarsak karşılıklı olarak bir güç mücadelesine dönüşüyor. Ama bir taraf bunu anlamaya, yargılamak yerine anlamaya doğru enerjisini sevk ettiği anda anlamak, anlaşılmak ilişkide iletişimi olgunluğu getiriyor.
1: Evet.
0: Yani buradaki temel konu yine nefis araya girdiğinde en büyük fitnedir ve ilişkiyi bozucu etkiye getiriyor. Bayramlar bize ne yapıyor? Bayramlar bizim dışımızda. Yani bizim kontrolümüzün dışında bir motivasyon anlamına geliyor. Hani egodan, gücümüzden taviz vermek istemiyoruz ama Cenab-ı Hakk'ın bir yönlendirmesi var. Bir zemin hazırlama durumu var. Bayramlar bizim o yabancılaştığımız ideallerimize, doğrularımıza tekrar yeniden onları revize etme, tekrar güncelleme, tekrar pozitif alanlarımızı ortak alana dönüştürme fırsatı sağlamakta. Çok büyük yakınlıklara dönüştürmek zorunda değiliz. Eğer tecrübe edilmiş ciddi zorluklar varsa sınırla ilgili gözden geçirilmesi şeyler vardır. Ya biz muhatabımızın sınırlarına giriyor, işgal ediyor, edep sınırlarını aşıyoruzdur. Ya muhatabımız bunu yapıyordur ama ya ben bilgisi öğreniriz ya nefis bilgisi öğreniriz. Bu ilişkide muhakkak bir kazanım vardır. Biz bunları fark ederek daha itidal çerçevesinde yeniden ilişki kurmayı öğrenebiliriz. Bunun için bayramı çok iyi bir fırsat belleyebiliriz. Özellikle Kurban Bayramı. Vererek yakınlaşma çok önemli bir konu. Hani Ramazan evet. bayramında paylaşarak yakınlaşma vardı ama burada bir olgunluk daha bekleniyor. Vererek yakınlaşma, kendimizden verme ve en önemlisi egodan vermeyi öğrenmek gerekiyor. Biz egoyu fakirleştirdikçe ruh zenginleşir. Hani yine tasavvufta geçer. Nefse atılan her ok nefsi yaralar. Nefis yarasından akan her damla kan ruha ve gönle güç olarak geri döner. Şimdi biz bu idrake ve bu haza ulaştığımızda toplumsal anlamdaki o yakınlık duygusu da daha geniş alanlara yayılacaktır.
1: Evet. Vermeyi öğrenmektir dediniz bu bayram, Kurban Bayramı. Müsaadenizle bir müzik için ara verelim, sonrasında devam edelim. Buyurun. İnşallah.

0: Evdeki Huzur devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Akra'da Evdeki Huzur programındasınız ve stüdyoda misafirimiz davranış bilimci Semiha Bahadır ve bugün yakınlık duygusunu konuşuyoruz ve Kurban Bayramları da dedin Semiha Hanım, vermekle öğrenilir, egodan vermeyi. Yine onunla ilgili çok güzel bir cümle kurmuştunuz, isterseniz bir kez daha hatırlatmış olalım dinleyicilerimize.
2: Şimdi tasavvufi eserlerde geçen nefse atılan her ok ya da güncel dille narsistik kırılma da diyebiliriz. Nefse atılan her ok nefsi yaralar. Nefisten akan, o yaradan akan her damla kan ruha ve gönle güç olarak geri döner. Ve ruh ve gönül güçlü olduğunda dönüşüm kemalat kaçınılmaz hale gelir. Belki hani bu zorlandığımız dönemler bizim için en güçlü fırsatları da içinde barındırıyordur.
1: Evet. Peki nefsimize nasıl ok atacağız diye soranlar
2: nefsimize
1: olabilir.
2: Zaten ok atılıyor. Toplum içinde yaşadığımız sürece dokunulmaması mümkün değil. Çünkü hele bu dönemde ego beslenme kaynakları çok fazla olunca ve imaj toplumu olduğumuz için imaj egonun varoluş alanıdır. Evet. Ruh karakterle meşguldür. Kalıcı, nesillerce devam edecek şeyle meşgul olur. Ve bunun kaynakları ancak Kur'an ve sünnettir. İmaj daha güncel kaynaklarda, daha medyada, daha onaylanan, daha popüler olan, daha genel geçer gibi görünen güncel alanlarda. Bu evet. Giyim olsun, işte üç temel alan, şöhret, şehvet ve servet alanıdır imajın çalışma alanı. Öyle olunca muhakkak nefis bir çalışma alanı buluyor toplum içerisinde.
1: Oklar bizim, geliyor zaten.
2: Muhakkak geliyor. Çok yakından geliyor ve günde 70 bin ok kaçınılmaz olarak ulaşıyordur. Çokluktan ibaret.
1: Biz çoğunlukla bu gelen okları kimin attığıyla meşgulüz. Aslında ok, biraz önceki dediğiniz gibi o okların bizi beslediğinizi, ruhumuzu güçlendirdiğini bilsek atanlara belki teşekkür edeceğiz.
2: İşte olaya bakış açımız, şimdi bazen şu şikayetler geliyor. İşte yakınım eleştiriyor, öbürü eleştiriyor. Şimdi eleştiriye açık olmak esnekliktir. Ama eleştiriye göre, sadece eleştiriye göre kendini yaşamak, programlamak sosyal erimedir. Yani kendi kimliğini

0: görüntüdür o. Bu görüntüden yola çıkarak bizim kendi görüntülerimizi, toplumdaki karşılıklarını görme ve ben bilinci oluşturma için güçlü bir kaynak olarak da görebiliriz. Yani bunu bir tehdit olarak değil, imaj tehdit alır. Karakter fırsat.
1: Çok güzel. Fedakarlıktır dediniz. Vermeyi öğrenmektir bayramlar ve en çok fedakarlık ettiğimiz dönemde annenin çocuğuna yaptığı fedakarlıktır. Bunu hayatımızın diğer dönemlerinde nasıl açığa çıkartalım ki hem sorun yaşamayalım hem de o vermenin o ulvi duygusuyla ruhumuz daha da çok beslenmiş olsun.
0: Şimdi en büyük ihtiyacımız aydınlanmaya çok ihtiyacımız var. Zihinlerimiz çok fazla uyaranla, çok fazla bilgi kirliliğiyle karşı karşıya ve biz gerçekten kuyularda kendimizi arıyoruz. Kuyularda evet. Bir yaşam alanını içerisindeyiz. O kuyulardan çıkmaya ihtiyacımız var. Bu kuyulardan çıkmak için aydınlanma, yani yolumuzu aydınlatılmasına ihtiyacımız var. Ve en büyük aydınlık insanın kendisiyle ilgili ben bilinci ulaştığında. Hani varoluş sebebimiz de bu aslında. Kendini bilmek ve Cenab-ı Hakk'a bu bilgiyle ulaşabilmektir. Bizim üzerimizdeki programını idrak etmekle meşgul olmak kişinin kaçınılmaz derin bir enerji kaynağına ulaşması demektir. Şimdi bu yaşam tarzı içerisinde sosyal tecrübelerimiz, toplum içerisindeki ilişkilerimiz kendimizle ilgili aydınlığa ulaşabileceğimiz güçlü kaynaklardır. Biz bunlardan beslenmeyi öğrenmeliyiz. Ama evet. Bunun için de o başlangıç niyetimizi, varoluşumuzu yeniden gözden geçirmeye ihtiyacımız var. Hani ruhsal varoluş, ruhsal ergenlik varoluşunu sorguladığında başlar. Biz bunu sorabiliyor muyuz? Neden varız? Varlığımızın asıl hedefi ne? Çünkü bunu bilmediğimizde kurban keseriz, adete dönüşür. İbadet yaparız, adete dönüşür. Ama işte kurban kesmenin onun çizdiği çizgi içerisinde ona yakınlaşmak olduğunu, o yakınlaşmanın asıl amacı onun sevgisini ve akrabalığını, yakınlığını celbetmek olduğu bilinci olduğunda ondan sonrası çok daha kolay ilerler. Bir de onun için olduğunu bildiğimizde sınırları biz belirlemeyiz. Sınır belirleme eğilimimiz var. Yani kendi tarzımızda bir kulluğu tercih ediyoruz. Hayır, onun çizdiği sınırlar içerisinde Resul'ün tarzı ama bizim gayretimizle birlikte bir kulluk çizmek durumundayız. Evet. Ve kurban bize özellikle mücadeleyi de öğretiyor. Mücadele bizim kültürümüzün başlangıcı olmasına rağmen yabancılaştırıldık, mücadeleye de yabancılaştırıldık, pasivize edildik ve mücadelenin negatif bir algı olarak kodlandığını görüyoruz. Yani gençlerimizle ilgili şikayetlerimiz var. Hareket konusunda yeterince mücadele içerisinde olmadıklarını düşünüyoruz. İyi de yıllarca biz onları uslu olmakla mücadeleden vazgeçmeyi birlikte tanımladık. Uyumlu çocuğa ihtiyacımız varken hareketsiz çocuğu dayattık. Hareketsiz çocukta kinestetik enerjisi bloke olduğu için cedel içerisinde girmek, mücadele etmek gücünü de kaybetti.
1: Koşulsuz kabul edenler daha kıymetli gibi gösterildi.
0: Yani iyi çocuk kavramı evet. Maalesef edilgen çocuk, tabi olan başkası tarafından şekillendirilen çocuk oldu. Halbuki bizim oysa buna lüksümüz yok. Ve ergenlikte o enerji patlamalarının altında yıllarca gasp ettiğimiz o kimliğini tekrar geri alma mücadele şeklinde oluyor. Var.
1: Evet, yine vermeyle ilgili hadis-i şeriflerde kurban bayramında özellikle birkaç gün önceden kurbanlıklarınızı alın, besleyin diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Orada şöyle bir düşünce oluşturdu bende. Özellikle çocukların hayvanlara olan bir yakınlık duygusu var. Sevgileri çok hızlı, kuvvetli bir şekilde. Siz bir hafta önceden aldığınız bir kurbanlığı besleyip ve en çok sevdiğinizden vermek fedakarlıktır. Bu konuyu da biraz daha açmanızı rica
0: şimdi
1: edeceğim.
0: Buradaki
1: en çok sevmek ve vermek.
0: Ana tema bağlanmak. Bağlandıklarımızdan vazgeçip tek olana bağlanmak. Cenab-ı Hakk'a bağlanmak için o bağlandıklarımızdan dünyalık hatta bağımlılıklarımızdan var. Arınıp tek olana bağlanabiliyoruz. Zorlamak. Ama önce bağlanmayı öğrenmemiz evet. Gerekiyor. Bağlanmayı öğrenmek, yatırım yapmak, sonra o yatırım yaptıklarımızdan vazgeçmek.
1: Ama ki, ne uğurda vazgeçtiğimizde
0: bilmek. Evet. Çok önemli ve nasıl olduğunu da bilmek. Kuralları kim çiziyorsa tabi olduğumuz odur. Eğer nefsimiz çiziyorsa nefsimize tabiyiz. Eğer Cenab-ı Hakk'ın çizdiği kurallarda biz bu süreci yaşıyorsak, biz Cenab-ı Hakk'a tabiz ve bunun adı kulluktur. Ve çıkış sebebi

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın ilişkisi bize en büyük şeyi veriyor. Çocuk eğitimi için de çok önemli bir vurgu var. Yani kendimizden feda etmek, onun bizim olmadığını, emanetçi olduğunu, emanet bilincimizin açığa çıkması bizim riayet gücümüzü de açığa çıkaracaktır. Ama emanet bilincini biz o bilince duyarsız kaldığımız sürece riayet edebilme gücümüzü de bloke ediyoruzdur. Evet. Tekrar emanet bilinci açığa çıkarmak. Her şey, bağlandığımız her şey bize aslında bir çalışma atölyesidir. Bağlanmayı öğreniyoruzdur. Çocuk önce ne yapar? Annesine bağlanır. Sonra oyuncaklarına bağlanır. Sonra bitkilere bağlanır. Hayvana bağlanır. Sonra insana. Yavaş yavaş olgunlaştıra olgunlaştıra. Basamak basamak. Basamak basamak olgunlaşır. Sonra ergenliğe geldiğinde Cenab-ı Hakk'a bağlanma becerisi açığa çıkar. Bağlanma teorilerine bakıldığında anneyle kurulan bağın Yaradan'la kurulan bağa eşdeğer bir alan olduğunu görüyoruz. Orada ne kadar çalışma alanı oluşturulmuşsa Yaradan'la o kadar çalışma alanı oluşturulur diye bakılmakta. Şimdi biz gerçekten bağlanıyor muyuz? Bağlandıklarımızdan sadece ve sadece Yaradan'a bağlanmak için fedakarlıkta bulunuyor muyuz? Fedakarlığın olduğu yerde çatışma olmaz.
1: Evet, günümüzde herkes bir şekilde veriyor, verebiliyor kullanmadığı eşyayı ya da fazlasını. Ama dediğiniz gibi bağlandıktan sonra, ona kıymet verdikten sonra verebilmek.
0: Evet, özellikle sevdiklerinizden feda etmek. Sevdiklerinizden feda etmek. Aslında sevdiklerimizden biz feda etmeyi öğrendiğimizde yine kendimizi koruyor Cenab-ı Hak. Diyor ki, o sevdiğinden feda etmek bize bağımlılığı engelliyor. Bağımlı olmayı engelliyor. Bağlanmayı, olgunlaşmayı öğretiyor. Ve yine bize faydası
1: yine
0: var.
1: Yine yaratılışımız bir kez daha hatırlatılmış oluyor sanki. Sen bunlar için yaratılmadın. Evet. Sen ulvi bir varlıksın. Dünyalık olan her şey deni orada kalacak.
0: Evet. Eserlerde şöyle geçer. Ruh ibadet hazzını aldığında dünyevi hazlar artık ona yavan gelir. Yani biz bu Kurban Bayramı'nda verme hazzını, onun adına, onun istediği gibi verme hazzını yakaladığımızda aslında o aydınlanma, o gerçek haz ve tek hazza dönüşür. Dertler de tek derde dönüşür. Toparlanmanın da en güzel sembolüdür aslında Kurban evet. Bayramı.
1: İnşallah gerçek hazda ulaşanlardan oluruz. Bu bayramda vesile olur. Allah razı olsun. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım Semih Hanım.
0: Cümlemizden fırsatları değerlendirelim. Yakınlaşma fırsatları bizim için nesiller boyunca devam ettirebileceğimiz bir varoluş alanıdır. Cenab-ı Hak fırsatlarını en güzel değerlendirenlerden olmayı nasip etsin.
1: Amin. Allah razı olsun. Ayağınıza ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, davranış bilimci Semiha Bahadır'ı ağırladık. Bir kez daha kendilerine gönülden şükranlarımızı iletiyoruz. Yeniden evdeki huzurda birlikte olmak dileğiyle şimdiden bayramınız mübarek olsun, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah'a emanet olunuz.
2: Evdeki huzur.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra.

Sehl İbni Sa'd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin. Onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

0: reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: ma'u zemzem lima

şürbe lehu ve in şeribtehu testeşfi bihi şefakallah ve in şeribtehu müsteizen eazekallah tehu li yakta'a zam'eke kata'ahu sadaka Resulullah bima kal evkema kal. Metnini okumuş olduğum ilk hadisi şerif zemzem suyuyla ilgili. Malumunuz olsun ki zemzem suyu dünya üzerindeki suların en şereflisidir. Ondan daha şerefli bir su yoktur. En şerefli su zemzem suyudur. Hadis-i şerifle sabittir şerefi. Bu zemzem suyu çok şayanı dikkat bir sudur. Çok garip bir sudur. Çok acip bir sudur. O şerefi yanı sıra kendisine mahsus hususiyetleri, başka sularda bulunmayan halleri vardır. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz onlardan bahsediyor. İbni Abbas radıyallahu anhıma rivayet eylemiş ki Peygamber Efendimiz bir keresinde buyurmuşlar: "Ma'u zemzeme lima şuribe lehu." Zemzem suyu kendisi ne maksatla içilmişse o işe yarar. Ne maksatla içilmişse o işe yarar. Sonra izah ediyor. Bu sözün izahı var arkasında. "Fe in şeribtehu." Eğer sen onu içersen teşfi bihi, ondan şifa umarak, hastalığıma deva olsun, içimdeki derdim, sıkıntım, hastalığım veya vücudumdaki rahatsızlığım geçsin diye şifa umarak içersen, şefakallah, şifayı veren Allah ondan şifa verir sana. O zemzem suyundan şifa bulursun. Ve in şeribtehu müsteizen mineşşeytan. Eğer şeytandan Allah'a sığınarak, şeytan beni aldatamasın, günahlara düşüremesin diye Allah'a sığınarak böyle içersen, eazekallah, Allah seni hepsi himayesine alır, korur. Şeytan tesir edemez. Ve in şeribtehu liyakta azzam eke, susuzluğun gitsin diye içmek istersen, kataha. O susuzluğunda giderir, keser Allah. Şimdi gelelim birincisinin olmuş misaline. Benim yakınımdan bir zat, adını söylesem sizin de bileceğiniz bir kimse, şu kulağının üstünde şöyle bir cilt rahatsızlığı çıktı. Derisi kabarıyor, pütür pütür patlıyor kabuk bağlar gibi. Gitmedik doktor, bırakmadı. Yapmadık çare, bırakmadı. Kaşınıyor da, kaşınınca sulanıyor. Abdest alan bir insan için de böyle bir sulanan yara çok büyük bir eza verici şeydir. Çünkü ibadetlerinde insanın tadını kaçırır ağzının. Bir zaman sonra gördüm, baktım hiçbir şey yok. Eli oradan gitmezdi, kaşırdı orasını çünkü böyle ikide bir de. Baktım bir şey yok. Dedim ne oldu, kulağınızın üstünde geçmeyen bir rahatsızlığınız vardı. Güldü, dedi onu Hicaz'da bıraktık. Nasıl bıraktınız dedim. Zemzem suyunu ona şifa olsun diye o niyetle sürdüm, içtim dedi, geçti, orada kaldı dedi. Seneler senesi geçmeyen şey. Bak dikkat ederseniz hadis-i şerifte şefakallah diyor. Allah veriyor şifayı. Şifa kimden? Dert de, deva da Allah'tan. Her şey Allah'tan. Başkasından sanırsan daha çok, çok okuman lazım. Daha çok cahilsin demek. Her şey Allah'tan. Şifa da Allah'tan, dert de Allah'tan, deva da Allah'tan, üzüntü de Allah'tan, sevinç de Allah'tan. Hepsi Allah'tan. Hepimiz de Allah'ın işte böyle aciz naçiz mahluklarıyız, kullarıyız. Mevlana Celaleddin Rumi'nin dediği gibi çömlekçinin elindeki çömlekçi çamuru kili gibiyiz. O bize şekil veriyor. Hala da nerede bizim bize bu şekli verenimiz diye arayıp duruyoruz. Her şey onda. Yuhricul hayye minel meyyit. Ölüden diri çıkartır. Diriden ölü meydana getirir. Yuhyil arda ba'de mevtiha. Şu yeryüzü kupkuru olur. Dallarda hiç kuru odun gibi hal kalmaz, hayat kalmaz. Ondan sonra envai çeşit türlü çiçeklerle bezer. Yeryüzü takır takır olur. Kar, buz efendim. Ondan sonra yemyeşil çimenlerle halı gibi döşer orada. Her şey ondan. Hafif ve rafidir. İnsanları yükselten de odur, alçaltan da odur. Tu'izzü men teşâ ve tüzüllü men teşâ. Ya Rabbi, dilediğini aziz kılarsın, dilediğini hor zelil kılarsın. Allah bir kimseyi aziz kıldı mı, kimse onu zelil kılamaz. Cümle cihan halkı bir araya gelse zelil kılamaz. Cümle cihan halkı bir araya gelse Allah'ın zelil kıldığı bir kimseyi de aziz edemez kimse. İsterse İran şahı olsun. İsterse dünyanın mülkünün yarısı kendisine olsun. İsterse tamamı kendisinde olsun. Safvan İbni Ümeyye ile efendim Umeyr İbni Vehb konuşuyorlar. Müşriklerin azılıları ikisi de. Konuşuyorlar harem-i şerifte.

mail dedi ki, eğer aile derdim olmasa, bir de ödemem gereken borç olmasa, bir başımda aile efradı var, hanım var, çoluk çocuk var, bir o düşüncem. Bir de ödemem gereken borçlar var, onlar olmasa gider şu Muhammed'i öldürürdüm. Gider şu Muhammed'i öldürürdüm diyor. Peki yap bu işi diyor, senin ailene bakacağım, sana borçlarını da ödeyeceğim, arkandan kefil olacağım, hiç merak etme. Hazreti Ömer görmüş devesinden inerken Ümeyr'i, gitmiş, sen niye geldin buraya diyor, ilk önce kendisi sorgu sual. Peygamber Efendimiz diyor ki, ya Ömer bırak onu, bırak ya Ömer onu, yaklaş ya Ümeyr. Öldürmeye gelen kimseye diyor ki, yaklaş, gel buraya. Yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Diyor ki, niçin geldin ya Ümeyr? Ya Ümeyr, niçin geldin buraya? Diyor ki, çocuğum sizde esir biliyorsunuz. Değil. Neden geldin ya Ümeyr? Söyledim ya, diyor. Çocuğum esir de ondan geldim. Niye kılıcını kuşandın ya Ümeyr? Bir işe yaramaz ki zaten diyor işte. Yani Hazreti Ömer tutmuş çünkü şeyinden, mümkün mü bir şey yapmasın? Bir işe de yaramaz ki diyor. Ya Ümeyr diyor, sen ve Safvan İbni Ümeyye ikiniz Kabe'de oturuyordunuz diyor. İkiniz Kabe'de oturuyordunuz, sen dedin ki eğer evde karım olmasa ve borçlarım olmasa gider Muhammed'i öldürürüm demiştin. O da ben sana kefil olurum, ailene de senden sonra bakarım dedi. Bahane de var dedin, onun için geldim buraya diyor. Ümeyr Allah kulak oluyor. Diyor ki, ya Resulallah, bunu böyle konuştuğum zaman aramızda Safvan ile benim aramda başka hiç kimse yoktu diyor. Hiçbir kimse yoktu diyor. Allah sana bildiriyor, sen Allah'ın hak Resulüsün diyor. Kelime-i şehadet getiriyor, Müslüman oluyor. Elinden öldürmek. Allah'ın dirilttiği insanı bir aciz beşer öldürebilir mi? Allah dilemiş, o Resulullah hükmünü icra edecek, İslam'ı öğretecek, insanlara Allah'ın ahkamını bildirecek, vazifesi bitince Allah-u Teala Hazretleri gel kulum diyecek de öyle gidecek. Ötekiler göndermek istedikleri için değil. Müslüman oluyor, ondan sonra diyor ki, Peygamber Efendimiz bunun çocuğunu da serbest bırakın diyor. Çocuğunu da serbest bırakıyorlar. Diyor ki, ya Resulallah müsaade buyur Mekke'ye gideyim. Müslümanları çok eza cefa etmiştim diyor. Gideyim de müşrikleri eza cefa edeyim. İslam'ı orada tebliğ edeyim diyor. Öbür taraftan Safvan İbni Ümeyye çıkarken demiş ki size Bedir Harbi'nden sonra çok müthiş, mühim bir havadisim var, yakında bekleyin. Ve her gelen kervandan soruyor, Ümeyr nerede, aranızda Ümeyr var mı, Ümeyr İbni Vehb var mı filan diye soruyor soruyor. Tabi Ümeyr geliyor Mekke-i Mükerreme'ye, İslam'ını ilan ediyor. Ben Müslüman oldum diyor. Safvan İbni Ümeyr yanına çıkıyor, diyor ki, yahu elle yapılmış taşlara, putlara tapılır mı diyor. Efendim İslam'ı şey yapıyor, tebliğ ediyor ve çok kimsenin Müslüman olmasına sebep oluyor. Allah her şeyi yapar, Allah-u Teala. Şifa da ondan. Zemzem de öyledir. Bak hayatımızda sadece kitaplardan misal getirmiyorum. Yakınlarımdan misal veriyorum size. Geçmeyen hastalık geçti. Ashabtan bir zat diyor ki, ya Resulallah benim anam öldü. Hiç vasiyette yapmadı. Şöyle yap, böyle yap diye vasiyette bulunmadı. Acaba onun namına hayru hasenat yapsam faydası olur mu? Olur diyor Peygamber Efendimiz. O da onun üzerine çeşme yaptırmış. Efendim anasının adına o hayru hasenatı anasına göndermiş. Bu hadisin izahında geçiyor da, Abdullah İbni Mübarek diye bir muhterem alim var. Hem hadis alimi, hem tasavvuf erbabından, Evliyaullah'tan bir zat-ı muhterem. Abdullah İbni Mübarek isimli o muhterem zata birisi gelmiş, demiş ki, benim 7 senedir dizimde bir yara var. 7 senedir dizimde bir yara var. Akıyor, akıntı yapıyor, kan yerin akıyor. Ne ilaç yaptıysam kâr etmedi. Hangi tabibe, hakime gittiysem faydasını bulamadım. 7 senedir bu derdi çekiyorum. Sen ne tavsiye edersin diyor. Abdullah İbni Mübarek de diyor ki, insanların suya çok muhtaç olduğu yerde git bir kuyu kaz. Umulur ki su çıkar, insanların susuzluğu gider, sen de şifa bulursun diyor. Hakikaten o da aramış taramış, çok susuz bir yer bulmuş, kazmış, su çıkmış. 7 senedir geçmeyen dizinin akıntılı yarası geçmiş. Bizim operatör arkadaşa baktım, bu da dedim bir başka tedavi işte. Hadis alimi Beyhaki yazmış kitabında.

0: Zemzemi de şifa niyetiyle içersen şifa bulursun. Şeytandan sığınarak içersen şeytandan korur Allah. Seni her türlü şerlerden korur. Susuzluğun gitsin diye içersen susuzluğun geçer. Açlığın geçsin diye içersen bu hadis-i şerifte yok. Açlığı da geçer insanın. Ebu Zer'i Gıfari İslam'ın ilk devirlerinde Mekke-i Mükerreme'de Müslüman olmuş. Peygamber Efendimiz'i dinlemiş. Doğru bu söz. Kelime-i şehadet getirmiş. Müslüman olmuş. Başka yerde de İslam'ını söylemeye başlayınca Mekkeliler dövmüşler. Ufak tefek zaten kendisi. Yeri değil. Ufak tefek bir kimse. Baba yiğit de değil. Kavmi kabilesi de kalabalık değil demek ki. Dövmüşler. O kadar dövmüşler ki ancak Kabe'nin örtüsüne sığınmış öyle kurtulmuş. Kabe'nin örtüsüne altına girip sığındı mı o zaman dokunmuyorlar. Onlar Kabe'ye hürmet ediyorlar. Muhterem yer diye. Dokunmuyorlar. Ve oraya sığınmış. Bir ay orada kalmış. Yani dışarı çıksa dövecekler. Çıksa dövecekler orada kalmış mecburen. Orada Peygamber Efendimiz soruyor. Demek ki geceleri de kapatıyorlardı herhalde. Yani açık olduğu zaman var, kapalı olduğu zaman var herhalde. Peygamber Efendimiz diyor ki ne yedin, ne içtin? Ya Resulallah diyor sadece zemzem suyu içtim diyor. Kilo da almış, şişmanlamış. Zemzem böyle bir su işte. Münafıklar doya doya içemezlermiş. Ağır mı gelirmiş nasıl olursa. Müminler doya doya içermiş. Münafıklar böyle içemezler diye de hadis-i şeriflerde vardır. Açsa açlığı gider, susuzsa susuzluğu gider. Bir mübarek sudur. Allah gidip oradan içmeyi nasip eylesin. Başından kana kana içmeyi. Kanmak da mümkün olmuyor. Bir acayip su. Bir gün boynumu büktüm merdivenlerden indim zemzem suyunun olduğu yere. O zaman böyle yeni inşaatı yok. Kalabalık giren çıkan yerler sırılsıklam ıslak. İndim aşağıya. Yanaştım parmaklıklara. Hortumu tutuverdi adam. Ben de avucumu şey yaptım, içtim, içtim, içtim, içtim, içtim, içtim, içtim. Yani ne kadar içtim bilmiyorum. İçtim, utandım artık. Arkamda bekleyenler var, kalabalık var. Çok içtim, utandım. Kandığımdan değil de utandığım için. Ama çok fazla içtim, bıraktım. Merdivenlerin yarısına geldim, baktım hiç içmemiş gibiyim. Tekrar dönmeye ihtiyacım yok. Tekrar geriye dönme ihtiyacım yok. Yani ne şişirdi ne bir şey yaptı. Bir mübarek su. Allah orada içmek nasip etsin. Şöyle sıcakta tavafı yapıp yapıp ter döküp ondan sonra gidip zemzem suyusundan kana kana içmeyi nasip etsin. İkinci hadis-i şerif de yine zemzem suyuyla ilgili. Ma'u zemzem şifaun min külli da. Zemzem suyu her hastalığa şifadır. Her hastalığa karşı şifadır. Zemzem suyu her hastalığa karşı şifadır. Her deyince maddi hastalık da giriyor, manevi hastalık da giriyor. Onun için biliyorsunuz zemzem ikram edildiği zaman ayakta içmek hürmeten vardır. Ve diyecek ki Allahümme merzukna veya müfret sigasıyla Allahümme merzukni ilmen nafiyen. Ya Rabbi sen bana faydalı ilim ihsan eyle ve rızkan vasian geniş rızık ver. Açlık, sıkıntı, üzüntü, gam, keder çekmeyeyim. Ve şifaen min külli da'in ve sakam her çeşit hastalıktan efendim şifa ihsan eyle diye. Duası da öyledir. Namaz her yerde kılınır. Mescitte kılmazsan toprakta kılarsın. Toprakta kılmazsan asfaltta kılarsın. Taşta kılarsın. Duvarın üstünde kılarsın. Temiz her yerde kılınır. Yeryüzünün her yerinde insan kılar. Ama hac bir yerde yapılır. Ömre bir yerde yapılır. Ne dedi Yavuz Sultan Selim o celadetli padişah, burma bıyıklı padişah? Şurasına bir halka takmış kulağına. Niye taktın demişler? Ben hadimül harameyn-i şerifeynim. Mekke ve Medine-i Münevvere'nin hizmetçisiyim. Kölesiyim de ondan. Osmanlı padişahı ama Mekke'nin, Medine'nin, Hicaz'ın kölesi olduğumdan bu kölelik alametini burama taktım diye. Öyle demiş. Tarih kitapları öyle yazarlar. Zihniyet bu. Hacılar kim? Hacılar Allah'ın misafirleri. Oradakiler kim? Allah'ın misafirlerini ağırlamakla vazifeli hizmetliler.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Sağduyunun sesi. Akra.

Ey izzeti bürünerek kendine bayrak edinmiş Rabbim. Sen münezzehsin. Mecdi giyip onunla kullarına bolca ikram eden Rabbim. Sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim. Sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan. Sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi. Sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi. Sen münezzehsin.

reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz...

0: Duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam. Akran, yol arkadaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş diyecekler.

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
1: Allah'ım, senden hemen veya ileride verilecek bildiğim veya bilmediğim her türlü hayrı, iyiliği isterim. Hemen veya ileride gelecek bildiğim veya bilmediğim her türlü şerden, kötülükten sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği bütün iyilikleri ben de senden isterim. Kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı bütün kötülüklerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti ve beni cennete götürecek davranışları yapmayı, sözleri söylemeyi isterim. Cehennemden ve beni cehenneme düşürecek davranış ve sözlerden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin her şeyi hayırlı kılmanı isterim.
0: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: Her şeyi bilen, kullarına karşı daima müsamahakar ve hoşgörülü olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin, ayrıca yüce arşın sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'tan başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bismike attahiri attayyibil mubarakil ahabbi ileyk, ellezî izâ du'îte bihi ecebt, ve izâ su'ilte bihi a'tayt, ve izâ sturhimte bihi rahimt, ve izâ sufrijte bihi ferrajt.
1: Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında mutlaka icabet edeceğin, bir şey istendiğinde mutlaka vereceğin, merhamet dilendiğinde mutlaka merhamet göstereceğin, rahatlık ve ferahlık istendiğinde mutlaka vereceğin o temiz, hoş, mübarek ve sana en sevimli gelen isminle senden isterim.
0: Allahümme inni es'alukel afve vel afiyete fid dunya vel ahireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden hem dünyada hem ahirette bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allahım, dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Beni korkularımdan güvende kıl. Önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden beni koru. Ayaklarımın altındaki yerin beni yutmasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله.
1: Allah'ım, seni arşını taşıyan meleklerle diğer melekleri ve yarattığın bütün varlıkları, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed Mustafa'nın da senin kulun ve Resulün olduğuna şahit tutarak sabaha çıktım.
0: Allahümme munzilel kitab, seri'al hisab, ihzimil ahzab, Allahümme hzimhum ve zelzilhum.
1: Ey kitabı indiren, kimin neyi hak ettiğini anında hesap eden Allah'ım, sana karşı birlik olanları hezimete uğrat. Allah'ım, onları parçala ve darmadağın et.
0: Allah'ım, اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Vereceğin sevabı umarak her işimi sana havale ettim. Gazabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınabileceğim ve korunabileceğim bir yer yoktur. İndirdiğin kitap Kur'an'a, gönderdiğin peygamber Muhammed Mustafa'ya iman ettim.
0: Allahümme inni es'aluka hayral mevleci ve hayral mehrec. Bismillahi velecna ve bismillahi kharajna. Ve alallahi rabbina tevekkelna.
1: Allah'ım, senden girdiğim yere hayırlı şekilde girmeyi, çıktığım yerden hayırlı şekilde çıkmayı isterim. Girdiğimiz yere Allah'ın adıyla gireriz, çıktığımız yerden Allah'ın adıyla çıkarız. Biz Rabbimiz olan Allah'a güvenip dayanırız.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Allahümme gfir lana, verhamna, verda anna, ve teqabbel minna, ve edhilna l-cenne, ve necjina minen nar, ve aslih lana şe'nena kullah.
1: Allah'ım, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve yaptıklarımızı kabul et. Bizi cennete koy, cehennemden uzak tut, her halimizi düzgün eyle.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri vel qilleti ve zillah. Ve a'udhu bike min en azlime ev uzlam.
1: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve hor hakir olmaktan sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ceal sarirati hayran min alaniyeti. وَجَعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً وَجَعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل.
1: Allah'ım, gizli halimi aşikar halimden daha hayırlı eyle. Aşikar halimi de düzgün kıl. Allah'ım, mal, aile ve evlat olarak İnsanlara lütfettiğin şeyler arasından bana düzgün olanını, sapmayan ve saptırmayanını lütfetmeni isterim.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel cubn ve a'udhu bike en uradda ila arzalil umr ve a'udhu bike min fitnetid dunya ve a'udhu bike min azabil kabr.
1: Allah'ım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en düşkün haline düşmekten sana sığınırım. Dünyada iyi veya kötü şeylerle denenip kaybetmekten sana sığınırım. Kabirde azap görmekten sana sığınırım.
2: Hadislerle Pazartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun.

0: Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadın.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
2: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Yoşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Organizasyonda bu yıl kurban ibadetinin paylaşma boyutunu güçlendiren uygulamalar ve gönüllülük fırsatları öne çıkıyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısı teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Duha Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Zilhicce Hilali görüldü. Zilhicce Hilali'nin görülmesiyle birlikte Kurban Bayramı tarihleri netleşti. Yapılan hilal gözlemleri sonucunda İslam aleminde Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs Çarşamba günü idrak edileceği bildirildi. Türkiye ve dünyanın pek çok yerinde yapılan hilal gözlem çalışmaları sonrasında 18 Mayıs tarihi Zilhicce ayının birinci günü olarak kabul edildi. Hacı adayları 26 Mayıs'ta Arafat Vakfesi için Arafat Meydanı'nda olacak. Kurban Bayramı da 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere araç bakımı uyarısı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte karayollarında yoğunluk bekleniyor. Uzmanlar uzun yola çıkacak sürücülere araç bakımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Havaların ısınmasıyla vatandaşların bayram tatili ve memleketlerine gitmek üzere hazırlık yaptığı belirtilirken bayram süresince şehirler arası yollarda araç sayısının artabileceği, bunun da yoğunluk ve kaza riskini de beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor. Güvenli yolculuk için sürücülerin yola çıkmadan önce araç bakımlarını mutlaka yaptırmaları gerektiği vurgulandı. Yolculuk sırasında trafik kurallarına uyulmasının ve tüm yolcuların emniyet kemeri takmasının hayati önem taşıdığı belirtildi. Uzun yolculuklarda sürücülerin uykusuz şekilde direksiyon başına geçmemesi gerektiği, düzenli mola verilmesinin büyük önem taşıdığı hatırlatıldı. Sürücülerin araçlarında yedek lastik, ilk yardım seti, reflektör, çekme alatı ve bir mum malzemeleri bulundurmaları gerektiği hatırlatılırken, muhtemel kazaların önüne geçmek için de hız limitlerine uyulması önem taşıyor. Haberleri aktardık, bültenimize Akra Mercek'te devam ediyoruz.
3: Akra Mercek.
2: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda gönüllülüğün sağladığı faydalardan söz edeceğiz. Gönüllülük bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan ailesi veya yakın çevresi dışındaki kişilerin yaşam kalitesini artırmak veya genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak bir toplumsal girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu bünyesindeki etkinliklere destek olması şeklinde tanımlanıyor. Gönüllüler, bilgi, deneyim, enerji, hoşgörü, paylaşımcılık, iyi beşeri ilişkiler, profesyonel yaklaşım, sorumluluk üstlenme gibi niteliklere sahip olabileceği gibi bu nitelikleri taşımadığı halde toplum için bir şey yapmak isteyen bireyler de olabilir. Bir gönüllünün taşınması gereken ilk ve vazgeçilmez nitelik samimi olarak gönüllü olmasıdır. Gönüllülüğün kritik noktası sadece kendi istekleri nedeniyle bir amaç doğrultusunda çalışmaları. Gönüllüler, kimsesizler, engelliler, çocuklar, sokak hayvanları ya da çevre gibi birçok alan ve konuda emek harcayabilir.

0: olabilir, değişimin bir parçası olabilirler. Gönüllü olarak katıldığınız etkinlikler ya da uzun soluklu çalışmalar sonucunda maddi bir kazanç elde etmiyor olsanız da size birçok nitelik kazandıracaktır. İşte gönüllü çalışmaların sağlayacağı 9 faydayı aktaralım şimdi. Birincisi, yaşam kalitesini artırması. Gönüllü olmak, fayda sağlamak, bağışta bulunmak ya da sadece başkalarına yardım etmek gibi toplumun ya da bir başkasının yararını gözeterek gerçekleştirilen iyiliklere prososyal davranış deniyor. Prososyal davranışlar başkasına yardım etme motivasyonu ile gerçekleştirilse de aslında bir süreliğine kendi endişelerinize ara vermenizi, kendinizden başka bir şeylere odaklanmanızı sağlıyor. İyilik yapmanın beyni pek çok açıdan olumlu etkilediğini gösteren araştırmalara göre başkalarına yardım eden insanlar hem daha mutlu hem de fiziksel ve zihinsel olarak daha sağlıklı oluyor. Beyin araştırmaları başkalarına yardım ettiğimizde beynimizin dopamin ve endorfin gibi hormonları salgıladığını gösteriyor. Ayrıca gönüllülük daha aktif ve hareketli bir hayat sürmeyi sağlayarak da sağlığımıza olumlu yönde etki ediyor. İkincisi, sosyal çevre kazandırması. Gönüllü çalışmalar sayesinde yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Toplumsal ilişkileriniz gelişir. Gönüllülük, sosyalleşmenin en etkin yöntemlerinden biridir. Farklı toplum tabakalarından kişilerle tanışarak ön yargılarınızdan kurtulabilir, farklı yaş grupları ve farklı kültürlerden insanlarla arkadaşlık ederek bakış açınızı genişletebilirsiniz. Üçüncü fayda, kariyer planını kolaylaştırması. Üniversite döneminde katılmış olduğunuz gönüllülük çalışmalarıyla mezun olduktan sonra kariyerinizi hangi yöne doğru şekillendireceğinize karar vermeniz, potansiyelinizi keşfetmeniz kolaylaşır. Kurumsal organizasyonların işleyişini öğrenerek deneyim kazanır, sizi hayatta keyif veren işlerin farkına varırsınız. Zayıf ve güçlü yönlerinizi tanıyarak gelecek planlarınızı yetenekleriniz doğrultusunda şekillendirebilirsiniz. Gönüllülüğün dördüncü faydası, ekip çalışmalarını hazırlaması. Bireylerin iş hayatında en çok sıkıntı yaşadığı konulardan biri, ekip çalışmasına uyum sağlayamamaktır. Ve günümüzde iş alım süreçlerinde ekip çalışmasına yatkın kişiler tercih edilmektedir. Özellikle öğrencilik sırasında gönüllülük çalışmalarına katılırsanız, gerçekleştireceğiniz ekip çalışmalarıyla iş süreçlerine uyum sağlamayı ve zamanı doğru kullanmayı öğrenirsiniz. Profesyonel iş hayatı öncesi ekip çalışması, zaman yönetimi, sorumlulukları yerine getirme gibi konularda önemli bir deneyim sağlar. Gönüllülüğün faydalarını aktarmaya devam ediyoruz. Beşincisi, iç huzura yaklaştırması. Uzmanlar, depresyon tedavisi gören insanlara gönüllü faaliyetlerde çalışmalarını tavsiye ederler. İnsanlara yardım etmek, onların mutluluğuna ortak olmak içsel olarak kişiyi olgunlaştırır. Yararlı olma hissi, iyi bir organizasyona dahil olma fikri insanı iç huzura götüren yollardan bir tanesidir. Altıncı fayda, etkili iletişim becerileri kazandırması. Faaliyetler sayesinde gönüllüler duygusal zekayı geliştirme, empati kurma, duyguları yönetme gibi iletişime katkıda bulunacak birçok beceriye sahip olur. Diğer insanları anlama konusunda daha ileri düzeyde bir yeteneğe erişirler. Yedinci fayda, sorunlarla baş etmeyi öğretmesi. Gönüllü çalışmalar sırasında karşılaşılabilecek sorunlar gönüllüye tecrübe kazandırır. Gönüllülük deneyimi olan kişiler sorunlarla etkili bir şekilde mücadele edebilir. Yapılması gerekeni yapma ve kriz anını yönetme konularında daha başarılıdırlar. Gönüllülük faaliyetleri problemlerle başa çıkma konusunda eğitim veya seminerlerle ulaşılamayacak bir uygulama alanı sağlar. Gönüllülüğün bir diğer faydası, özgüveni artırması. Gönüllülük, haz ve manevi zenginleşme ile beraber özgüven gelişimine katkıda bulunur. Faydalı olma hissi iç huzur konusunda yardımcı olduğu kadar, kişinin kendi özbenliğini sevmesi ve kendine güvenmesi hususunda da etkilidir. İletişim becerisi gelişmiş kişiler, çevreleriyle çok daha özgüvenli bir şekilde bağ kurarlar. Ve dokuzuncu fayda, hayata renk katması. Farklı insanlar tanımak, Değişik yaş gruplarından kişilerle bir araya gelmek, ayrı uzmanlık alanlarında çalışanlarla aynı grubun içerisinde yer almak hayatımıza renk katar. Gönüllülüğün sağladığı 9 faydadan söz ettiğimiz bu programımızı noktalıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Accra Magic. Accra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam. Akra.
3: Poetry of you is praise of the tongue, from the heart of love inclining. As time goes by, on its horizon you stand, a moon amidst darkness, a star shining. A memory as fresh as fragrant flowers, qualities of a garden exhaling.

Arefe günü oruç tutmak çok sevap. Arefe günü oruç tutan bir kimse için Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş hadisler var. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a rivayet etmiş. Kim Arefe günü oruç tutarsa efendim geçmiş senesinin günahları af olur ve gelecek senesinin günahları da af olacak diye bildiriliyor. Binaenaleyh benim bu konuşmamı dinleyen yurttaki efendim Avrupa'daki, Orta Asya'daki, Kafkasya'daki efendim dinleyen bütün kardeşlerimize hatırlatıyorum. Arefe orucunu tutsunlar, sevapları kazansınlar. Hacılar da tutacak mı? Hayır. Hacıların bu orucu tutması mekruhtur. Çünkü hacıların vazifesi var. Hacıların zaten sahip oldukları ikramlar çok fazla. Arafat'ta zaten onlar nice sevaplar kazanacaklar. Oruç tutarlarsa güneş çarpıyor, yorgun düşüyorlar. Arafat'taki vazifelerini yapamıyorlar. Dualarını, ibadetlerini yapamıyorlar. Onun için onlara, hacılara oruç tutmak mekruh oluyor ama hacca gelmemiş kardeşlerimiz Arefe günü orucunu kaçırmasınlar.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da. Akra.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Bu haftada yeni bir konu.
2: Sen merak ediyorum.
0: Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor. Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor, başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir Gençler Merak Ediyor programına daha hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün kurbanla alakalı merak ettiğimiz sorularımıza cevap arayacağız. Profesör Doktor Murat Şimşek bizlere eşlik edecek. Kurban sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelir. Allah'a yaklaşmak ve onun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Kurban kesme ibadeti nasıl ortaya çıkmıştır?
3: Kurban ibadeti Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği üzere Hazreti Adem'den itibaren var olan bir ibadet olduğu anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in iki oğlunun Cenab-ı Allah'a kurban ismiyle bir şeyler sundukları ve birinin kabul edilip birinin kabul edilmediği şeklinde iki ifadelerden insanlık tarihi kadar eski ve tarihi bir ibadet olduğunu anlıyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanında da kurbanın var olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de her bir ümmet için biz bir mensek ayet-i kerimede Bismillah ve likullü ümmetin ceanna menseken Allah'a anmaları için her ümmete biz bir kurbanlık veya kurban şeklinde bir ibadet şekli verdik, kıldık şeklinde ayet-i kerimeden de anlıyoruz ki kurban ibadeti insanlık tarihi kadar eskidir. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinde de kurbanla ilgili birçok bilgiyi buluyoruz. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de zikredilenler hac ibadetiyle ilgilidir. Hepimizin bildiği Kevser suresindeki Fesalli li rabbike venhar ayet-i kerimesindeki venhar kurban kes, deve kurban et şeklindeki ayet-i kerime veya deve boğazlayarak İkram et aslında öyle yorumlanıyor. O ayet-i kerime haricindeki kurbanla ilgili ayet-i kerimelerin hemen tamamı hac ibadetiyle birlikte Hac suresinde, Bakara suresinde, Sad suresindeki olsun yine Hazreti İbrahim'le ilgili olduğu için yine hac ibadetiyle ilgili olduğu yorumlanıyor. Dolayısıyla bütün ayet-i kerimeler hacla kurbanı bize hemen hemen birlikte olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla kurban ile hac ibadeti arasında bir ilişki var. Hacdaki kesilen kurbanlara hediye kurbanı deniyor ve hacda olmayan Müslümanlar da hacda olan kardeşlerine ortaklık etmek için, onlarla aynı duyguyu yaşamak için dünyanın dört bir yanında onlara iştirak etmek üzere kurbanlarını kesmektedirler. Böyle bir bağlantı da vardır. Özetlersek kurban ibadeti İslam tarihinin en önemli ibadetlerinden bir tanesidir. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem de sünnet-i seniyyede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıklanmış, bildirilmiş ve uygulanmıştır. Dolayısıyla İslam'ın diğer ibadetler gibi önemli bir parçasıdır diyebiliriz.
1: Kurban ibadetinin amacı nedir?
3: Bütün ibadetlerde olduğu gibi kurban ibadetinin amacı da Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak ve ona şükretmektir. Bizi var ettiği için, yarattığı için, bize nimetler verdiği için, sağlık, afiyet verdiği için, bu dünyayı var ettiği için Cenab-ı Allah'a şükür ve ona teşekkür etmenin bir göstergesidir. Namaz da aynı şekilde, oruç da aynı şekilde, efendim zekat da aynı şekilde, kurban da aynı şekildedir. Kurbanda tabii biraz daha böyle bir mali kısım var, zekatta olduğu gibi. Mali imkanı olan, maddi imkanı olan Müslümanların kurban bayramı günlerine diyelim yetiştikleri zaman bir bedel ödeyerek bir hayvan alıp boğazlayıp Allah'a sunmaları anlamına geliyor. Burada öncelikli hedef Allah'ın rızasını kazanmak ve nefsimizi kurban etmek, arzularımızı kurban etmek. Yani bütün benliğimizi Allah'ın emrine verdiğimizi, onun emrinden çıkmayacağımızı ifade eden bir manayı içeriyor aslında kurban. Dolayısıyla bir anlamda şekli bir takım şartlar olmakla birlikte, işte besmele ile hayvanın boğazlanması gibi ve etinin insanlara ikram edilmesi veya yenmesi gibi bir takım şekli unsurları vardır. Bunlar olmalıdır ama mana itibariyle, özü itibariyle kurban ibadeti Allah'a teşekkür, Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla, kulun Allah'a yaklaşmak maksadıyla yapmış olduğu bir ibadettir. İslam tarihteki kurbanlardan ayırarak İslam'daki kurbanı sırf Allah'a yaklaşmak maksadıyla bir ibadet olarak belirlemiş ve etini de helal kılarak bütün hem bireysel hem toplumsal olarak Müslümanların yararlanmasına izin vermiş, müsaade etmiştir. Bazı inançlarda kurban etinin yenmediği, işte israf edildiği gibi veya işte Kur'an-ı Kerim'de müşriklere kınayan ayet-i kerimelerde şuraları helal, şuraları haramdır gibi bir takım kendi şeyleri uydurdukları bir takım hükümlerden bahsediliyor. Bunların yanlış olduğu söyleniyor. Dolayısıyla esas maksat ilahi ente maksudi ve rızake metlubi düsturunda olduğu gibi Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'a yaklaşıp Allah'a ulaşmak için yapılmış bir ibadettir.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban ibadetiyle ilgili tavsiyeleri nedir?
3: Sünnet-i Seniyye'de kurbanla ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Kurban ibadeti zekatta olduğu gibi hicretin ikinci yılında vacip kılınmıştır. İmam Azam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf'a göre ve Hanefi mezhebimize göre, diğer mezheplere göre de sünnet olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müekket bir sünneti, daima uyguladığı kuvvetli bir sünneti olarak kabul edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin ikinci yılından itibaren her kurban bayramında kurban kesmiştir. Bazı rivayetlerde bir tane kendi ve ailesi, bir tane ümmeti için kestiği, bazı rivayetlerde bir koyun koç kurban ederken şu şekilde dua ettiği söylenmiştir: Allah'ım bu kurbanı Muhammed'den ve Ali Muhammed'den, yani ehli beytin, onun ehli beytinden ve ümmeti Muhammed'den kabul buyur diyerek hem kendisini hem ailesini hem de ümmetini zikretmiştir. Diğer bazı rivayetlerde kurbanın kesimiyle ilgili uyarılarda bulunmuştur. İşte bıçağın keskin olması, hayvana merhametle davranılması gibi. Yine etlerin dağıtılmasıyla ilgili bazı emirleri olmuştur. Medine'de kıtlık zamanında ihtiyaç fazla olduğu, çok nüfus birden arttığı için, hicret emredildiği için

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

Sevgili dinleyenler, bugün programımızda Uzak Doğu'ya gidiyoruz. Ming Hanedanlığı döneminde yaşamış olan ünlü Müslüman Amiral Cheng Ho'nun hayatını paylaşmak istiyoruz sizinle. Cheng Ho, 15. yüzyılın başlarında Batı Okyanusu'na yaptığı 7 seyahat ile ünlenmiş ve dünya tarihine geçmiştir. İslam dünyasında Hacı Mahmud Şems olarak bilinen Cheng Ho, 1371 yılında Yunnan eyaletinde Müslüman Çinli bir ailede doğmuştur. Endonezya'da ismi Cheng Ho ve Sam Po Kong olarak anılmaktadır. Cheng Ho'nun ataları Hui ulusundan olan Çinli Müslümanlardandır. Soyadları Ma'dır. Ma, Peygamber Efendimizin ismi Muhammed'in Çince'deki telaffuzundan gelmektedir. Cheng Ho'ya doğduğunda verilen isim Ma He'dir. Cheng Ho ismi ona, hizmetinde bulunduğu imparator tarafından verilmiştir. Müslüman Amiral Cheng Ho'nun dedesi ve babası, hac görevini yerine getirdiklerinden hacı olarak çağrılmış ve nesilden nesile ailesi hacı olarak adlandırılmıştır. Babasının adı Ma Hacı'dır. Annesi soylu bir aileden gelen, erdemli ve ahlakıyla anılan birisidir. Amiral Cheng Ho, Yunnan'ın ilk valisi Seyyid Acel Şemseddin Ömer Al-Bukhari'nin 6. kuşaktan torunudur. Bu zat, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyundan gelmektedir. Seyyid Acel, Yunnan'ı 6 yıl boyunca adalet ile yönetmiş ve halk tarafından çok sevilen bir yönetici olmuştur. Yunnan'daki Müslüman varlığının güçlü olmasını sağlayan en önemli kişilerden biridir. Çinli Müslüman Amiral Cheng Ho'nun atalarından birisi de Suo Fei Er'dir. Kaynaklarda Buhara Emiri olarak geçmektedir. Çin'deki Müslüman camianın kurucusu olarak da nam salmıştır. Cheng Ho, 11 yaşındayken Ming Hanedanlığı ordusunun yaptığı baskında babasını kaybeder ve esir olarak Ming Sarayı'na getirilir. Daha sonra Ming Hanedanlığı'nın imparatoru olacak olan Prens Zhu Di'nin hizmetine verilir. Dürüstlüğü ve askeri dehasıyla saray erkanının güvenini kazanan Cheng Ho, Prens Zhu Di'nin imparator olmasıyla beraber mevkisinde daha da yükselir. İmparatorun emriyle deniz yoluyla batıya yapılacak seyahatlerin amiralliğine getirilir. Ming Hanedanlığı'nın gücünü tüm dünyaya göstermek isteyen imparator, onun kumandasında yaklaşık olarak 300 gemi ve 28 bin kişiden oluşan büyük filoları Batı Okyanusu'na gönderir. Filonun içinde

gökbilimci, siyasetçi, harita çizeri, doktor, geleneksel tıp uzmanları, vaizler, etnograflar da vardır. Bu kişilerden biri Arapça ve Farsça dillerine hakim olan Ma Huan'dı. Ma Huan, tercüman olarak Cheng Ho'nun bazı seyahatlerine katıldı. Tercümanlığın yanı sıra seyahatleri boyunca aldığı notlar günümüze kadar gelerek Cheng Ho'nun seyahatlerine dair bilgiler edinmek için aydınlatıcı bir kaynak olmuştur. Müslüman Amiral Cheng Ho, 1405 ile 1433 yılları arasında 7 sefere çıkmıştır. 37'den fazla ülkeyi ziyaret etmiş, Endonezya limanlarından Sri Lanka'ya, Hürmüz Boğazı'ndan Filipinlere, Malay Takım Adası'ndan Arabistan'a, Vietnam'dan Hindistan'a, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e, Çin'den Afrika'nın doğu sahillerine kadar ulaşmıştır.

0: Kristof Kolomb'un Amerika'ya seyahatinden 87 yıl önce yapılan bu seyahatler hem Avrupa hem Asya tarihi için büyük değer taşır. Müslüman amiralin seyahatlerinin hiçbiri sömürge amacı içermemiş, sadece siyasi ve diplomatik ilişkiler amaçlanmıştır. Bu seyahatlerle Çin'deki bitki örtüsü genişletilmiş, Çin astronomisi ve Çin tıbbı ilerlemiş, Güneydoğu Asya ülkelerinden Çin'e değerli taşlar, kokular ve baharatlar getirilmiştir. Aynı zamanda Çin'deki gelişmiş tarım ve üretimle ilgili değerli bilgiler de gidilen yerlerdeki halkla paylaşılmıştır. Bu seyahatleri önemli kılan diğer bir nokta ise seyahatler için yapılan gemilerin büyüklüğü ve içindeki mürettebat sayısıdır. Cheng Ho'nun seyahatleri diğer seyahatlerle karşılaştırıldığında hiçbir donanma onun komutasındaki donanmanın seviyesine ulaşamamaktadır. Araştırmacılar bu donanmaya duydukları hayranlığı şöyle dile getirmişlerdir. Cheng Ho'nun donanması Vasco da Gama'nın Portekiz donanmasının 90 katı büyüklüğündedir. Gemideki denizci sayısı diğer donanmalardaki denizci sayısının 150 katından daha fazladır. 10. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Güneydoğu Asya kıyı ticaret limanlarında Arap, Hintli, Çinli ve yerli Müslüman tüccarların ortak çabaları ile İslam coğrafyasının ilk adımları atılmıştı. 14. yüzyılın sonlarına gelindiğinde de Cheng Ho'nun seyahatleri Güneydoğu Asya'daki İslamlaşma sürecinin hızını arttırmış ve Vietnam'dan Malay ve Endonezya takım adalarına kadar yayılmıştır.
1: Seyahat edilen ülkelerle yapılan ticarette Orta Doğu, Güney ve Güneydoğu Asya'dan Çin'e yerel ürünler getirilmiştir. Bunlar çoğunlukla şifalı otlar, baharatlar, mücevherat ve hayvanlardan oluşmuştur. Yabancı bitkiler, hayvanlar ve otlar Çinlilerin yaşam biçimini zenginleştirmiş ve ufuklarını genişletmiştir. Günümüzde Malezya'nın bir şehri olan Malaka'nın 15. yüzyılda Güneydoğu Asya'nın bölgesel gücü ve İslam'ı öğrenme merkezi olarak yükselişi de yine Cheng Ho'nun seyahatlerinin en önemli başarılarından biridir. Malaka'nın yöneticisi İskender Şah, 1406 yılında Aceh'den bir prensesle evlenip Müslüman olmuştur. Cheng Ho, 1409'da Malaka'ya ulaşmış ve İskender Şah'a ülkesini tanıdığına dair resmi tablet hediye etmiştir. Malaka ve Çin arasında ticaret yapılmıştır. Hatta Çin'den gelen malzemelerle Malaka'nın ilk kalıcı binaları inşa edilmiştir. Malaka, diğer uluslardaki tüccarları cezbetmiş, önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Güneydoğu Asya tüccarları, baharatlarını ve diğer yerel ürünlerini Malaka'ya getirerek, dünyanın geri kalan bölgelerine buradan ihraç ettiler. 1434 ile 1511 yılları arasında, Malaka Sultanlığı'nın elde ettiği bu siyasi ve ekonomik güç, şüphesiz ki İslam'ın yayılmasına ciddi öncülük etmiştir. Cheng Ho ve filosu, Malaka'nın İslam'ın öğrenilmesi ve yayılması için merkez olma yolunu açmıştır. Cheng Ho, yaptığı seferler sırasında Endonezya'nın Java ve Sumatra adalarındaki mevcut Çinli yerleşim yerlerini buldu. Çin dışında yaşayan Çinlilerle karşılaşması, Cheng Ho'nun seyahatlerinin diplomatik ve ticari amaçlarına yeni bir açı kazandırdı. Bu Çinli Müslümanlar, Orta Asya ve Çin'in bazı bölgelerinden Moğol istilaları sebebiyle kaçan Hui Müslümanlarıydı. Cheng Ho, bu Müslümanlar tarafından içtenlikle karşılanmış, hatta bölgedeki korsanlara karşı Cheng Ho'nun korunmasına destek olmuşlardır. O dönemde Java adasında Arap ve Hint tüccarların az bir kısmı Müslümandı. Hinduizm, Majapahit Krallığı ve seçkinler tarafından benimsenen bir dindi. Cheng Ho'nun seferleri Endonezya'daki Çinli halkın gelişiminde ve İslam'ın Çinli Müslümanlar tarafından Endonezya'ya yayılmasında doğrudan etkili olmuştur. İlk yaptığı çalışma Çinli Müslümanları ve yurt dışı Çin topluluklarını yönetmek için bir yönetim sistemi kurmak oldu. Günümüzde Vietnam olarak bilinen Champa'yı kurduğu sistemin merkezi yaptı. Böylece Champa, deniz aşırı Çinli Müslüman topluluklardan sorumlu genel merkez oldu. Graf 1984, sayfa 14.
0: Bu merkezin bir şubesi de Filipinler'de açıldı. Seyahatler devam ederken Çenko, Java adasında Çin mimari örneklerinin olduğu camiler inşa etmeye başladı. Camilerdeki mimari tarz asırlar boyunca yeni yapılarda da uygulandı. Çenko, 1433 yılında çıktığı 7. seyahatinde rahatsızlandı. Tarihçilerin bir kısmı Hindistan'ın Kozikode şehrinde de vefat ettiğini, diğer kısmında dönüşte gemisinde vefat ettiğini ve denize defnedildiği görüşüne sahipler. Allah ondan razı olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

0: Sıra Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam. Akra

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم في القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
2: إذا أراد الله بقوم خيرا جناب حق bir kavimle hayır murad ediyorsa kessere fukahaehüm, bu kavmin ulemasını çoğaltır. Bu kavmin ulemasını çoğaltır. Hep alim, herkes biliyor. Din bilgilerini. Ve ekalle cühale. Bilmeyen pek azdır. Bilmeyen az, fakat ekseriyetle bilirler. Fi ilâ tekellemel fakih. Fakih olan insan, alim olan insan konuşuyor. Şöyle yapın, böyle yapın. Emri ilahi. Vecede avvanen. Herkes ona yardımcı olur. Herkes bu alimin yardımcı olur. Bu filan hoca efendi böyle dedi. Hep beraber yapalım bunu derler. Ve izâ tekellemel cahil. Cahilin bir risk attı. Yok ya öyle şey mi olur şimdi bu devirde filan. Demeye sustururlar onu. Konuşturmazlar. Cahilin sözü. Bu da kusursak. Yok yardımcısı. Yüzüne ne bakıyorsun buna sen günahsın deden. Diyemezsin. Sen de bu devirin insanı değilsin ki terkine ver derler. Artık bunu söyleyecek bilgi ne azalır. Ve izâ tekellemel cahil, cahil konuşunca vecede e'vânen, çok yardımcı çıkarına. Evet, bu devirde bu böyledir, şu şöyledir, bunlar eski insanların kafasıdır filan diye birçok yardımcı çıkar. Ve izâ tekellemel fakih, bir alim konuşacak olursa,

bire! Sus! Durdurlar bu. Kostümazlar. Bugün hep bunlar görülen şeylerdendir yani. Bugün görülen şeylerdendir. İzâ erâdallâhu bi kavmin hayran huvallâ aleyhim ulemâ'ehüm. Genizine bak. Bir kavimle hayır murad buyururlarsa huvallâ aleyhim ulemâ'ehüm. Halimleri idareci olur. Halimleri idareci olur. Ve kadâ beynihim ulemâ'ehüm. Alimleri de hüküm verici kadıları, yani hakimleri, hakimleri de ulemalar, dinini bilen insanlarla, insafsız, dinsiz insanlardan değil, ulemalarından olur. Ve cealel mal, fî sümehâhîn, paralar da cömertlerin elinde olur. Şimdi diyorlar ki bir şey istediğimizde şu zenginlik diyorsa vermiyor diyorlar. Demek ki denilmiyor ona. Ona ver denemiyor. Vermiyor onun için. Ve idâ erâdallâhu kamin şerren, şermaz, velle aleyhim süfehâ ehüm. Bak şimdi, murat ilahi, fena ise, şer ise, bunların başına sıfıha, sefihleri geçer. Sefihleri geçer başlarına. Ve kadâ beynühüm, cühhâlühüm, hakimleri de cahiller olur. Üçüncüsü, mal servette kılırın elinde olur. Koparamazsın elinden bir şey. Alamadın. Sıfıha. Bu da şer murad olunan bir kavmin şeysi. Adet anneannesi böyle olur. İzâ erâdallâhu bi kavmin hayrâ. Bak burada şimdi çok büyük kabahatlerimiz var. Allah kusurlarımızı affet. Bir kapında, Cenab-ı Hak, bir aile, bir ev, neyse hepsi içinde. Hayır var dolunuyordu ona. Üf diliğimi diyet, dayf. Bu eve misafir çok gelir. Bu eve misafir çok gelir. Bu evin kadını da erkeği de gelen misafirden hiç üzülmez. Bu akşam evimize misafir gelmedi diye İbrahim Aleyhisselam gibi kapılarda bekler. Şimdi bir eve iki defa misafir geldi miydi? Üçüncü günü, çok oluyorsun ha. Demeye başlar insan. Bu demek ki bizde hayır yok artık. Bizde hayır olmadığının alameti. Gelir de ne olur? Yenzülü bir rızkı. Gelen rızkıyla gelir. Gelen rızkıyla gelir. Ve yertehülü giderken fakat bu gafarallahu lehli menzil. Bu ehli menzil, bu ev mağfiret-i ilahi mağfiret olur. Bunun için misafirin eve gelmesi bir rahmet-i ilahiyedir. Ama hanımlar bu işte bugünkü anneannelere göre çok zahmet çıkıyorlar. Bu zahmete de tahammülleri kalmıyor eski annelerimiz gibi değil. Eski annelerimizde biliyorsunuz ki öylere hep odalar vardır. Bu odalara hep köylüler misafir gelirler. Mütemadiyen. Bu evin hanımı mütemadiyen ekmek yapar, yemek yapar, ekmek yapar, yemek yapar, yatak kaldırır, yatak giyer. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ قَبْضَ رُوْعِ عَبْدٍ بِعَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا هَاجَةٍ İnsanların ecelleri nerede geleceğini kimse bilmez. Nerede, nasıl öleceğini kimse bilmez. Fakat mesela bir adamın eceli Hindistan'da alınacak. Adam da burada. Bu adamın Hindistan'da ecelin alınmasında yazılmış bu adam. Bu ona ne olur olur bir hadet sürer. Ben aman Hindistan'a gideceğim. Burada şöyle para kazanıyormuş. Şöyle iyilikler varmış değerinden. Biner tayyareye bakarsın gider. Ezalesini orada yakalar gider. Niçin? Orada alınacak. Demek ki şimdi bizim bir sene arkadaşımızdan bir tanesi Haç'ta Arafat'tan döndük. İşte Mine'den yere geldik. Burada bir yangın dolayısıyla arkadaşımın birisi burada teslim-i ruh eyledi. Takdir-i ilahi, murad-i ilahi, ecel burada yakalayacak. Onun hiçbir şey yok. Bir zahmet yok, bir meşakkat yok. Ecel burada onu yakaladı. Bu kadar. Başka bir şey yok. Hani bir sıkıntıya düşer, çininir. Yahut şöyle bir tarzı kınatına kalır, vurulur. Öyle bir şey yok. Kalbim malbi de yok. Allah, ecel geldi, aldı gitti. Hükmü ilahi. Ama neden? Buna bu sene hacca gittiler. Hacı kendisi. Bu sene gitmesi de olurdu ama canı orada çıkacak. Bu saatte alınacak. Binaenle buna hac sevgisi verdirildi. Hacı dinledi. Sevap kazandı. Arafat'ta hacılarını da tamamladı. Ondan sonra rahatça orada ruhunu teslim etti gitti. Allah makamını âli eylesin. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ قَبْضَ ظُورِ عَبْدٍ بِعَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةٍ Orası için ona bir hacet, bir sebep halk olur. O sebep dolayısıyla oraya gider, orada ruhunu da teslim eder. Ravileri çok. Ahmet ibn Hanbel, Hakim, Bari, Ebu Neym fil Hilye, Bukhari fil Edeb. An Ebi Hurretel Zeli, Vel Hakim, Vel Beyhaki, An Hure, Vel Hakim, An Gündeb. Bir de şimdi Mesail Diniye'den اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَذْهَبَ اِلَى الْخَلَىٰ وَاَكِيمَةُ الصَّلَىٰ Abdestimiz geldi. Müezzin efendi Allahu Ekber, Allah.

0: verdi, ezene başladı. Kâhmet de olunuyor arkasından. Hadi şu abdestten, şu namazı kılayım de bundan sonra temizlenirim, rahatlanırım. Yok öyle şey. وَإِذَا اَرَادَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَذَبْ اِلَى الْخَلَى وَاَكِمَتُ صَلَةً فَلْ يَذْهَبْ اِلَى الْخَلَى. Namaz dursun. Evvela git rahatlan. Çünkü ibadette huzur lazım. Böyle sıkışaraktan, bunalaraktan, darlık içerisinde namaz olmaz. Ya namazda huzur lazım olduğu için git rahatlan, hakkınızla rahat çatır. Yemek de böyle. Açsın, iştahın da var. Namaz vakti, yemek vakti konmuş ortaya. Ezen de okundu. Ama benim iştahım da var yemeği yemeye. Öyleyse sen yemeğe git, karnını doyur. Namaza durduğun vakitte yemekte aklın olmasın. Namaza durduğun vakitte yemekte aklın olmasın. Huzur-u ilahiyede olarak rahatça namazını. Ama cemaat kaçacak. Ne yapalım? Murad-ı ilahi. اِذَا اَرَادِ اَحَدْكُمْ سَفَرًا. Bir yere gideceğiz. İstedik. Gerek ticaret için olsun, gerek hac gibi olsun. Nasıl olsun? فَلْ يُسَلِّمْ عَلَى اِخْوَانِ. Giderken usulce kaçıp gitmek caiz değil. Kimse duymaz. Hangi birisi? Kan yarabbim ne gider? Kimse de duymaz. Nereye gittin, nereye geldin? Aa öyle değil. فَلْ يُسَلِّمْ عَلَى اِخْوَانِ. Selam ver arkadaşlarına. Ben artık filan yere gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Gidip var, gelmemek var. Gelip bulmamak var. Selamlaşın. فَاِنَّ اللّٰهَ يَزِيدُ بِي دَعْوَتِهِمْ خَيْرًا. Onlar da sana dua ederler. Ya Rabbi bunun yolunu açık et. Selametle gitsin, selametle gelsin. İşte rızkına da bolluk ver falan diye bir şeyler derler. O dualar sebebiyle sen de güzel şeyler kazanırsın. Allah kusurlarını da affetsin.
1: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Dan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, kalbime nur verip aydınlat. Kabrime nur verip aydınlat. Önüme nur verip aydınlat. Arkama nur verip aydınlat. Sağıma nur verip aydınlat. Soluma nur verip aydınlat. Üstüme nur verip aydınlat. Altıma nur verip aydınlat. Kulağıma nur verip aydınlat. Gözüme nur verip aydınlat. Saçıma nur verip aydınlat. Derime nur verip aydınlat. Etime nur verip aydınlat. Kanıma nur verip aydınlat. Kemiğime nur verip aydınlat. Allah'ım, nurumu büyüt. Bana bir nur ver. Benim için bir nur kıl.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Gürşen Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Organizasyonda bu yıl kurban ibadetinin paylaşma boyutunu güçlendiren uygulamalar ve gönüllülük fırsatları öne çıkıyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısı teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Dua Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik

edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Zilhicce Hilali görüldü. Zilhicce Hilali'nin görülmesiyle birlikte Kurban Bayramı tarihleri netleşti. Yapılan hilal gözlemleri sonucunda İslam aleminde Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs Çarşamba günü idrak edileceği bildirildi. Türkiye ve dünyanın pek çok yerinde yapılan hilal gözlem çalışmaları sonrasında 18 Mayıs tarihi Zilhicce ayının birinci günü olarak kabul edildi. Hacı adayları 26 Mayıs'ta Arafat Vakfesi için Arafat Meydanı'nda olacak. Kurban Bayramı da 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere araç bakımı uyarısı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte karayollarında yoğunluk bekleniyor. Uzmanlar uzun yola çıkacak sürücülere araç bakımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Havaların ısınmasıyla vatandaşların bayram tatili ve memleketlerine gitmek üzere hazırlık yaptığı belirtilirken bayram süresince şehirler arası yollarda araç sayısının artabileceği, bunun da yoğunluk ve kaza riskini de beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor. Güvenli yolculuk için sürücülerin yola çıkmadan önce araç bakımlarını mutlaka yaptırmaları gerektiği vurgulandı. Yolculuk sırasında trafik kurallarına uyulmasının ve tüm yolcuların emniyet kemeri takmasının hayati önem taşıdığı belirtildi. Uzun yolculuklarda sürücülerin uykusuz şekilde direksiyon başına geçmemesi gerektiği, düzenli mola verilmesinin büyük önem taşıdığı hatırlatıldı. Sürücülerin araçlarında yedek lastik, ilk yardım seti, reflektör, çekme alatı ve bilimum malzemeleri bulundurmaları gerektiği hatırlatılırken muhtemel kazaların önüne geçmek için de hız limitlerine uyulması önem taşıyor. Çağın yeni tehlikesi dijital obezite. Teknolojik araçlar ve sosyal medya platformları üzerinden gereğinden fazla içerik tüketilmesinin dijital obeziteye yol açtığı uyarısı yapılırken, fiziksel ve zihinsel sağlığı korumak için dijital detoks yapılması gerektiği vurgulanıyor. Doçent Doktor Fatma Betül Demir Evcimen, dijital bağımlılığın ruhsal ve fiziksel sağlığı etkilediğini belirterek, telefon, bilgisayar ve sosyal medya gibi dijital araçlardan belirli sürelerle gönüllü olarak uzak durulmasını ifade eden dijital detoks uygulamasına dikkat çekti. Dijital obeziteyi çağın önemli sorunlarından biri olarak tanımlayan Evcimen, telefonsuz kalındığında kaygı yaşanması, içeriklerin aralıksız tüketilmesi ve sosyal medyada sürekli görünür olma isteği gibi davranışların risk göstergesi olabileceğini ifade etti. Özellikle gençlerin ve dijital dünyaya doğan çocukların daha fazla risk altında olduğunu belirten Evcimen, dizi ve video içeriklerinin kontrolsüz ve ardışık şekilde izlenmesinin de dijital obeziteyi arttırdığını dile getirdi. Obezitenin yalnızca zihinsel değil fiziksel etkiler de oluşturduğunu vurgulayan Evcimen, odaklanma sorunları, motivasyon kaybı, çabuk sıkılma, boyun tutulmaları ve el uyuşmaları gibi sorunların görülebileceğini ifade etti. Dijital dünyayla sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi için dijital okuryazarın kritik önem taşıdığını belirten Evcimen, bilinçli kullanım sayesinde dijital ortamların daha güvenli ve kontrollü yönetilebileceğini söyledi. Son tüketim tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihi karıştırılmamalı. Gıda alışverişlerinde ambalaj üzerinde yer alan tarih bilgilerine ilişkin yanlış algılar hem tüketici sağlığını hem de gıda israfını etkiliyor. Son tüketim tarihinin et, süt ve balık gibi hızlı bozulan ve bozulduğunda sağlık açısından risk oluşturabilecek ürünlerde yer alan bir güvenlik sınırı olduğu belirten uzmanlar, bu tarihin geçmesi durumunda ürünün kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini ve satışına da izin verilmediğini ifade etti. Tavsiye edilen tüketim tarihinin ise makarna, bakliyat, bisküvi ve konserve gibi dayanıklı gıdalarda kullanıldığını aktaran uzmanlar, bu tarihin tat, koku ve kıvam gibi özelliklerini en iyi şekilde koruduğu süreyi ifade ettiğini kaydetti. Uygun koşullarda saklanması ve ambalajında herhangi bir bozulma olmaması halinde tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünlerin tüketilebileceğini bildirdi. Son tüketim tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihinin aynı üründe birlikte bulunamayacağını
olacağına dikkat çekilirken,

0: ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği uyarısı yapıldı. Proteinlerin vücut için temel yapı taşı olduğu, büyüme, doku onarımı ve bağışıklık sistemi açısından hayati rol oynadığını belirten uzmanlar, ihtiyaçtan fazla protein alımınınsa özellikle böbrek ve karaciğer üzerinde yük oluşturabileceğini söyledi. Son yıllarda sosyal medya etkisiyle proteinli ürün tüketiminin arttığına işaret edilirken, protein bar, proteinli yoğurt ve içeceklerin günlük beslenmede daha fazla yer aldığı, bunun da çoğu zaman fark edilmeden aşırı protein alımına yol açtığı kaydedildi. Tek tip ve özellikle hayvansal protein ağırlıklı beslenmenin kalp damar hastalıkları, bazı kanser türleri ve bağırsak problemleri açısından risk oluşturabileceği belirtildi. Protein tüketiminde dengeye dikkat çekilirken hem hayvansal hem de bitkisel kaynakların birlikte tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.
1: Hava durumu.
0: Bu hafta yağışlı bir sistem beklenmekte. Meteorolojinin aktardığı bilgilere göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar hafta boyunca etkili olabilir. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde bu yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Çarşambadan itibaren ise gök gürültülü sağanak yağışların yurdun büyük bölümünde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Yağışla birlikte sıcaklıklarda da düşüş söz konusu. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken diğer bölgelerde şimdilik önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Bursa Balıkesir yolunda Susurluk Balıkesir istikametinde Konya Akşehir, İnebolu Kastamonu, Fethiye Söğüt güzergahlarında ve Artvin Erzurum yolu üzerindeki tünellerde çalışmalar var. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Akra Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Reklam.

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, hac yaklaşıyor tabii, Kurban Bayramı yaklaşıyor diye hacca gitmeyecekler zaten, onu düşünürler. Fakat asıl hacca gidecekler, gitmeye başladılar. Efendim, o heyecan var, o uğurlamalar var. Efendim, biliyorsunuz Zilhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. 8'inde Mina'ya çıkması, Yevmi Terviye deniliyor ona. Arefe günde, Yevmi Arefe'de Arafat'a çıkması lazım. Onun da bayram, Kurban Bayramı'nın birinci günü Arafat'tan Müzdelife'ye gelmiş olmaları, sabah namazı orada kıldıktan sonra öğleye, ikindiye neyse Mina'ya gelmiş olmaları lazım. Zilhicce'nin 10'una kadarki, 1'inden 10'una kadarki günler senenin en mübarek günlerinden bir kısmı. Ramazan ayı 11 ayın sultanı deriz. Ramazan'ı efendim coşkuyla karşılarız, sevgiyle yaşarız. İşte o güzel efendim mübarek günlerin 10 tanesi de bu haccın öncesindeki Zilhicce'nin ilk 10 günüdür ki çok önemli, sevaplı günlerdendir. Efendim, bu günleri ibadetle geçirmelerini, tazarru ve niyazda bulunmalarını, efendim Kur'an okumalarını, zikir yapmalarını, gündüzleri oruç tutmalarını tavsiye ederim. Hele efendim Arefe günü orucu hacca gitmeyenler için çok kıymetli, çok önemli, çok sevaplı bir oruç diye Ramazan'da da daha önceki konuşmalarımda da not alın, defterlerinize yazın demiştim sevgili dinleyicilerime. Şimdi artık zamanı yaklaştığı için hatırlatıyorum. Hacca gitmeyen, memleketinde kalan kimseler Kurban Bayramı Arefesinde orucu kaçırmamaya gayret etsinler. Çok kıymetli bir oruç bu, Arefe gününde tutulan oruç. İki senelik günahların bağışlanmasına sebep olduğunu Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bildiriyor. İlginç olan yönü, geçmiş senenin günahları affolur diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Bir de gelecek senenin günahları, yani daha henüz işlenmemiş, yaşanmamış olan öndeki günlerin günahlarının bağışlanacağının söylenmesi neyi gösteriyor? Demek ki bir sonraki sene, o Arefe'den sonraki sene mübarek geçecek. Allah ömür verecek, o Müslümanı sağlık afiyetle yaşatacak, yolunda olacak, şeytana uymayacak, günah işlemeden efendim iyi bir kul olarak yaşayacak demek. Yani esrarengiz bir müjde bu. O benim için çok ilginç, herhalde dinleyiciler de ilginç bulmuşlardır. Arefe günü orucunu kaçırmasınlar, Kurban Bayramı Arefesinin oruçlu geçirilmesine gayret etsinler. Hacılar için doğru değil, mekruh. Hacılar hac vazifesini yapacaklar, onların oruç tutması mekruh çünkü yorgunluk oluyor. Oraları sıcak diye duyuyoruz. O sıcaklarda halsizlik, yorgunluk oluyor. Hac vazifelerini yapamıyorlar, hastaneye düşüyorlar. Dinimizde zaten uygun bulmamış hacılar için. Hacıların en güzel işi orada hac vazifesini güzel yapmak, zikirlerini, ibadetlerini güzel ifa eylemek. Biliyorsunuz hac ve bütün ibadetlerin en önemli parçası, bölümü, bel kemiği, temel direği diyelim, zikirdir. Yani orada Arafat'ta La ilahe illallah diyerek, tevbe istiğfar eyleyerek, zikrederek, Kur'an okuyarak vakitlerini geçirirler. Onlar oradan çok büyük sevap alacaklar. Hacca gitmeyenler de oruç tutarak o sevabı kazansınlar. Tabi Arefe'ye kadar ki, bayrama kadar ki günlerde de efendim çok ibadetlerle, sadakalar vererek, hayırlar yaparak güzel geçirmeye dikkat etsinler. Evlerini efendim böyle Ramazan'da olduğu gibi canlı tutsunlar, efendim canlandırsınlar, ibadetin zevki şevki nurlandırsın evleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İmam Buhari, Müslim gibi kıymetli kaynakları naklettiğine göre Ebu Musa Eş'ari radıyallahu anh'ten buyurmuş ki: "Meselül beytillezi yüzkerullahu fihi vel beytüllezi la yüzkerullahu fihi meselül hayyi vel meyyit." Yani içinde Allah'ın anıldığı, zikredildiği bir ev ile içinde Allah'ın anılmadığı, zikredilmediği bir ev neye benzer? Diriyle ölüye benzer. Yani içinde Allah anılan ev canlı gibidir, hayat sahibi gibidir. Efendim, içinde Allah'ın adı anılmayan ev de ölmüş gibidir, ölü insan gibidir. Bu çok önemli bir şey. Evlerimizi zikrullahla, ibadetle, mübarek faaliyetlerle, ilimle, irfanla canlı birer yuva haline, pırıl pırıl efendim böyle dipdiri yuva haline getirelim sevgili dinleyiciler. Evinizde topluca ibadetin, zikrin, keyfinin, zevkini yaşamaya alışın. Sorun, soruşturun, öğrenin. Bunu nasıl yapacağınızı düşünün. Mesela zikrin çeşitleri, bir çeşidi Kur'an okumaktır. Mesela evde birisi Kur'an-ı Kerim okur, ötekiler dinler. Böylece evin içinde zikrin zevki, şevki, keyfi, safası efendim yaşanmış olur. Sonra hadi bakalım çocuklar hep beraber efendim 1001 tane ihlas okuyalım. Alın bakalım ellerinize tesbihi. Siz şu kadar okuyun, siz şu kadar okuyun, siz şu kadar okuyun. İşte buyurun bir kulüvallah okumak zikri. Veyahut hadi bakalım 70 bin kelimeyi tevhid, la ilahe illallah çekelim. Hadi bakalım siz şu kadar alın, siz şu kadar alın. Bir hafta içinde bunu bitireceğiz filan gibi. Hasılı evi manevi bakımdan mamur hale getirmek lazım. Benim tanıdığım eski arkadaşlar vardı. Şuurlu arkadaşlar, zarif arkadaşlar, tatlı arkadaşlar. Böyle evlerini kandil gecelerinde, mübarek gecelerde camlarını filan süslerlerdi. Neden? Yani bu ev niye böyle süslenmiş diye herkes merak etsin, anlasın diye. Evimizde bu güzel günleri ailece yaşayalım. Yaşamaya alışalım, öğrenelim. 10 günlük bir bayram geliyor. Hocam bu takvimlerde yazılı bir bayram değil. Hiç kimse şimdiye kadar söylemedi. Sen nereden söylüyorsun derseniz hadis-i şeriften söylüyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu 10 günün çok sevaplı günler olduğunu, bu 10 günde yapılan ibadetlerin çok kıymetli olduğunu bildiriyor. Efendim ibadeti, zikri, orucu tavsiye ediyor. Hayrı hasenatı tavsiye ediyor. Ben de onun için tavsiye ediyorum. Kendiliğimden bir şey söylemiyorum. Hadis kitabını açıyorum. Unutulmuş da olsa güzel şeyleri hatırlatmak istiyorum. Unutulmuş güzel adetlerimizi canlandırmak istiyorum. Eski eserlerimizi korumak istiyorum. Cihanın bizi sevmesini, saymasını sağlayan, herkesin hayranlığını toplayan güzelliklerimizi korumak istiyorum. Evet, onun için 10 günü hadi bakalım efendim Ramazan gibi evde güzel belli olacak şekilde süslemelerle, davranışlarla, yaşam şekliyle, zikirle, Kur'an'la efendim tatlı şekillerde yaşayalım aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Gelelim efendim bugün okumak istediğim öteki hadis-i şeriflere. Ebu Derda radıyallahu anh'ten Taberani rivayet etmiş. Bu da biraz çocukları, biraz da yaşlıları ilgilendiren bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki meselüllezi yeteallemul ilme fi sigarihi kennakşi alel haceri ve meselüllezi yeteallemul ilme fi kiberihi kellezi yektubu alel ma. Şimdi ben bunu başka edebi kitaplarda, eski el yazması eserlerde buna benzer sözler okumuştum ama hadis-i şerif olarak ilk defa duymuş oluyorsunuz bunu. Demek ki o güzel sözlerinde kaynağı hadis-i şerif imiş. Efendimiz buyuruyor ki, küçükken ilim öğrenen insan, taşın üzerine kitabe yazan, nakış yapan, taşın üzerine kazıyarak efendim yazıyı, nakışları yapan insan gibidir. Yani aklına, hafızasına öğrendiği ilimler kitabe gibi kazınır. Yani kitabelerde nasıl Romalılardan kalma kitabeler, Abbasilerden kalma efendim anıt, efendim bilmem caminin üzerindeki yazı filan diyoruz. Taşı oldu mu kalıyor ve okunuyor. Çünkü taş dayanıklı bir malzeme, derin derin kazılmış olunca içine üstüne kalıyor. Küçükken öğrenilmiş ilim taşın üzerine yapılmış şekiller gibidir, yazılar gibidir, nakışlar gibidir, kalıcıdır yani çok hatırında kalır. Ve meselüllezi yeteallemül ilme fi kiberihi, yaşlandığı zaman ilim öğrenirse insan o zaman kellezi yektubu alelma, suyun üzerine yazı yazmış gibi olur. Daha yazarken efendim harfler kayboluyor. Çünkü satır düzleniyor. Kum olsa kalacak biraz. Kum üzerine yazı yazmak gibi desek işte yağmurda, rüzgarda kum efendim düzlenecek. O yazılar çabucak kaybolacak. Bir mevsimde kaybolacak. Bir haftada kaybolacak. Ama yaşlılıkta ilim öğrenmek suyun üzerine yazı yazmak gibi deyince öğrenirken unutulacak demek. Hakikaten insan yaşlandığı zaman Allah tabii sıhhat afiyet versin, güç kuvvet versin, hafızası canlı olsun. İnsan Müslümanca yaşarsa hafızası da canlı olur. Efendim küçükten beri Kur'an'ı ezberlemişse, efendim hafızasını kullanmışsa yaşlandığı zaman da o canlı hafıza devam eder, dinç kalır, ihtiyarlamaz, bunamaz, efendim tatlı bir insan olur. Bizim mütedeyyin böyle erbab-ı hal dediğimiz efendim böyle arif ihtiyarlar cihanı fethediyorlar. Yani bir rahmetli Almanya'ya gelmiş, anlatıyorlar buralarda. O kadar beğenilmiş ki etrafında Almanlar toplanmışlar. Ağızları açık hayret içinde o ihtiyar adamın zarafetine, tatlı davranışlarına, güzel sözlerine, nezaketine, inceliğine, efendim bilgisine, ilmine, irfanına hayran kalmışlar. Yani Almanya'yı, Almanların gönüllerini fethetmiş. Demek ki İslamca olunca her şey güzel oluyor. Ama bu hadis-i şeriften bizim çıkartmamız bir ders varsa diyeceğiz ki çocuklarımıza küçükken ilmi öğretelim, İslam'ı öğretelim. Hatta 4 yaş, 4 ay, 4 günken başlatırlar, bazıları getirirler. Hocam şuna bir besmele çektir, Rabbi yesiri öğret, bu yaşta başlasın filan diye. Tabii küçükten çocuk öğrenmeye başlıyor. Aslında çocuk doğduğu andan itibaren cihanı öğrenmeye başlıyor. Yavaş yavaş tanıyor, annesini tanıyor, annesinin tebessümünü tanıyor, efendim çevreyi tanıyor derken yavaş yavaş bilgileri birikiyor. Çocuğu doğmadan önce terbiye etmeye başlamak lazım. Doğduğu zamandan çok dikkat etmek lazım. Çocuğun yanındaki sözlerine, hareketlerine, çocuğa karşı davranışlarına insanın çok dikkat etmesi lazım. Çocuk çünkü her an bir şey öğreniyor. Çocuğa ihtimam edersiniz, gayet terbiye olarak yetiştirmek istersiniz. Çocuk bir gün sokağa çıkar, parkta oynarken edepsiz çocuklardan iki tane kötü söz duyar, eve de gelir onu pat diye onu söyler. Neden? Hiç duymadığı bir sözdür, merak etmiştir, aklına hemen takılmıştır. Çünkü hemen alıyor, teyp gibi alıyor, efendim resim gibi alıyor, hatırında kalıyor. Demek ki çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı iyi yetiştirmeye çok dikkat edelim. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, küçükten öğretelim. Daha okula gitmeden öğretelim. Ben şimdi tavsiye ediyorum kardeşlerime, özellikle teşvik ediyorum. Çocuklarımızı anaokullarımıza verelim diyorum. Çocuk anaokulunda yetiştiği zaman, yuvada yetiştiği zaman içtimai hayata, yani toplu yaşamaya daha iyi intibak ediyor. Birçok şeyi daha güzel öğreniyor. Mürebbiyenin, terbiyeci hanımın elinde efendim daha güzel şeyler öğreniyor. Belki evde annesi mutfakta iş yaparken çocuğuna bakamıyor. Belki çocukların sayısı çok olduğundan efendim onun terbiyesi ihmale uğrayabiliyor. Onun için çocukları küçükten yetiştirmeye başlayacağız. Dinini öğreteceğiz. Efendim güzel güzel efendim ibadetleri yapmasını sağlayacak bilgileri öğreteceğiz. Ahlakı öğreteceğiz. Bakın çocuk büluğ yaşına, yani 10-12 yaşına gelmeden önce haramları, helalleri öğrenmeli, günahları, sevapları bilmeli, ezbere bilmeli. Duvarlarımızda bunlar böyle satır satır yazılı olmalı. İçki haram, efendim faiz haram, yalan haram, zulüm haram efendim diye, yani hem görünür şeyleri hem de görünmez değerleri çocuklara tanıtmamız lazım. Küçükten olması lazım. Ama bazen küçükten olmuyor da çeşitli mahrumiyetler veya ihmaller veya hayatın cilveleri, adam sonradan aklı başına geliyor, Müslümanlaşıyor, öğrenmeye çalışıyor. Tabii o da iyi, o da sevap ama artık hafızasında kalmıyor. Çünkü her yaşın kendine göre çileleri var, sıkıntıları var, vasıfları var. O zaman hafızasında kalmıyor. Küçükken sokakta bir defa duyduğu sözü unutmuyor ama büyüdüğü zaman 10 defa, 100 defa söylenen şeyi unutuyor. Ama burada yine ben cesaret verici bir şey söyleyeyim. Bir şey tekrar edildiği zaman öğrenilmiyor gibi görünen şeyler de öğrenilmeye başlanır. Benim hafızam zayıfladı, artık ezberleyemiyorum diyen bir insan da hafızasını çalıştırma biraz eğildiği zaman hafızası işlemeye başlar. Yani işlemiyor gibi olan şey, paslanmış gibi olan şey yağlanırsa tekrar çalıştığı gibi çalışmaya başlar. İlmi küçükten öğrenmeliyiz. Küçükten öğrenmemiş isek büyüdüğümüz zaman da ihmal etmemeliyiz. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeye çalışmalıyız ama küçükken öğrenilen ilim çok kıymetlidir. Çocuklarımızı iyi yetiştirmeye dikkat etmeliyiz. Bu arada tabii güncel meselelerden birisi olarak çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğretmemiz lazım. Yani belki çocuğumuzu dizimizin dibinden, kızımızı dizimizin dibinden ayırmamız uygun olmayabilir. Kur'an

0: komşusuna yatılı vermek uygun olmayabilir. Ama evimizde Kur'an-ı Kerim'i öğretmeliyiz. Birkaç kişinin çocuğunu da toplayıp öğretmeliyiz. Şimdi ben İmam Hatip okullarının kuruluş zamanlarından bu zamana kadar durumunu bilirim. Üniversitede profesörlük yaptım. İmam Hatip okullarında çocuklar çok kuvvetli yetişiyor. Normal liselerde okutulan derslerin hiçbirisi eksik değil. Hepsini okuyorlar. Onların üstüne ilave dersler görüyorlar. Çok çalışıyorlar, çok başarılı oluyorlar. İmtihanlarda üstün derece kazanıyorlar. Girdikleri fakültelerde dereceye giriyorlar. Yani onların bu başarısını görüp bu okulların kıymetini anlamak lazım. İmam Hatip okulları bizim için çok değerli insan yetiştiriyor sevgili akra dinleyicileri. Sonuçlarıyla ölçelim. Maddi sonuçlarının ne kadar güzel olduğunu görerek anlayalım. Başarılı insanların, başarısız insanların efendim hangi okullardan yetiştiğine dikkat edelim. Oradan insafa gelelim ve hakkı tutalım. Yanlış işler yapmayalım aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Allah-u Teala Hazretleri hatalarımızı anlayıp hatalardan dönmek nasip etsin. Güzellikleri anlayıp güzellikleri yaşamak, yapmak, icra etmek, uygulamak, geliştirmek nasip etsin. Ülkemizi gül gülistan eylesin. İnsanları her birini evliya eylesin, dost eylesin. Efendim hem dünyaları hem ahiretleri efendim mutlu olsun. Cihan güzelliklerle dolsun. Herkes efendim iyi olsun diye herkesin iyiliğini istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü aziz ve sevgili akra dinleyicilerim.
1: Günün sohbeti. Değerli akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir.

İbn Abbas radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen acele davransın.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la konuşması ve sihirbazların imanı.
1: Musa'yı ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelen yandaşlarına gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar, iman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten kibirlenen ve dik başlı bir toplum idiler. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi de nedir? Musa, göklerin ve yerin ve bunlar arasındaki şeylerin Rabbidir. Eğer kesin olarak gerçeği bilen kimseler iseniz dedi. Firavun etrafındakilere işitiyor musunuz dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, size gönderilen bu peygamberiniz kesinlikle delidir dedi. Kavimleri olan İsrailoğulları bize kölelik ederlerken, şimdi bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz dediler. Musa, eğer akıl erdirip düşünebiliyorsanız o, doğunun, batının ve bunlar arasında olanların da Rabbidir dedi. Firavun, andolsun ki benden başka bir ilah edinirsen kesinlikle seni zindana atılanlar arasına koyarım dedi. Musa, sana apaçık bir şey, bir delil getirsem de mi dedi. Firavun, eğer doğru söyleyenlerden isen haydi o delilini getir dedi. Musa, bunun üzerine asasını yere attı, bir de gördüler ki o apaçık bir ejderha. Elini de koltuğundan çekip çıkardı. Bir de görürler ki o bakanlara bembeyaz görünen bir eldir. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, şüphesiz bu çok bilgili bir sihirbazdır dedi. Sizi büyüsüyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi siz ne buyuruyorsunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini meşgul et. Şehirlere toplayıcılar, münadiler yolla. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler. Derken sihirbazlar belirlenen bir gün, belli bir vakitte bir araya getirildi. İnsanlara, siz de toplu halde hazır mısınız denildi. Firavun'un adamları, umarız ki sihirbazlar galip gelir de böylece biz onlara uyarız dediler. Sihirbazlar oraya gelince Firavun'a, eğer üstün gelenler biz olursak bize mutlaka bir mükafat var değil mi dediler. Evet, hem o takdirde siz kesinlikle bana en yakın olanlardan olacaksınız dedi. Musa onlara, atın atacağınız ne varsa dedi. Onlar da ipleri ve sopalarını attılar ve Firavun'un izzet ve azameti adına üstün gelenler kesinlikle biziz dediler. Musa asasını bıraktı, bir de gördüler ki o uydurdukları şeyleri yutuyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettik alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine dediler. Firavun, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Elbette o size sihri öğreten bir büyüğünüzdür. Ama yakında size ne yapacağımı öğreneceksiniz. Yemin ederim ki kesinlikle ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizin hepinizi asacağım dedi. Dediler ki, zarar yok. Zaten biz Rabbimize döneceğiz. Biz senin kavminden, ona inananların ilki olduğumuzdan Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Musa'ya, mümin kullarımı geceleyin yola çıkarıp yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da şehirlere, şüphesiz onlar İsrailoğulları dağınık ve az bir topluluktur. Buna rağmen onlar bizi hep kızdırmaktadırlar. Biz size uyanık ve hazırlıklı olan bir topluluğuz diye asker toplayıcılar gönderdi. Biz de onları, yani Firavun ve yandaşlarını Mısır'daki bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve güzel, şerefli makamlardan çıkardık. İşte böylece İsrailoğullarını da bütün bunlara mirasçı yaptık. Şöyle ki, Firavun ve yandaşları güneş doğarken Musa ve ashabını yakalamak için onların peşine düştüler. İki topluluk yaklaşıp birbirini görünce Musa'nın adamları, "Biz kesinlikle yakalandık," dedi. Musa, "Hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana kurtuluş yolunu gösterecektir," dedi. Bunun üzerine Musa'ya, "Asanı denize vur," diyerek vahyettik. Vurunca deniz hemen yarıldı, her bölüm büyük bir dağ gibi oldu. Diğerlerini de oraya yanaştırdık. Onlar da açılan denize girdiler. Musa'yı ve beraberindeki kimseleri toptan denizi geçip kurtardık. Sonra ötekileri denizin kapanmasıyla suda boğduk. Doğrusu bunda kudretimizi gösteren bir ibret vardır. Buna rağmen yine de çokları iman etmediler. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir.
2: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

0: kameri ayların en sonuncusu olan Zilhicce ayında oluyor hac. Belli bir zamanda oluyor. Zilhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkılıyor. Zilhicce'nin 10'u da Kurban Bayramı oluyor. Efendim Zilhicce ayı bitti mi? 12. ay bitmiş olunca artık kameri sene doluyor. Ondan sonra yeni yıl geliyor. Yeni yılda Muharrem ayı ile başlıyor. Şimdi Zilhicce ayının içindeyiz. Allah hayırlısını ihsan eylesin. Bizim hacılarımızı buralılar seviyorlar. Efendim buranın idaresi de itimat ediyor. Yani tedirgin değil. Başka milletlerin hacılarına yapılan muameleden çok daha sıcak muamele yaptıkları söyleniyor. Bizim hacı babalar da sevimli insanlar, hacı teyzeler. Güzel davranışlarıyla, sevimli, sokulgan, samimi halleriyle dikkati çekiyorlar. Zaten kıyafetlerinden belli, kırmızı, ay yıldızlı işaretlerinden belli oluyor. İşte böylece hacca doğru, hac yapma vazifesine doğru hazırlanıyoruz. Bu Zilhicce'nin hacca kadar olan, bayrama kadar olan 10 gün senenin en mübarek günlerindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki hiçbir zamanda yapılan ibadetler, hayırlar, sadakalar, namazlar, zikirler, hatimler, oruçlar bu günlerde yapıldığı kadar sevimli değildir Allah-u Teala Hazretlerine. Bu günlerde yapılan ibadetler her zamandan daha fazla sevimlidir diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Bu günlerin kıymetini, gecesi gündüzü kıymetli, ibadetle, hayırla geçirmeye çalışmak lazım, fırsat bilmek lazım, oruç tutmak lazım, nafileten sevap kazanmak için oruç tutmak lazım.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: mucit, bir icat.
1: Fergani ve Güneş Tutulması. 9. yüzyılda yetişmiş, ekliptik meyli ve güneşin de kendine göre hareketli olduğunu ilk defa keşfeden büyük Müslüman astronomi ve matematik alimi. Fergani, Batı bilim dünyasında Alfraganus adıyla tanınır. Çağının bilim ve kültür merkezlerinden olan Türkistan'ın Fergana bölgesinde bulunan ünlü bir Türk ailesine mensuptur. Doğum ve ölüm tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ahmet Fergani ilk öğrenimini zamanının kültür merkezi olan ve ünlü bilginlerin yetiştiği Fergana'da yaptı. Büyük bir ihtimalle astronomi konusundaki ilk bilgilerini de babasından aldı. Belli bir seviyeye geldikten sonra mevcut bilgilerine yeni bilgiler katmak amacıyla o devirde İslam aleminin devlet ve ilim merkezi olan Bağdat'a gitti. Ömrünün yarısına yakınını burada geçiren Fergani, kısa bir sürede matematik ve astronomi konularındaki bilgisini Bağdat bilim çevresine kabul ettirdi. Bilimin gelişmesine olan katkılarıyla, bilim tarihinde adlarından övgüyle bahsedilen Abbasi halifelerinin en ünlü bilginleri arasına girdi. İlmi çalışmalarında deneye dayanan inceleme ve araştırmalar yapıp gök cisimlerinin hareketleriyle uğraştı. Kur'an-ı Kerim'in ve aklın prensiplerine uymayan Batlamyusçu astronomiyi ilk defa tenkit edenler arasında yer alarak bu konuda yankı uyandıran yorumlar yazdı. Ahmet Fergani, Halife El-Me'mun'dan başlayarak El-Mütevekkil zamanına kadar El-Cezire'de yaptığı çalışmalar, yazdığı eserler ve bulduğu ölçüm aletleriyle zamanın önde gelen alimleri arasında yer aldı. Onun astronomi, matematik, coğrafya ve mekanik sahasındaki çalışmaları bu bilimlerin gelişmesine önemli ölçüde yardımcı oldu. Onların temellerini güçlendirdi ve yeni gelişmelere yol açtı. Daha sonraki devirlerde aynı konuyla ilgilenen alimler Fergani'nin eserlerinden istifade ettiler. Fergani'nin tesirleri o devirdeki tüm Türkistanlı alimler ve Avrupalı bilginler üzerinde de görülür. Latince'ye tercüme edilen eserleri asırlarca Avrupa üniversitelerinde okutuldu. Fergani'nin en dikkat çeken çalışmalarından biri, güneş tutulmasını önceden belirlemek için keşfettiği yöntemle 842 yılında bir güneş tutulması olacağını önceden tespit etmesi ve o gün bu konuda rasathanelerde bulunup incelemeler yapmasıdır. Dünyanın yuvarlak olduğu konusunda da yeni deliller göstermiştir.

Bir mucit, bir icat. Akrep.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bugünlerde ve hacda edilen tespittir bu. Duaların çoğunun bireysel olduğunu görüyoruz. Keşke na ifadesiyle, yani bize yönelik olsa. Yani şu günlerde bile edeceğimiz duaların lütfen Müslümanların tümüne, insanlığa çevrilmesi, yönelmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Çünkü oraya gidiyorlar. Hakikaten işte kızım için şudur. Bunların hepsi meşru isteklerdir. Ama bugün Müslümanların içinde bulunduğu durum, birlik olmayı, kardeş olmayı, beraber olmayı, birlikte yaşamayı gerektiriyor. İşte hali pür melalimiz bütün dinleyenlerin, Müslümanların hakikaten farkında oldukları husustur. O yüzden bu ilişkimizin bütün insanlığa yönelmesi lazım. Yani dualarımızın bireysel değil, toplumsala yönelmesi lazım. O yüzden de elbette tabii bunun işte Rahat Suresi 11. ayetin ifadesi kendi içimizden başlayacak ama topluma yayılması için ilgimizin de yönelimimizin de muhakkak bize ya da bütün insanlığa olması lazım. O yüzden de bu bayramın gerçekten Müslümanların birliğine, dirliğine, kardeşliğine, canlanmasına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz etmek lazım.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran, yol arkadaşım.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Mamin eyyamin. Günlerden hiç günler yoktur ki el amelü salihu, yapılan ibadet cinsinden sevap kazandıran iyi işler, salih ameller ehabbu ilallah, Allah'a daha sevgili fihinle bu günlerin içinde efendim min hazihil eyyam, bu günlerden daha sevaplı günler yok buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani aşire zilhicce, bu sözleriyle zilhiccenin 10 gününü kastetmiş. Zilhiccenin 10 gününe işaret ederek buyurmuş ki Allah-u Teala Hazretlerine esnasında amel-i salih yapılan günlerin içinde bu 10 gün kadar daha efendim yapılan ibadetlerin sevimli, sevgili olduğu başka günler yoktur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bu Zilhicce'nin 10 gününü kastederek ve bu günlerin içinde yapılan salih ameller, işler, ibadetler Allah'a çok sevaplı, çok sevgili oluyor. Bu halde demek ki bu konuşmayı duyduğunuz günden, andan itibaren ne gibi amali saliha, sevaplı iş yapabilirim diye efendim düşüneceksiniz. Bu günlerin sevabından azami derecede sevap kazanmak için elinizden geleni yapacaksınız.
0: Dostça bir tavsiye.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yevmin nahirde, yani kurbanların kesildiği, develerin nahredildiği günde. Efendim develerin kurban edilmesine nahretmek deniliyor. Koyunların, keçilerin kurban edilmesine zebh etmek deniliyor. İkisi farklı kelimelerle ifade ediliyor Arapçada. Bu yevmin nahir, yani kurban bayramının birinci günü, Zilhicce'nin onu. Bu yevmin nahirde Ademoğlu Allah rızası için kurban olarak bir kurban kesip de onun kanını akıtmaktan daha sevimli, daha çok sevdiği Allah'ın başka bir şey işlemiş olamaz. Yani Allah'ın kurban bayramında en sevdiği ibadet efendim kendi rızası için kesilmiş olan bir kurbandır. Ancak illa en yeküne rahimen tursalu, yani başka neyi seviyor Allahu Teala Hazretleri? Akrabanın ziyaret olunmasını ve akrabaya izzet ve ikram, itibar ve itina gösterilmesi. O hariç en çok sevdiği iş kurban kesilmesidir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ve buyurmuş ki bu kurban kıyamet gününde böyle boynuzlarıyla, tüyleriyle, kuyruğuyla gelecek ve karşısında işte ben senin dünyadayken kesmiş olduğum kurbanım diye kurban kesenin sevineceği bir durumda görünecek. Güzelce iç hoşluğu ile yapması lazım. İsmail Aleyhisselam, Peygamber Efendimizin eski büyük dedelerinden birisi İsmail Aleyhisselam'dı. İbrahim Aleyhisselam'ın oğluydu. Allahu Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın kendi emirlerine bağlılığını ve Allah rızası için yapabileceği fedakarlığı denemek için kes bakalım oğlun İsmail'i diye emredince, o da tereddütsüz Allah emretti yapayım diye ona kalkışınca, tamam sen emri tutacağını gösterdin, sadakatini ispat ettin, bunun yerine koyun kurban edilsin diye bir koç gönderdi Allah-u Teala Hazretleri. Koç kurban edildi. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki bu fe inneha sünneti ebiküm İbrahim Aleyhisselam. Bu babanız İbrahim Aleyhisselam'ın adetidir, sünnetidir diyor. Kurbanı, vacip olan kurbanı o zamandan beri işte o maksatla kesiyoruz.

biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce "İbrahim'e selam olsun" denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Fedek Yahudileriyle antlaşma yapılması. Peygamberimiz Aleyhisselam Hayber üzerine yürüdüğü ve Hayber'e yaklaştığı sırada Muhayisa bin Mesud'u Hayberlilerle olduğu gibi Fedeklilerle de çarpışılacağını bildirerek kendilerini korkutmak ve İslamiyet'e davet etmek üzere elçi olarak Fedek'e göndermişti. Muhayisa'nın Hayber'den dönüldüğü sırada gönderildiği de rivayet edilir. Beni Kurayza Yahudileri Hendek Savaşı'nda görülen hıyanetleri üzerine cezalandırıldıkları zaman Hayber Yahudileri Fedek, Vadil Kura ve Teyma Yahudilerini yanlarına alarak Medine üzerine yürümeyi kararlaştırmışlardı. Hicretin 6. yılında Sa'd bin Bekroğulları kabilesi de Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı girişecekleri askeri harekatta Hayber Yahudilerine yardım etmek üzere Fedek'te toplanmışlardı. Fedek'in mevkii ve tarihçesi. Fedek, Şam'ın Hicaz bölgesinde ve Hayber tarafındadır. Fedek, Hicaz kariyelerinden olup Medine'ye 2 veya 3 günlüktür. Fedek'te yerden fışkıran sular ve pek çok hurma bahçeleri vardır. Buraya Nuh Aleyhisselam'ın torunu Fedek bin Ham gelip konan ilk kişi olduğu için Fedek ismi verilmiştir. Fedekli Yahudilerin direnişleri. Muhayisa Fedek'e varıp Fedekli Yahudilere söyleyeceklerini söyledi. 2 gün onların yanlarında oturdu. Fedekliler durumu dikkatle gözetliyorlar ve Natat'ta Amir, Yasir, Umeyr, Haris ve Yahudilerin seyidi ulu kişisi Merhab var. Muhammed'in onlara yaklaşabilecek, dayanabilecek güçte olduğunu sanmıyoruz. Çünkü onların yanında 10 bin savaş eri bulunuyor diyorlardı.

Naim Kalesi'nin Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından fethedildiği haberi geldi. Fedekililerin kolları kırıldı. Yüce Allah onların kalplerine büyük korku düşürdü. Muhayyisa'ya, sana söylemiş olduğumuz şeyleri bizden işitmemiş ol, gizli tut. Şu takılar senin olsun diyerek kadınlarından topladıkları birçok takıları vermek istediler. Muhayyisa, hayır, sizden işitmiş olduğum sözler Resulullah Aleyhisselam'a haber verilecektir dedi. Fedekli Yahudiler, yok edileceklerini anlayan Hayberli Yahudilerin bağışlanıp bütün mal ve mülklerini bırakarak yurtlarından çıkıp gitmeyi istediklerini işitince, bunlar da bağışlanmak, bütün mal ve mülklerini bırakarak yurtlarından çıkıp gitmek üzere anlaşma yapmaya isteklendiler. Fedek Yahudilerinin başkanı Nun bin Yuşa, Fedekli Yahudilerden bazılarını yanına alarak Muhayyisa ile birlikte Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi. Bütün gayrimenkul mallarının ürünlerini toplayıp yurtlarından gitmek, Peygamberimiz Aleyhisselam'a bir şeyler bırakmamak, geride bir kırık malları kalacak olsa gelip onu da almak şartıyla barış teklifinde bulundu. Peygamberimiz Aleyhisselam, Fedekli Yahudilerin bu teklifini kabul etmedi. Muhayyisa onlara, sizin korunabilecek ne gücünüz, ne savaş erleriniz, ne de kaleleriniz var. Resulullah Aleyhisselam üzerinize 100 kişi gönderecek olsa, hepinizi kendisinin yanına sürer getirirler dedi. Yahudiler birçok konuşmalardan sonra Fedek arazisinin yarısı kendilerine bırakılmak, yarısı da Peygamberimiz Aleyhisselam'a ait olmak üzere anlaşma yapmaya razı oldular. Peygamberimiz Aleyhisselam da bunu kabul etti ve buna göre anlaşma yaptı. Yapılan anlaşmaya göre Fedek arazisinin ve hurmalıklarının yarısı Peygamberimiz Aleyhisselam'a ait oluyordu. Fedek, Haşr suresinin 6. ayetine göre hiçbir askeri harekat yapılmadan barış yoluyla fethedildiği için Hayber'de olduğu gibi Müslümanlar arasında bölüştürülmeyip Peygamberimiz Aleyhisselam'a ait olmak üzere kaldı. Peygamberimiz Aleyhisselam Fedek gelirlerinden konuklara harcardı. Hakem bin Said bin As'ın Fedek ve çevreleri valiliğine atanışı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hakem Abdullah bin Said bin As'ı Fedek ve çevreleri valiliğine tayin etti. Peygamberimiz Aleyhisselam Fedek Yahudileriyle de anlaşma yaptıktan sonra Hayber'den ayrılıp Vadil Kura'ya doğru yollandı. Vadil Kura gazası. Seferin tarihi, mevkii, tarihçesi ve sebebi. Vadil Kura seferi hicretin 7. yılında Cumadel Ahiri ayında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber'den dönüşü sırasında vuku bulmuştur. Vadil Kura Şam'la Medine arasında uzun bir vadidir. Teyma ve Hayber arasında bulunan Vadil Kura'da birçok kariyeler bulunduğu için oraya Vadil Kura adı verilmiştir. Vadil Kura Medine'ye 7 geceliktir. Vadil Kura Hıcr ve Cinab önce Kudağların, sonra da Cüheyne ve Uzrelerin konak yerlerinden olmuştu. Şam hacıları oradan gelir geçerler. Vadil Kura eskiden Semud ve Ad kavimlerinin konak yerleriydi. Yüce Allah onları yolsuzlukları yüzünden orada yok etmişti. Vadil Kura'da hala onların eserlerinin kalıntıları vardır. Semud ve Ad kavminden sonra oraya Yahudiler gelip yerleştiler. Kapanmış su kuyularının ağızlarını açtılar, oraya hurma ağaçları diktiler. Vadil Kura'ya kabileler gelip konmaya başlayınca Yahudiler onlarla aralarında anlaşma yaptılar. Yapılan anlaşmaya göre Yahudiler kabilelerinin yıllık yiyeceklerini üzerlerine alacaklar, onlar da Araplara karşı Yahudileri koruyacaklardı. Kuda kabileleri böylece Yahudileri Arapların saldırılarından korumuşlardı. Rivayete göre Muaviye bin Ebu Sufyan, halifeliği devrinde Vadil Kura'ya uğradığında Yüce Allah'ın sizler buradaki nimetlerin içinde, bağların, su kaynaklarının içinde, ekinlerin ve tomurcukları nazik, yumuşak hurma ağaçlarının içinde hep öyle emin emin bırakılacak mısınız meali ayetlerini okuduktan sonra bu ayetler bu memleket halkı hakkında inmiştir. Burası da Semud kavminin memleketlerindendir. Ayetlerde haber verilen su kaynakları hani nerededirler diye sormuştu. Bir adam ona, Allah o sözün de doğrudur. Su kaynaklarının ortaya

0: çıkarılmasını istiyor musun?" dedi. Muaviye bin Ebu Sufyan "Evet" deyince hemen kazıya başlanıp 80 tane su kaynağı ortaya çıkarıldı. Bunun üzerine Muaviye bin Ebu Sufyan "Allah Muaviye'den daha doğrudur" dedi. Vadil Kura seferinin sebebine gelince, Beni Kurayza Yahudileri Hendek Savaşı'nda görülen hıyanetleri üzerine cezalandırıldıkları zaman Hayber Yahudileri Vadil Kura, Fedek ve Teyma Yahudilerini yanlarına alarak Medine üzerine yürümeyi kararlaştırmışlardı. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselam Hayber dönüşünde Vadil Kura Yahudileri üzerine de yürümeyi gerekli gördü ve yürüdü. Önce Sibar'da, sonra da Sahba'da konakladı. Akşam üzeri güneş batarken Vadil Kura'ya kavuşup orada konakladı. Vadil Kura'da konakladığı sırada Vadil Kura Yahudilerinin yanında Araplardan bazı konuklar bulunuyordu. Vadil Kura Yahudileri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın geldiğini işitince çarpışmak için hazırlandılar. Köşklerinin üzerlerinden bağırmaya, çağırmaya başladılar ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ı oklarla karşıladılar. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmesi

edilmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Son olarak kıblegahın Kudüs'ten Mekke'ye çevrildiğini ve Allah Resulü'nün bu duruma çok sevindiğini okuduk. Bir de savaşa izin verilişini ve çok yakında müşriklerle hesaplaşma gününün geleceğini öğrendik. İşte o gün gelmişti. 33. bölüm. Bedir Savaşı. Mekkeli müşrikler hicretin ikinci yılında hazırladıkları 1000 develik muazzam bir kervanı Şam'ın Gazze pazarına göndermek ve elde edecekleri yüksek karla Müslümanları yok edecek bir silah gücüne kavuşmak istediler. Bu amaçla kervana 50.000 dinar değerinde mal yüklediler. Kervanın başına da Ebu Sufyan'ı koydular. Peygamberimiz Müslümanlara 3 yıl boyunca ambargo uygulayan ve bazılarının açlıktan ölmesine yol açan müşriklerin bu niyetini öğrenmekte gecikmedi. Çünkü kurduğu bir istihbarat ağıyla onların her adımını izlemekteydi. Müslümanların sayısı o günlerde çok azdı. Başlarına gelecek herhangi bir felaket İslam'ın sonu olurdu. Bu nedenle o kervan Suriye'ye ulaşmadan ele geçirilmeliydi. Peygamberimiz bir sefere niyet ettiği zaman bunu herkesten saklar, böylelikle o haberin İslam düşmanları tarafından duyulmasına engel olurdu. Müşriklerin niyetini sezdiği zaman da aynı şeyi yaptı ve orduya hazır ol emri vermesine rağmen kimin üzerine gidileceğini söylemedi. Bu yüzden birçok sahabi işi ağırdan aldı. Zaten onlardan birçoğu sürdürülen hazırlıkların bir kervanı ele geçirmek kadar basit bir işe yönelik olduğunu sanıyorlardı. Oysa ki bir savaş kaçınılmazdı. Yüce Allah da Müslümanlara savaş izni vermiş ve İslam ordusunun galip geleceğini müjdeleyerek onlar yakında bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır buyurmuştu. Hazreti Ömer bu konuda şöyle diyordu. Bu ayeti duyunca bozguna uğrayacak olanlar acaba kimler dedim. Ama Bedir gününe bir baktım ki Allah Resulü zırhını giymiş vaziyette bu ayeti okuyor. Anladım ki Kureyş müşrikleri bozguna uğrayacak. Savaşın kimlerle yapılacağı anlaşılınca hazırlıklar bir anda hız kazandı. Herkesi bir heyecan kaplamıştı. Sahabilerden Sa'd bin Haysemen'in eşi bebek beklemekteydi. Bu yüzden de babası, sen eşinin yanında kal, savaşa ben katılayım diye diretti. Sa'd ise, bu savaşın mükafatı eğer cennet olmasaydı evde kalırdım. Benim bütün isteğim savaşıp şehit düşmektir dedi. Sonunda kura çekmeye karar verdiler. Kurayı Sa'd kazandı ve Bedir'in 14 şehidi arasına katılıp muradına erdi. Peygamberimizin halası Ümmü Varaka Hatun da adeta yalvararak, ''Ya Resulallah, izin ver, ben de yanınızda geleyim. Yaralıları tedavi eder, hastalarınıza bakarım. Belki Allah beni şehitliğe erdirir.'' dedi. Allah Resulü ise, ''Sen evinde kal ve Kur'an okumaya devam et. Muhakkak ki Allah sana şehitlik verir.'' dedi. Peygamberimiz o halasına şehit ederdi. Peygamberimizin diğer halası Hazreti Atike, Bedir Savaşı'ndan 3 gün önce bir rüya gördü ve kardeşi Hazreti Abbas'ı çağırarak, ''Bu gece gördüğüm rüya beni çok sarstı. Sana anlatırım ama onu gizli tut.'' dedi. Daha sonra da, ''Rüyamda deveye binmiş bir adam Mekke civarına geldi ve yüksek bir sesle, ''Ey vefasız cemaat, savaş yapılacak alana, vurulup düşeceğiniz yerlere 3 gün içinde yetişin.'' diye bağırdı. Adamı gören insanlar başında toplandılar. Adam aynı sözleri Kabe'nin arkasında ve Kubeys Dağı'nın başında tekrarladı. Daha sonra da dağın tepesindeki bir kayayı aşağı yuvarladı. O taş düştüğü zaman öyle parçalandı ki Mekke'nin bütün evleri yerle bir oldu dedi. Hazreti Abbas bu rüyayı saklayamadı ve arkadaşı Velid bin Ukbe'ye anlattı. O da babasına naklettiğinde rüya dilden dile dolaşmaya başladı. Hazreti Abbas bundan sonrasını şöyle anlatıyordu. Ertesi gün Kabe'yi tavaf ederken Ebu Cehil yanıma gelip, ''Erkekleriniz arasında bir peygamber çıkması yetmiyormuş gibi şimdi sıra kadınlara mı geldi?'' dedi. Sözlerinden bir şey anlamamıştım. ''Atike'nin rüyasından söz ediyorum. Eğer 3 gün içinde rüyadaki olaylardan biri çıkmazsa sizin kadınlarınızdan daha yalancı kimseler bulunmadığını her tarafa ilan ederim.'' dedi. Vallahi bu durum beni çok üzdü.
Hazreti Abbas anlatmaya devam ediyor. Ebu Cehil'in sözleri üzerine o gün bütün kadınlar yanıma geldi. Kendilerini yalancılıkla suçlayan bu adama bir şey yapmadığım için beni azarladılar. Rüyanın üzerinden 3 gün geçince Ebu Cehil'i buldum. Aynı şeyleri söylerse onu dövüp kadınlardan kurtulmak istiyordum. Beni daha görür görmez fırlayıp kaçtı. Allah'ın lanetine uğrayasıca beni gördüğü için kaçtı dedim. Meğer tam o sırada Ebu Sufyan'ın gönderdiği Damdam adlı adam Mekke'ye gelmiş. Avazı çıktığı kadar bağırıp, ''Ey Kureyşliler, Muhammed ve adamları kervanın önünü kesti. Onlara yetişip mallarınızı kurtarın.'' diye bağırıyormuş. Ebu Cehil bu yüzden paniklemiş. Merak edip Damdam'a baktığımda şaşırıp kaldım. Devesinin burnunu kesmiş, semerini ters çevirmişti. Gömleğini önünden ve arkasından yırtmıştı. Anladım ki kız kardeşimin rüyası çıkıyor. Sa'd bin Muaz, müşriklerin önde gelenlerinden Ümeyye bin Halef'le eskiden beri dosttu. Hatta umre ya da hac için Mekke'ye geldiğinde Ümeyye'nin evinde kalıyordu. Savaşa yakın günlerde konuşurlarken, ''Ey Ümeyye, Allah Resulü seni bir savaş sırasında öldüreceğini söyledi. Vallahi ben o sözleri işittim.'' dedi. Ümeyye korku içinde, ''Beni mi?'' diye sordu. Sa'd ise evet seni deyince bu sefer de Mekke'de mi diye atıldı. Sa'd bin Muaz o yeri bilmiyordu. Fakat Ümeyye vallahi Muhammed yalan söylemez deyip duyduğu haberi hanımına anlattı. Karısı da korkuya kapılmıştı. Ümeyye karısıyla konuştuktan sonra Mekke dışına çıkmaktan vazgeçti. Hatta evde kalmak için yeminler etti. Çünkü Allah Resulü o günlerde Mekke'ye gelemezdi. Müşrikler Bedir için hazırlık yaparlarken Ebu Cehil Ümeyye'nin yanına gelip, ''Ey Ümeyye, sen Mekke'nin en şerefli insanı sayılırsın. Eğer bizimle savaşa gelmezsen hiçbir Kureyşli gelmez.'' diyerek baskı yaptı. Ümeyye son derece zengin biriydi. Bütün Mekkelilerin ortak olduğu 1000 develik kervanda 9 kilogram altın değerinde malı bulunuyordu. Bu yüzden de gitmeyi arzuluyor fakat çok korkuyordu. Biraz sonra yanına Ukbe geldi. Namazda bulunduğu sırada peygamberimizin sırtına işkembeyi koyan bu alçak adam Ümeyye bin Halef'e bir buhurdanlık verip, ''Ey Ümeyye, savaşa gitmekten korktuğun için bir kadın sayılırsın. Bu yüzden de sana bunu getirdim. Bilirsin ki buhurdanlık kadın işidir.'' dedi. Bu sözler karşısında Ümeyye sinirlenip, daha sonra da Mekke'nin en hızlı devesini satın alıp Ebu Cehil'in peşine takıldı. Karısı arkasından feryat edip, ''Sa'd'ın verdiği haberi unuttun mu?'' deyince, ''Elbette unutmadım, merak etme, ilk fırsatta dönerim.'' dedi. Ümeyye bin Halef, Hazreti Bilal'i çöle çıkarttıktan sonra göğsünün üstüne büyük bir kaya koyan, onu günlerce aç ve susuz bırakan, sahabilerden Ebu Fükeyhe'nin boğazını bayılıncaya kadar sıkan, Hazreti Ammar, Hazreti Habbab ve Hazreti Miktat gibi birçok Müslümana demir zırh giydirerek onları adeta canlı canlı fırına sokan bir Allah düşmanıydı. Namazdayken Peygamber Efendimizin sırtına deve işkembesi koyan 7 kişiden biri olan bu müşrik, Allah Resulü'nü hicret sırasında öldürmek için tutulan 5 celladı seçenlerin de arasındaydı. Peygamberimiz önde gelen İslam düşmanlarının

0: Tamamı kervanı korumak için Mekke'den ayrıldılar. Ebu Leheb hasta olduğu için bir adam kiralayıp kendi yerine onu gönderdi. Müşrikler Mekke dışında toplanarak Muhammed ve ashabının kervanımızın önüne dikilmesi kadar büyük bir felaket şu ana kadar başımıza gelmemiştir. Onunla çarpışalım. Deve isteyene işte deve, silah isteyene işte silah, yiyecek isteyene işte yiyecek dediler. Develer ve silahlar dağıtıldı. Savaşacak kişiler belirlendi. Sayıları 950 idi. 700 deve ile 200 civarında atları vardı. Atlıların hepsi zırhlıydı. İslam ordusuysa müşriklerin üçte biri kadardı. 310 kişiydiler. Bütün binek hayvanları 70 deve ve 2 attan ibaretti. Ordunun üçte ikisi yaya savaşacaktı. Kureyş müşrikleri Sare ve Azze adındaki oyuncu kadınları ve Ümeyye bin Halef'in şarkıcı cariyelerini de yanlarına alarak yola çıktılar. Defler çalınırken kadınlar oynuyor ve bu arada Müslümanları yeren şiirler okunuyordu. Peygamberimiz Hazreti Zeyd ile birlikte Taif'te taşlandığında müşriklerden Utbe ve Şeybe'nin bağına sığınmak zorunda kalmış ve onların Addas adlı kölesi o bağdaki bir sohbetle İslam dinini seçmişti. Addas efendilerinin zırh kuşandığını görünce bunun sebebini sordu. Taif'teki bağda kendisine üzüm götürdüğün kişi var ya, işte onunla savaşmaya gidiyoruz dediler. Addas, sakın böyle bir hataya düşmeyin, vallahi o peygamberdir diyerek Utbe ve Şeybe'yi ikaz etti. Hatta yıllarca yanında çalıştığı efendileri için gözyaşı döktü. Fakat onlar dinlemeyip gittiler. Addas niçin ağladığını soran As bin Münebbihe, efendilerim için ağlıyorum. Onlar Allah Resulü ile çarpışmaya, vurulup ölecekleri yere gidiyorlar dedikten sonra kendilerine katılmasını isteyen müşriklerin ısrarlı tekliflerini reddederek Mekke'ye döndü. Bir rüya daha. Müşrikler savaştan bir gün önce Cuhve denilen yerde toplandılar. Bu sırada Cüheym adlı bir müşrik o gece gördüğü rüyayı anlatarak, ben uykuyla uyanıklık arasındayken atlı bir adam geldi. Yanında bir deve bulunuyordu. Bana Utbe, Şeybe, Ebu'l-Hakem yani Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef gibi Bedir'de öldürülecek kişilerin isimlerini tek tek saydı. Daha sonra da böğrüne vurduğu devesini bir ordunun içine doğru saldı. Ebu Cehil bu rüyayı duyduğu zaman, desenize bir peygamber daha çıktı. Yarın Muhammed'le karşılaştığımızda kimlerin öldürüleceğini göreceksiniz dedi. Cüheym'in gördüğü rüya önde gelen müşrikleri korkutuyordu. Utbe kardeşi Şeybe'yi bir kenara çekerek bu rüyada Atike'nin rüyasına benziyor. Zaten Addas da bizi uyarmıştı. Bence hemen dönelim. Muhammed'le başkaları uğraşsın dedi. İki kardeş bu şekilde konuşurlarken Ebu Cehil yanlarına gelerek, eğer geri dönerseniz kavminiz sizlerden büyük bir utanç duyar. Hiç olmazsa öcünüzün alındığını görün, sonra ayrılın. Zaten Muhammed bizimle çarpışmayı göze alamaz dedi. Utbe ve Şeybe ise, sen kavmini felakete sürüklüyorsun. Yaptığın şey son derece yanlış dediler. Ebu Cehil gittikten sonra da bu uğursuz bir adamdır diye söylendiler. Utbe'nin korkusu daha fazlaydı. Ebu Cehil'i kastederek onun sözüne aldırma, geri dönelim deyince kardeşi Şeybe, eğer geri dönersek vallahi herkes bize söver dedi. İster istemez kaldılar.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Allah'ım, kâfirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin.
1: Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende.
2: Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
0: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil.

uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

0: Akra Reklam. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: konferanslar. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt içinde ve yurt dışında verdiği birbirinden değerli konferanslardan derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kainatı, gördüğümüz görmediğimiz cümle varlıkları, güzellikleri yaratan, bizi daima her an sayısız nimetleriyle rahmetine gark eden insan nesli olarak eşrefi mahlukat eyleyen, akıl nimetiyle değerlendiren, iman nimetiyle yücelten, yükselten, dünya ve ahiret saadeti için yolları gösteren, peygamberler gönderen, kitaplar indiren Rabbimizin sonsuz nimetlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Habibi edibi elçisi Muhammed Mustafa aleyhi efdalus salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat insanların ekmelidir. Yani en olgunu, en kamilidir. Eşrefidir. Hazreti Adem atamızdan ona kadar çağlar boyu yaşayan insanların daima en şereflilerinden nuru nesilden nesile intikal ederek kendisine ulaşmıştır. İnsanların ekmeli olduğu gibi eşrefidir. Yaratılışındaki ve hulakındaki, halkındaki ve hulukundaki asalet dolayısıyla da insanların en kerimidir, ekremidir. Ona sonsuz bağlılıklarımızı, salatu selamlarımızı, tahiyyat ve ihtiramlarımızı arz ederim. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi o başımızın tacı Efendimizin iltifatına, teveccühüne, şefaatine, maiyetine, komşuluğuna mazhar eylesin. Biz Müslümanlar kendi kendisini çok kontrol eden, otokritiği çok olan insanlarız. İçinde yaşadığımız toplulukların, karşılaştığımız insanların inançlarındaki, davranışlarındaki çeşitlilik de bizi devamlı mukayeseler yapmaya sevk ediyor. Bu da bizim için güzel bir avantaj. Çünkü en güzel şey mukayeselerle bulunur. Çok kere soruyoruz kendi kendimize, biz neyiz? Öteki insanlardan farkımız ne? Onlar mı haklı, biz mi haklıyız? Dönüp kendimize baktığımız zaman çok kalın çizgilerle vasıflarımız şu. Bir kere vahdaniyet ehliyiz. Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyoruz. Şeriki, naziri, eşi, emsali olmadığını kavramış bir yükseklikteyiz. Dünya üzerinde bir transandantal varlık, yüce varlık, aşkın varlık olduğunu herkes kabul ediyor. Kabule mecbur. Çünkü bir nizam var. O nizamın bir tanzim edicisi var. Bunu herkes kabul ediyor ama biz onun sahip olduğu vasıflarla tanıyoruz. Ehli vahdetiz, birlik ehliyiz, müminiz. Öteki müminlerden daha üstün bir müminiz. Çünkü şirk karışmamış bir safi iman ile müminiz. Hepimizin içinde yar kalbimi gör ki neler var dediği gibi ana duygu onun emrine, nehine

itaat etmek arzusudur. Rızasını kazanmayı amaçlıyoruz. Zevk peşinde değiliz. Dünyayı gözümüz görmüyor. Asıl amacımız emrini çiğnememek, karşısında suçlu duruma düşmemeye çalışmak, kulluk vazifelerimizi güzel yapmaya gayret etmek. Genel vasıflarımızdan birisi de bu. Bizi öteki ehli dünyadan çok çabuk ayıran bir vasıf. Onlar ehli dünya, menfaat, zevk, efendim para, pul, mevki, şan, şöhret gibi şeyleri tabi yapıları icabı tabi olarak istiyorlar. Biz de onlardan hemen fark ediliyoruz. Ana vasfımız Allah'ın rızası kazanmak olduğu için cız elini yakar dediğimiz gibi çocuklara bazı şeyler güzel görünse bile elimizi uzatamıyoruz. Gözümüzü cezbetse bile elimizi uzatamıyoruz. Gönlümüzü bağlayamıyoruz. Yani bir çeşit imanımızdan dolayı karınca kararınca fedakar kullarız. Fedakarlık yapabilen, vazgeçebilen kullarız. Müslümanı tarif edemez. Müslüman onun için kompütüre giremez. Mantık kurallarının katı çizgileri içine sığmaz. Tarifi o bakımdan kolay olmaz. Çünkü bu tarafı var. Bir de dünyanın bütün zevk ve safasına ve imkanına sahip olsak, kendi problemlerimizin hepsini halletmiş olsak, yine de mutlu olamıyoruz, huzur bulamıyoruz. Ümmet-i Muhammed'e yardım etmek istiyoruz. Kadrimiz kadar, kuvvetimiz kadar himmet etmek istiyoruz. Hizmet etmek istiyoruz. Bir şeyler vermek istiyoruz. Ana vasıflarımızdan birisi de bu. Müslümanın elinde para durmuyor. Biraz zenginleri mi cami yaptırmak istiyor. Mektep yaptırmak istiyor. Çeşme yaptırmak istiyor. Paradan rahatsız oluyor ve hizmete koşma arzusu var. Bütün bunları dünyayı fani olarak gördüğümüz, dünyanın fani olduğunu bildiğimiz için yapıyoruz. Ebedi bir hayata gönül vermişiz. O ebedi hayatı mamur kılmaya çalışıyoruz. Dünyanın imarından ziyade ahiretin imanını düşünüyoruz. Onun için de dünyadan ayrılmak bize zor bir iş gibi gelmiyor. Gözümüzü korkutmuyor, içimize endişe vermiyor, uykularımızı kaçırmıyor. Yalnız kusurlarımızdan dolayı mahcup oluruz diye bir endişemiz oluyor. Yoksa ahirete göçmekten, ölümden filan bir korkumuz yok. Boynumuz hemen rıza ile eğiliverecek gibi bir halimiz var. Bu başka insanlarda yok. Görülen şeyler değil bunlar. Böyle kullarız. Bizim Türkiye Müslümanları, çevremizdeki hudutlarımızın içindeki insanlar, hudutlarımızın dışına taşmış komşularımız içindeki müminlerin ana yapısı böyle. Müminiz, iman içinde onlardan da farklı bir başka platform üstündeyiz. Takvayı ve ihsanı özlüyoruz. Yani Allah müttaki kulları sever diye, takva ehli kulları sever diye takvayı kendimize şiar edinmişiz ve ihsan, yani her şeyi en güzel yapmak, bu arada Allah'a kulluğu da en güzel yapmak. Onu arzu ediyoruz. Biliyoruz ki bunu sağlamak için de bazı kendi içimizde de maniler var. Onun için nefsi terbiye ve tezkiye etmeyi esas almış bir topluluğuz. Bu da daha yüksek bir platform. Yani müminler dairesi içinde merdiven merdiven, yüksek, daha yüksek, daha yüksek platformlar bunlar. Nefsimizin bize bazı kötülükler yapabileceğini, yaptırabileceğini bildiğimiz için onu terbiye etmek lazım, safileştirmek lazım, kontrol altında tutmak lazım düşüncesinde olan insanlarız. Bu vasıf bizi öteki bazı Müslümanlardan ayırıyor. Daha da özelleştiriyor. Ancak böyle yaparsak güzel ahlaka sahip olabiliriz diye düşünüyoruz. Güzel ahlaka sahip olduktan sonra gönlümüzü safileştirmek istiyoruz. Kainatın esrarına ermek istiyoruz. Yaradan'ı bulmak istiyoruz. Marifetullah'a kavuşmak istiyoruz. Onun çaresini arama peşindeyiz. Muhabbetullah'ı kalbimize yerleştirmek istiyoruz. Allahu Teala Hazretlerinin rıdvanı ekberine nasıl ulaşabiliriz diye işte uykumuz ondan kaçıyor. Nasıl olur da ne yaparsak Allah'ın o yüce rızasına erebiliriz? Nasıl olur da sonunda
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ. Şu Allah'ın kahrına, gazabına uğrayan insanların atıldığı, itildiği nar-ı cehimden kurtulup da sevgili kullarına davet ettiği, tertif ettiği dar-ı naimine biz de nasıl girebiliriz? Onun peşindeyiz. Elhamdülillah kardeşlerimiz genel kültür seviyesi yüksek kimselerdir, bilgili kimselerdir. Mühendistir, doktordur, profesördür, yazardır, görgülü kimselerdir. Ayrıca çağdaş bir takım vasıtalara sahibiz. En çağdaş vasıta olarak sosyal müesseseleri görüyorum acizane. Çünkü en ileri toplumlar sosyal müesseseleri en gelişmiş toplumlardır. Osmanlıların sosyal müesseseleri son derece gelişmiş idi. Vakıflar uçamayıp kanadı kırılan, bacağı kırılan, bizde misafir kalmak zorunda kalan leylekleri bile koruyan vakıflar var. Evde çanak tabak yıkarken tabağı kırarsa efendisinden azar işitmesin diye hizmetçinin kırdığı tabakları tazmin etmek için kurulmuş vakıflar bile var. Yani o kadar müesseseleşmiş ki sosyal hayat, hiçbir kimsenin kıyıda kenarda kalması mümkün değil. Hayvanların bile mağdur olması mümkün olmayan güllü, sümbüllü, bülbüllü, çiçekli bir güzel alem imiş o zamanın alemleri. Biz de şimdi modern toplumlarda aynı şeyi görüyoruz. Gezdiğimiz batı toplumlarında sosyal müesseselerin son derece gelişmiş olduğu ortada. Bizde tahrip edildiği için, hepsi yerinden yıkıldığı için bir bombardıman geçirmiş şehir gibi yeniden tamir durumundayız. Ama onlar sağlıklı olarak müesseselerini asırların akışı içinde bozulmadan devam ettirdiklerinden sosyal bakımdan kuvvetliler. Yardımlaşma müesseseleri, vakıfları, hastaneleri, eğitim müesseseleri, dini müesseseleri, hayır müesseseleri, bilimsel müesseseleri zedelenmemiş durumda. Biz bir taraftan sosyal yapılanma tazelenmesini sağlamaya çalışıyoruz kardeşlerimizle. Dinimizden aldığımız ana yapı, dedelerimizden gördüğümüz terbiye ve görgü icabı, Hazreti Adem en büyük dedemiz olarak, Hazreti Adem'in oğulları Beni Adem de o dedemizden kardeşlerimiz olarak görünüyor karşımızda. Bütün insanları kardeş olarak görüyoruz ama bir kısmı ıslaha muhtaç kardeşler diye, yardıma muhtaç, el uzatmaya muhtaç kardeşler diye görüyoruz. İnsan cinsi olarak onlara büyük yakınlık duyuyoruz. O cinsiyet bakımından kardeş görüyoruz. Fakat Müslümanları uhuvvet-i diniye ile, uhuvvet-i Kur'aniye ile daha yakın bir kardeş grubu olarak görüyoruz. Bütün insanlara hizmet arzu ediyoruz. Onların dünya ve ahiretlerini kurtarabilirsek ne mutlu diye düşünüyoruz. Yolumuz böyle büyüklerimizden gördüğümüz üzere sevgi, saygı ve hizmete dayalı bir yol elhamdülillah. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim dediği gibi düşünüyoruz Yunus Emre'nin. Ve ana yapımız dindarlığımız olduğu için, imanımız olduğu için ibadet, taat peşindeyiz elbette. İbadetlerin de en hayırlısı hangisidir diye zaman zaman kendi kendimize soruyoruz. Kitaplardan cevabını arıyoruz. Görüyoruz ki insanlara faydalı olmak çok sevaplı bir şey. Sadakayı cariye bırakmak, hayrat-ı hasenat tesis etmek çok sevaplı bir şey. İnsanın ömrüyle bile sınırlı değil. İnsan öldükten sonra bile o kurduğu müesseselerin hayrı ve faydasını, kabrine nur yağması, rahmet inmesi, günahının mağfiret olması, manevi derecesinin artması tarzında göreceği için insanlara faydalı olmayı çok büyük bir ibadet olarak görüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn-i Mace isimli hadis alimi rahmetullahi aleyhin Enes radıyallahu anh'den rivayet eylediğine göre buyurmuş ki اَعْزَمُنْ nasi hemmen el-mü'min يَهْتَمُّ بِاَمْرِ دُنْيَاهُ وَاَمْرِ اَخِرَتِهِ

Yani insanların en dertlisi mümin kişidir. Başı sıkıntılı, işi çok, omuzu efendim ağır yüklerin altında, sıkıntısı çok olan insan mümindir. Neden? Yehtemmu bi emri dünyahu, hem dünyada yaşamış olmak, insan olmak, hayatta olmak dolayısıyla hayati faaliyetlerini devam ettiriyor ve emre ahiretihi, hem de ahiretini kurtarmaya çalışıyor. İki cihan için çalıştığı için sadece dünya için çalışanlardan daha dertli, daha meşgul, daha efendim sıkıntılı durumda. Böyleyiz. Böyle olmamız gerekiyor. Büyüklerimiz böyleydi. Biz de hakikaten hem dünya ve hem ahiret için üzüntü duyan, tasalanan, gayret eden insanlarız. İslam'ı bilmeyen ve bizi tanımayan insanlar bize soruyorlar. İyi ama yani siz dindarsınız da niye politikayla ilgileniyorsunuz? Niye efendim dış politikadan yazılar yazıyorsunuz? Niye efendim piyasadan, efendim ekonomiden bahsediyorsunuz? Niye şu şu şu konuları? Biz onlara diyoruz ki yani İslam'ın ilgisinin taalluk etmediği hiçbir konu yok ki biz ilgilenmeyelim. İnsanın ilgilendiği, insanla ilgili her şey bizim ilgi sahamız içine giriyor. Talim ve terbiye ve iletişim vesaire, başkalarının modern saydığı her konuyla ilgileniriz. Çünkü İslam sadece bir köşeye çekilip dindarlık yapmak değil, hayatı mümin bir üslupla yaşamak sanatı. Müslüman dağın başına çekilip, bir köşeye çekilip hayatı terk eden insan değil, hayatın bütün faaliyetleri içindeyken Allah'ın rızasını gözetebilen insan. Büyüklerimiz bunu halvet der encümen diye tabir etmişler. Halk içinde hakla olmak. Eli kârda, gönlü yarda. Eli işte, kalbi bilişte, yani bildiği, tanıdığı, inandığı Rabbinde diye ifade etmişler. Kur'an-ı Kerim'de de Nur suresinde bildiriliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillahi ve ikamis salati ve itaiz zeka. Yekafune yevmen tetekallabu fihil kulubu vel ebsar. Yani hem ticaret yaparlar hem alışveriş yaparlar ama bu ticaretleri, bu alışverişleri onları ibadetten, ahireti düşünmekten, efendim zikrullah'tan, ibadetullah'tan men etmez. Bir taraftan hem cinsleri gibi öbür insanlar gibidirler. Dükkanları vardır, ticaretleri vardır, meslekleri vardır, sanatları vardır. Ellerinin emeklerini, efendim alınlarının terini değerlendirip kimseye yük olmadan yaşamaya çalışırlar. Bir taraftan da ibadet ve taatte ihmal göstermezler. Hatta dünyalık için çalışırken bile ahiret ehlidirler. Ahireti düşünen insanlardır. Onun için biz dünya ile ilgileniyoruz. Ama biliyoruz ki bu dünya sevilecek bir şey değildir. Dünya daru men la darelehu. Dünya evsizlerin evidir. Bizim evimiz ahiret olduğundan bizim yerimiz değil. Ve malu mella malelehu. Sermayesizlerin malıdır. Bizim sermayemiz ahiret olduğu için bizim buraya şeyimiz yoktur. Fani dünya demişiz. Şair diyor ki mecu dürüstiye ah ez cihanı söz mihat kin acuze arusi hezar damadest. Bu vefasız dünyadan ahdine vefa bekleme. Vefasızlık malum olan bir dünya. Bu bin tane kocadan geri kalmış acüze dünyadır. Koca karıdır. Yani niceleriyle evlenmiş, hepsinden geriye kalmış, hiçbirine de vefa göstermemiş diye. Dünyaya nazar etmemiştir, ahirete rağbet etmiştir. Gözümüzde dünya yoktur ama dünyanın içinde yaşadığımız için işimiz dünyayladır. Malladır, cemiyettedir, toplumladır, insanladır, eğitim nedir, ticaretledir, siyasetledir, devletledir, devletler arası meselelerledir. Onları da ahireti kazanmak için Müslüman çalışma sahası içine alıyor. Sahabe-i kiramdan birisi gözü yaşlı, kalbi titreyerek dedi ki Efendimizin yüzüne böyle pür dikkat bakarken ne oluyor diye sormuş Peygamber Efendimiz.

Hayrola? Biliyor tabii gönlünden geçeni de ne oluyor hayrola? Böyle gözünü dikmiş. Diyor ki filâke ebî ve ümmî ya Resûlallah. Annem babam sana feda olsun. Ey Allah'ın elçisi. Etemet de o bin nazarı ileyke. Senin cemalini seyrederek nimetleniyorum. Yani cemaline bakıyorum. Lezzet içinde, saadet içinde, mutluluk içinde yüzmekteyim. Yalnız bir şeye endişe ediyorum ki bu dünyadayken ashabın arasına yazılmışım, girmişim, senin sohbetine ermişim. Şu anda seni seyrediyorum ama ahirette sen makam-ı mahmuda çıkacaksın. En yüksek mertebeyi elde edeceksin. Allah'ın çok büyük lütfuna mazhar olacaksın. Ben ise eğer cennete girebilirsem sen nerede, ben nerede? Yani senin mertebenlerde, benimkin nerede? Ben acaba seni orada görebilecek miyim, göremeyecek miyim diye ona endişeleniyorum dedi. O mübarek radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz müjdeledi ki kişi sevdiğiyle beraber olacak. Kişi sevdiğiyle beraber olacak. Onun için biz sevgiyle bir çalışma konusu olarak alıyoruz. Sevmeyi de öğrenmeye çalışıyoruz. Yani bir insan çiçeği sevebilir, denizi sevebilir, yüzmeyi sevebilir, dağı sevebilir, meyveyi sevebilir, tatlıyı, kaymayı, kaymaklı kadayıfı vesaireyi sevebilir. Biz bu sevgilerden başlayarak asıl sevilecek sevgiyi bulmayı, buldurmayı, öğrenmeyi de istiyoruz. Şairin birisi öyle demiş, sen daha nerelerdesin, git de önce sevmeyi öğren diyor. Şiir öyle bitiyor. Sevmeyi de öğrenmek lazım. O da bir eğitim meselesi. Ve sevme galiba bizim en mühim işimiz olacak. Hayatımızın en mühim işi olacak. Sevginin müsbeti hakikaten sevmektir, dost olmaktır, fedakarlık yapmaktır, hediye vermektir, hizmet etmektir. Efendim karşısındakine boynuna sarılmaktır, elini öpmektir, yanağını öpmektir. Bir böyle, bir de hakkın sevgisiyle, hakikatin sevgisiyle, imanın sevgisiyle o güzellikleri tahrip edenlere karşı da bir tavır koymaktır. O da sevgi, o da sevginin gereği. Her yerde Müslümanlar birbirlerinden tecrit edilmişler. İlgi ve irtibatları çok şuurlu, çok teknik bir çalışmayla kesilmiş. Biz bu kesiklikleri nasıl izah ederiz? Kopuklukları nasıl bağlarız? Müslümanların birlik ve beraberliğini nasıl temin ederiz? Müslümanları nasıl mutlu ederiz diye düşünmeliyiz. Her dert ki var, var dermanı. Veli bir dertlerin derdine derman olmaz diyor Fuzuli. Her dert ki vardır, dermanı da vardır. Ama dertsizlik hastalığının dermanı yok diyor. Yani biz Fuzuli gibi sizin dertsiz olmanızı istemiyoruz, biraz dertli olmanızı istiyoruz. Yani aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabip, kılma derman kim, helakim zehri dermanımdadır. Tedavi istemiyor Fuzuli. Ben bu dertten memnunum, efendim şifa bulmak da istemiyorum, beni tedavi etmeyin, bu dert olsun diyor. Mevlana Celaleddin Rumi, Farsça aynı şeyi söylüyor. Ateş estin bankınayu, nist ba. Her ki in ateş ne daret, nist ba. Bu neyin sesi? Ateştir. Üfürük değildir, hava değildir, yel değildir. Ateş yoksa yok olsun. Neyde bir yanıklık var, bir ateş var, sizde de bir yanıklık olsun. Başka yönü nedir? Bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selatu selam ede ede günahları affolur, selatu selam ede ede taklidi tahkika döner. Efendim, gönlünde muhabbet tomurcuklanır, yeşerir, filizlenir, gelişir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi onun gönlünde yer tutar. Gönlünde Peygamber Efendimizin sevgisi yer tuttu mu bir insanın, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma adaletiyle tanınmış olan Halife-i Resulullah Emir-i Müminin Hazreti Ömer'in fakih ve alim ve kamil ve fazıl oğlu Abdullah rivayet ediyor ki
مختلط حبي بقلب عبد

illa harramallahu cesedehu alennar. Bir mümin kulun kalbine benim muhabbetim girdi de ona bulaştı, karıştı mı, kalbin, gönlün içine ihtilat etti mi, girdi, yerleşti, karıştı mı, Allah Celle Celaluhu o kulun vücudunu cehenneme haram kılar. Resulullah'ın sevgisini tatmış, Resulullah'ı seven bir insanı cehennem ateşi yakmaz. Bir misalle söyleyeyim, dünyamızdan, çağımızdan, zamanımızdan, yaşayan arkadaşlarımızdan bize anlatılan, beni çok tesir altına almış olan bir hadiseyi nakledeyim. Almanya'daki işçi kardeşlerimizden bir tanesi idrak etmiş ki ben zengin oldum. Allah'ın emirlerinden birisi de o Beytullah'ını ziyaret etmektir. Hac farzdır. Velillahi alen nasi haccul beyti men istata'a ileyhi sebila. Ona yol ve fırsat bulan herkesin onu ziyaret etmesi Allah'ın farz kıldığı, kulların boynuna borç olan bir farizedir. İslam'ın erkanındandır. Hac etmek lazım diye düşünmüş. Sizin de içinizde tarlasından, bağından, bostanından, arsasından, dairesinden efendim geliri olup nisabı geçip zengin duruma gelenler hac etmemişlerse onlar da hac etsinler. Bir taraftan da bu ikaz olsun. Tehir etmeyin. Çocuğumu evlendireceğim, falanca işimi yapacağım, falanca işimi halledeceğim, emekli olacağım. Ondan sonra 60 yaşını geçeceğim, sakal bırakacağım, tevbe edeceğim, içkiyi terk edeceğim. Ondan sonra sigarayı bırakacağım, öyle hacca gideceğim. Şimdi hacca gidersem sigarayı sonra içemem. En iyisi tehir edeyim hacca gitmeyi de sigarayı içeyim, içeyim, içeyim, ondan sonra tevbe edeyim filan gibi garip şeyleri hep duymuşsunuzdur, gülmüşsünüzdür. Kendi kendinize Allah Allah bu nasıl mantık diye, bu zatın ömür hakkında senedi mi var, anlaşması mı var? Azrail'le efendim konuşmuşlar da 65 yaşını geçecek, emekli olacak filan diye garantisi mi var diye gülmüşsünüzdür. Hac fevri midir, ömürî midir? Hac insana hemen fevren zengin olduğu zaman gidip yapması gereken bir vazife midir? Yoksa bir terahi münasip zamanında efendim gider hac vazifesinde yapar. Ömründe bu vazifeyi yapınca boynundan vazife kalkmış olur diye gevşek davranabilir mi? Takva ehli Müslüman fırsatı eline geçirdi mi vazifeyi hemen yapar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki helekel müsevvifun, hayırlı işleri tehir edenler, yarın yaparım, öbür gün yaparım, sonra yaparım diyenler yapamazlar. Maniler çıkar, her günün meşguliyeti kendisiyle beraber gelir, işi gücü başından aşkın olur insanın, şeytanın oyunudur tehir etmek, yapacağım, yapacağım, yapacağım derken yapamaz, yapamadan borçlu olarak göçüp gidebilir. Şimdi sanıyorum buna benzer düşüncelerde o Almanya'daki işçi kardeşimiz bakmış ki malı var, parası var, zengin duruma geldi şer'an, benim hacca gitmem lazım. Ama çalışıyor, fabrikası var, fabrikada da önemli bir mevkii var, idareci durumunda. Fabrikada tıkır tıkır çalışıyor, 24 saat çalışıyor, 3 vardiya çalışıyor. Öyle kıymetli bir elemanın birden oradan ayrılması kolay değil. Ama bu aşık demiş ki ben hacca gideceğim. Gitmiş müdüre veya patrona, efendim işin sahibine, demiş ki benim bir seyahat yapmam mecburiyeti var. Şu tarihten şu tarihe kadar iş izni istiyorum. Olmaz demiş. Olmaz. Sensiz ne olur bu fabrikanın hali, bırakamam seni. Tazminat vereyim, fazla para vereyim, sen çıkma gitme. Ben sana izin veremem demiş. Bütün iş gelip sende kilitleniyor. Senin parmağının ucunda dönüyor. Olmaz. Demiş ki mutlaka gitmem gerekiyor. İşin önemini biliyorum. Ben de sana yardımcı olmak istiyorum ama bu başka türlü bir şey değil. Ya nedir demiş. Başka zamanda git. İşte şeyde git. Christmas'ta git. Kış günü git vesaire. Yok demiş. Bu tarihler arasında gitmem mecburiyeti var. Söylemiyor ilk önce hacca olduğunu. Hacca gidecek ama söylemiyor yani. Hacca gideceğim demiyor. Demiş bırakamam. Boşuna uğraşma, sana izin veremem demiş. Demiş izin vermezsen dahi
İşi bırakıp gideceğim. Tazminatından olursun. Hem işinden olursun, hem tazminat da vermem. Demiş, dünya yıkılsa, çok büyük zararlara da uğrasam yine gideceğim. Yahu demiş, bu kadar böyle inat etmenin sebebi ne? Niye bu kadar böyle ısrarla istiyorsun bu seyahati? O zaman demiş ki, ben Müslümanım, biliyorsun. Tamam, Müslümansın, ben de senin Müslümanlığından memnunum, dürüstsün. Efendim, sana işi emanet ettim, senden çok memnunum. Güzel, Müslüman ol, bir şey değil. Bana bir zararı yok, faydası var. Senin dürüstlüğünün, ahlakının, sağlamlığının, çalışmanın faydası var. Benim demiş, hac farizasını ifa etmem lazım. O Kâbetullah'ı ziyaret etmem lazım. Bu mevsimde, bu zamanda, belli tarihlerde ak örtülere sarılıp, baş açık, yalın ayak o Beytullah'ı ziyaret etmem lazım. Etrafında divane mecnun aşıklar gibi aşk ile şevk ile gözyaşı döke döke dönmem lazım. Ondan sonra Arafat'a çıkıp baş açık yalın ayak güneşin altında gözyaşı döküp aman ya Rabbi diye yalvarmam lazım. Mahşer gününü hatırlatan o günde akşamlara kadar orada efendim günahımın affı için nice nice dualar yapmam lazım. Gelip tekrar Kabe'yi tavaf etmem lazım, kurban kesmem lazım. Bu olacak. Onun için dini bir vazifem olduğu için mutlaka gideceğim. İzin versen de gideceğim, vermesen de istifa edip gideceğim. Çünkü bir dahaki seneye çıkma senedim yok demiş. Akıllı insanlar ölümü yakın bilirler kendisine. Ne zaman öleceğimizi biliyor muyuz? Kim bilir, nerede, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatımız olacak, taht misali o musalla taşında. Zamanını bilen var mı? وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُتْ Nerede öleceğimizi biliyor muyuz? Mezarını yaptır bakalım burada. Bakalım burada mı öleceksin, uçakta mı öleceksin, gemide mi öleceksin, hacda mı öleceksin, tünelde mi öleceksin, Arafat'ta mı öleceksin, yolda mı öleceksin, kim bilir? Kim nasıl bilebilir? Bilen olur mu? Allah'ın bildirdiği bilir. Gaybı Allah bilir, Allah'ın bildirdiği bazı kullar da bazen biliyorlar. Yani kimse ne zaman nerede öleceğini bilmez ama kendi başına bilmez. Allah bildirirse o zaman bilir. Gösterirse bilir. Şimdi tabii bu şahıs bilmeyenlerden olduğundan tabii ölümün ne zaman olduğunu bilmemek de bir nimet. İnsan ölümün ne zaman olduğunu bilse kahvaltı edemez, yemek yiyemez, tatlı yiyemez, hayattan bir zevk alamaz, hanımına bakamaz, çocuğuna bakamaz. Çekilin başımdan yahu der, siz benim başıma bela mısınız der. Benim sizinle işim yok der. Hayatın tadı tuzu kalmaz onun için. Ağzının tadı tuzu kalmaz, uykusu kalmaz vesaire. O bilmediği için demiş ki ne zaman öleceğimi bilmiyorum. Hac bana farz oldu, ben gideceğim. Madem bu kadar ısrar ediyorsun, doğrusu sen de benim çok iyi elemanımsın, ben de seni seviyorum, git bakalım. Müsaade ettim, tamam. İşi ayarlarız, ne yapalım? Yerine başkasını buluruz. Biraz başımızı efendim derde soktun ama ben geçerim işin başına, yine yürütürüz filan. Müsaade etmiş, bu da hazırlıklarını yapmış bizim işçi kardeşimiz. Efendim, tamam, biletleri almış, organizasyonu tamamlamış, gitmiş. Efendim Alman Hans ile müdür bey ile Hans diyelim hani efendim adını da bilmiyoruz ya efendim müdür bey ile vedalaşmış. Yani auf Wiedersehen, Allah'a ısmarladık, işte ben bahsettiğim seyahate gidiyorum efendim Allah'a ısmarladık filan diye. O da demiş ki güle güle git, güle güle gel, sıhhatle afiyetle efendim gute reise vesaire filan efendim demiş. Sizin o peygamberiniz Muhammed'e benden selam söyle. Hans, Hristiyan, Hans müdür bu hacca giden işçisine selam ısmarlıyor. Demiş ki oraya git selam söyle. Benden de selam söyle yani. Şimdi bu şahıs anlatıyor ki hac vazifesini yapmış Medine-i Münevvere'ye Peygamber Efendimiz'in türbe-i saadetini ziyarete gelmiş. Efendim Babu Selam'dan başı eğik, adım adım yürüye ağzında, gözleri yaşlı yürümüş yürümüş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şebeke-i saadeti denilen parmaklıklarının karşısına gelmiş, dikilmiş, boynunu bükmüş, gözünden yaşlar dökmüş. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah, selatu selamlar getirmiş. Efendim dualar etmiş, aklına
O arada Hans'ın

emaneti geri vermiş. Hani peygamberimize benden selam söyle dedi ya, o aklına gelmiş. Şimdi bu gözü kapalı sanki Resulullah Efendimiz'i görüyor gibi demiş ki, ya Resulallah, ben Almanya'dan geldim, falanca fabrikada çalışırdım. Buraya gelirken bizim fabrikanın müdürüyle maceramız şöyle şöyle oldu. Gelirken o da sizin peygamberinize benden selam söyle dedi. Onun selamını sana bildirmem de doğru mu değil mi bilmiyorum ama selam söyledi. Üzerimde emanet, tebliğ ediyorum ya Resulallah diye. Hans'ın selamını da orada türbenin karşısında el pençe divan dururken söylemiş. Haccı bitirmişler muhterem kardeşlerim. Türkiye'ye gelmiş bizim bu işçi kardeşimiz. Tabii önce Türkiye'ye uğrayacak. Ondan sonra arabasına binecek. Yol üzerinden şeye varacak. Almanya'ya varacak. Almanya'dan telefonla haber gelmiş, Hans Müslüman oldu diye. Fabrika müdürü Müslüman olmuş. Neden? Hidayet Allah'tandır. Leyse aleyke hüdahum velakinnallâhe yehdi men yaşa. Ey Resulüm, sen herkesin hidayete ermesini istiyorsun ama hepsi Müslüman olsa, hepsi hidayete erse, hepsi doğru yola girse, hepsi Allah'a güzel kulluk etse, hepsi cennete girse, hepsi cehennemden kurtulsa, sanki sen ateş yakılmış, ateşin üzerine kelebekler uçup geliyor ışığa, ondan sonra ateşte kanatları yanıyor, cump düşüyorlar, cehir cehir yanıyorlar, o kelebekler ateşe düşmesin diye onları uzaklaştırmaya çalışan bir insan gibisin, insanlar ateşe düşüyor. Sen onları Allah'ın davetine, nimeti yurdu cennetine çağırıyorsun, ey insanlar! وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِرًا وَنَزِيرًا. Ey insanlar, gelin, Allah'ın cenneti var. Allah'a itaat ederseniz cennete girersiniz diyorsun. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَى. Allah Celle Celaluhu Hadi ismi hürmetine, Hadi isminin tecellisiyle dilediği kulları hidayete erdirir. Hidayete ermenin sırrı nedir? Kim hidayete eriyor? Kim yine Allah'ın Muddil ismi ile dalalete düşüyor. Dalalete düşen niye düşüyor? Hidayete eren niye eriyor? Edebe riayet eden, hatasını bilen, kusurunu muterif olan, boynunu büken, aczini anlayan, Allahu Teala Hazretlerinin rububiyetini kavrayan, kendisine gönderdiği nimetleri onun gönderdiğini anlayan, ona karşı şükran borcu duyan, günahlara dalmış bile olsa, katran kuyusuna düşmüş de çıkartıldığı zaman kapkara bile olmuş olsa, o edebinden, o anlayışından, o güzel tevazuundan dolayı Allah ona hidayet veriyor. Beri taraftaki adam zengin de olsa, mevki sahibi de olsa, yönetici de olsa, efendim güçlü kuvvetli de olsa, ağa da olsa, paşa da olsa, sultan da olsa, kaba sabaysa, anlayışsızsa, efendim nankörse, edepsizse Allah ona hidayeti vermiyor. Bütün nimetleri bulanlar edebe riayetten o nimetlere mazhar olmuşlardır. Bütün mahrumiyetlere düşenler edepsizliklerinden dolayı o cezaya çarptırılmışlardır. Şimdi bu Hans kardeşimiz niye hidayete erdi? Edebe riayet ettiği için. O Resulullah henüz benim inandığım bir peygamber değil ama bu benim işçimin inandığı dinin peygamberi, muhakkak ki muhterem bir insandır. Hadi bana ondan selam olsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selam gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kendisine gönderilen her selamın karşılığını verir. Her selam edeni bilir. Sen misin bana selam gönderen ya Hans? Ve aleyke selam dedi demek ki. Allah'ın selamı senin de üzerine olsun dedi. Allah'ın selamına mazhar oldu Hans. Eşhedü en la ilahe illallah dedi ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedi. Müminler safına girdi, kardeşlerimizden oldu, bizden de belki daha ileriye geçti. Niye daha ileriye geçti? Çünkü İslam, yani Müslüman olmak, Müslüman olmadan önceki bütün suçları, günahları sıfırlar.

2 yaşındayım, 3 yaşındayım filan gibi baktım. 45 yaşında var en aşağı. 2 yaşındaki insan böyle sakallı bıyıklı, kocaman boylu poslu fidan gibi olmaz. Yani 2 yıl önce efendim Konya'da hidayete ermiş de yaşını o sayıyor. Ondan öncekini hayat saymıyor. Müslüman olmayınca, Müslüman olmadan yaşayış hayat mıdır? Müslüman olmazsa bir insanın sürdüğü hayat mıdır, ona hayat mı derler? Asıl hayat marifetullah'la olan, mahabbetullah'la olan, imanı kamille olan hayattır. Mümini kamil, arifi billah, aşıkı sadık, onun öyle bir hayatı vardır ki, eskilerden bir tanesi şöyle söylemiş, demiş ki, şu sultanlar ki, eğer bizim tattığımız lezzetleri, manevi hazları, saadetleri, mutlulukları bilseler, bunları elimizden almak için ordularını bize çevirirlerdi. Verin onları bize, onlar ne güzel şeylermiş yahu, verin bakalım onları bize diye onları almaya çalışırlardı diyor. Tabii müminin dünya hayatı böyledir. Efendim ateşe atsalar, müminin sırtını kimseye yere getiremez. Allah bizi imandan ayırmasın. Biz birbirimizin nesiyiz? Kardeşiyiz. Nasıl kardeşiyiz? Ana baba kardeşinden evvel kardeşiyiz. Mümin kardeşliği daha evvel gelir, kan kardeşliği sonra gelir. Her şeyi farklı olsa bile müminse Allah Celle Celaluhu bizi birbirimizle el tutuşturmuştur. İnnemel müminune ihvetun buyurmuştur. Müminler birbirlerinin sadece ve sadece kardeşleridir buyurmuştur. Ona zulmetmez, ona haksızlık etmez, ona hakaret etmez, onun tahkir edilmesine müsaade etmez, onu yardımsız bırakmaz. Ey Allah'ın kulları, bu kardeşliğinizin idraki içinde olun, birbirinizi kardeş olduğunuzu bilip de sımsıkı kardeşler olarak kucaklayın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasihati vardır. Onun için biz Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki inne şeytane leküm aduvvun fettehizuhu aduvva. Şu görmediğiniz kuyruklu boynuzlu efendim şeytan sizin azılı düşmanınızdır. Siz onun düşman olduğunu bilin, aldatır sizi diye Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Biz de aldanan kardeşlerimize, raydan çıkıp devrilenlere, uçurumun kenarına gelmiş kardeşlerimize acıyoruz da oraya düşmesinler diye diyoruz ki yol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Onun izinden giden Allah'ın sevgisine, rızasına mazhar olur, iltifatına erer, cennetine girer, nimetleriyle mütenaim olur. Resulullah'ın yolundan başka yollara gidenler inne hâzâ sevîlî müstekîmen fettebi'uhu ve lâ tettebi'us sübile feteferraka biküm an sevîlillah. İşte şu İslam yolu, cadde-i kübra-i İslam, iman yolu, efendim Allah'ın yolu budur. Allah'ın rızasına götüren yol budur. Dost doğrudur. Hiçbir eğriliği yoktur. Akıl için dost doğrudur. Kalp için dost doğrudur. Gönül için dost doğrudur. İnsan için dost doğrudur. Aile için dost doğrudur. Devlet için dost doğrudur. Şehir için dost doğrudur. Belde için dost doğrudur. Bu yoldan gidersek, bu yolu bırakmazsak cennete varırız. Bu dost doğru yolun en sonu cennete götürür insanı. Eğer bu yoldan saparsak, kayarsak, başka yollara gidersek, gidenler zarar ederler. Asıl maksadı aksaya, matlabı alaya ulaşamazlar, cennete giremezler, nimeti göremezler, çok dertlere uğrarlar ama pişman olurlar. Ama son pişmanlık fayda vermez. İnsanın dünyada çeşit çeşit pişmanlıkları oluyor. Nedamet diyorlar pişmanlığa Arapçada. Şerrün nedameti yevmel kıyameti. Ne kadar kolay, bak hatırda kalacak bir şey ama hatırda kalacak da hiç unutulmayacak bir şey. Şerrün nedameti yevmel kıyameti. En kötü pişmanlık kıyamet günündeki pişmanlıktır. Neden? Dünya bitmiş, defterler dürülmüş,
mezarlara girilmiş, çıkılmış.

haşir olmuş, mahşer yerinde toplanılmış, mahkeme-i kübra kurulmuş, mizan ortaya, terazi ortaya getirilmiş, terazinin kefeleri o kadar büyük ki semavatı arzı içine koysan alacak kadar büyük. Melekler bu heybetten köşede titreşiyorlar, insanlar hesap için bekleşiyorlar, defterler açılıyor. Ha umukra'u kitabiye, inna künna nestensıhı ma küntüm te'amelûn. Ya siz ne sanıyordunuz biz dünyadayken sizi? Efe hasibtum ennemâ halaknâküm abesen ve enneküm ileynâ lâ turcaun. Biz sizi boş mu yarattık? Abes yere mi yarattık? Siz bize dönmeyeceğinizi sandınız. Hayatta ebedi kalacağınızı mı sandınız? Hayattan sonra ahiret hayatının olduğuna ihtimal mi vermediniz? Biz sizin her halinizi biliyorduk. Her halinizi kiramen katibine yazdırıyorduk. İşte kitabınız, alın okuyun bakalım deyince bakacaklar ki mücrimler innel mücrimine müşfikune fiha. Korkacaklar, şafak atacak yani mücrimler. Bakacaklar ki ma li hazel kitabi la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Allah Allah, ne biçim kayıt, nasıl tespit, ne detaylı tespit ki küçük büyük hiçbir şey bırakmamış. Melekler her şeyi yazmışlar. Sağa baktı yazmışlar. Sübhanallah dedi yazmışlar. Sadaka verdi yazmışlar. Gaflet etti yazmışlar. Sevap işledi yazmışlar. Hiçbir şey bırakmamışlar. Mücrimler korkacak. Hesaplar ortaya dökülecek. Sevaplar, günahlar tartılacak. Sonunda adam pişman olacak. İnkar ettiği kıyameti gördü. İnkar ettiği bütün şeyler karşısında ayanen görüldü. Ne yapacak? Çok pişman olacak. Ama oradaki pişmanlık fayda vermeyecek. Şerrün nedameti yevmel kıyameti. Ama ne mutlu bize ki, ben şahsen birkaç defa böyle rüya gördüğümü hatırlıyorum. Bana da anlatırlar. Kıyamet kopuyor rüyasında insanın. Küçükken mesela gördüm birkaç defa, teferruatını unuttum ama kıyamet kopuyor, insan hesaba çekiliyor. Sucuk gibi terlemiş yastık, yorgan, yatak sırılsıklam ıslanmış olarak uyanıyor. Yani kıyamet kopmuş diye kıyametin dehşetini, cenneti veya şeyi gördüğü zaman uyanınca seviniyor. Ne diyor? Ya elhamdülillah, dur daha ölmemişiz meğerse, meğer kıyamet daha kopmamış diyor. Muhterem kardeşlerim, gözünüzü açın, sırılsıklam terlediniz ama daha kıyamet kopmadı. Daha hayat denilen büyük nimet elinizde. Yaşıyorsunuz, yaşıyoruz. Daha elimizde fırsat var. Dilimiz, gözümüz, ağzımız çalışıyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diyoruz. Dedik işte, diyeceğiz inşallah. Allah bizi bu kelimeyi şehadetten ayırmasın. Gözümüz görüyor, aklımız çalışıyor. Batılı bırakacağız. Yalanı, yanlışı, boşu bırakacağız. Sevaplı işe döneceğiz. Kârımızı düşüneceğiz, ahiretimizi düşüneceğiz. Son günde, son demde pişman olmamak için şimdi ağlayacağız, şimdi zorlanacağız, şimdi nefsimize diyeceğiz ki ey nefsim, ıslah ol. Çünkü cezayı sen de çekeceksin, ben de çekeceğim. Aklını başına topla diyeceğiz, nasihat edeceğiz. Hayat büyük bir fırsattır muhterem kardeşler, çok büyük bir nimettir. Hayat fanidir, boştur, şöyledir, böyledir ama hayat bir hazinedir. Hayat insanın sermayesidir. İnsan ahiretini dünyadan kazanıyor. Bunları herkes biliyor da bizim kusurumuz ne? Sizlerin ve bizlerin bildiğini uygulamıyor. Şu telde elektrik var. Dokunursan çarpar. Gidiyor, tutuyor onu. Yani kömür olacaksın bunu tutarsan, söylüyor. Yüksek voltajlı, yukarıdan direkten kopmuş, gelmiş. Kartal bile gelip orada böyle kanatlarıyla bir oraya bir oraya değdi mi, bit çakıyor, elektrik oradan arıyor. Koca kartal güp yere düşüyor. Neden? Elektrik bu, şakası yok. Çarpar. Şakası olmayan şeyleri söylüyoruz, biliyor, gene yapıyor. Sigara insanı öldürür, kanser yapar. Yavaş yavaş intihardır, herkes biliyor, herkes sigara tüttürüyor. Düzeltsene kendini. Biz sigarattın, şadın, meiner, gezuntay. Almanlar ilk önce bunu öğretiyorlar. Dil öğretirken sigara sıhhatimize zararlıdır filan diye onu öğretiyorlar. Amerikalılar sigaranın üzerine bu zararlıdır diye yazıyorlar. Yazmak başka,

0: uygulamak başka muhterem kardeşlerim. O halde bizim kusurumuz ne? Bizim kusurumuz cahillik değil muhterem kardeşlerim. Bizim kusurumuz irade zayıflığı, iradesizlik. Biliyoruz, hatta birisi dese ki şu küçük çocuk bizim çok haylaz, buna biraz nasihat et dese, götürse onun yanına, o benden daha güzel nasihat edecek ona. Biliyorum, daha güzel nasihat edecek, bilir çünkü, her şeyi bilir. Bilmek yetmiyor. Bildiğini uygulamayan helak olur. Ennasu helka'u illel alimun. Vel alimune helka'u illel amilun. Bilecek bir. Bildiğini uygulayacak iki. Vel alimune helka'u illel muhtesun. Yani alimler de işi yapanlar da ihlasla yapacak. Halis niyetle yapacak. Sırf Allah rızası için yapacak. Onun için muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri dua edilmesini sever. Kendisine dua edilmesini, tazarru ve niyaz edilmesini sever. Kul ne kadar suçlu olsa günahını affeder. Cumanın içinde bir gizli saat vardır ki o saatte insanın duası o saatte olursa, o saate tesadüf ederse duaları kabul eder. Onun için diyelim ki ya Rabbi, biz şimdiye kadar bilerek bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımıza çok samimi olarak aşk ile şevk ile efendim pişman olduk, tevbe ediyoruz. Tevbe ettik, pişman olduk, bir daha işlememeye azmettik. Bundan sonra ya Rabbi, senin Resulünün yolunda yürüyeceğiz. Sünnet-i Seniyyesini öğreneceğiz, Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz, o yolda yürüyeceğiz. Başka yolları bıraktık. Allah-u Teala Hazretleri tevbelerimizi kabul eylesin. Bize o Alman'a verdiği gibi şaşıran kardeşlerimize de canı gönülden sıdk ile aşk ile hak yola dönmeyi nasip eylesin. Girdiğimiz hak yolda ayağımızı sabit eylesin. Tekrar kaydırmasın. İmandan sonra küfre düşürmesin. İzzetten sonra zillete uğratmasın. Kabusundan kovmasın. Kabulden sonra reddetmesin. Yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Son nefeste ol kelime-i tayyibe-i münciye ki şu minarelerden okunuyor. Biz de her zaman söylüyoruz, diyelim beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diye diye bu imanımızı muhafaza etmiş olarak güzel bir hal üzere abdestliyken, oruçluyken, hak yoldayken, hak işi yaparken Allah'ın sevgili bir kulu olarak ruh teslim etmeyi Rabbimiz bize nasip etsin. Ruh teslim etmeden önce de hayatımızı güzel işler yaparak geçirmeye muvaffak eylesin. Arkamızda eser bırakmayı nasip etsin. Bizden sonrakiler de bizi hayır duayla ansın diye hayrat-ı hasenat, sadakayı cariyeler, meberrat tesis eylememiz lazım. Hayırlı ilimler, hayırlı evlatlar bırakmamız lazım. En güzeli hiç kimsenin itiraz etmeyeceği, kesesinin ağzını açıp da çekinmeden masraf yapabileceği evladıdır. Muhterem kardeşlerim, aziz cemaati Müslümin, evlatlarınız için kesenizi açın, evlatlarınızı Müslüman yetiştirin. Siz tam Müslüman olmayabilirsiniz, eksikli kusurlu olabilirsiniz, cahil olabilirsiniz. Siz o acıları çektiniz, evlatlarınızı hafız yetiştirin, alim yetiştirin, fazıl yetiştirin, salih yetiştirin, kamil yetiştirin, günahsız yetiştirin. Hayırlı evlat yetiştirin, mümini kamil yetiştirin, onun çok faydasını görürsünüz. Arkasında hayırlı evlat bırakanın defteri dürülmez, sevabı kesilmez. Evlatlarınızı mümini kamiller yetiştirmeye gayret edin. Beldelerinizde hocalar yoksa dünyanın en iyi hocalarını getirin. Rabbimiz bizi defter divan açıp mahşer halkına mahcup durma düşürmeden bir gayri hesap derleyip toplayıp cennetine tıkıversin. Kastamonu'nun duası gibi Allah bizi bir gayri hesap cennetine dahil eylesin. Habibi edibine komşu eylesin. Onun sevgisini gönlümüze iyice yerleştirsin. Gönlümüz muhabbeti Resulullah'la, aşkullah, muhabbetullah'la tam dolsun. Yaptığımız her işler Allah rızası için olsun. Allahu Teala Hazretleri Firdevs-i Alâsına dahil eyleyip cemaliyle bizleri şerefyat ve ferahnak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Konferanslar. hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın konferanslarından derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, hayırlı geceler. Akra Reklam.
2: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmud Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
3: Akra Reklam. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Değerli dinleyenler, cümlenize muhabbetler. Akrep FM'den, Sükunet'in Sesi programından Saadettin Ökten hocamızla yine Cenab-ı Yunus'tan bir nutku şerifi bestelenmiş, ilahi olarak dinlemiş olduğumuz nutku şerifi sizlere aktaracağız. Hocamız yorumlayacaklar, şerh edecekler. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Sefa bulduk, hoş bulduk efendim.
0: Afiyettesiniz.
1: Elhamdülillah, inşallah. İyi Allah'a şükür. Hamd ederiz, şükrederiz, çok şükür.
0: Eyvallah. İyiyiz. Eyvallah.
1: Cenab-ı Yunus'la baş başa kalınca insan daha da güzel oluyor. Çünkü insanın içinde bulunduğu dünya gailesinde adeta alıp bir başka aleme doğru götürüyor.
0: Destur olursun.
1: Buyurun efendim. Eyvallah. Tabii.

Mail oldum bahçesinde hurmaya, takatim kalmadı asla durmaya. Ol Medine ravzasını görmeye, görmeyince almaya Arap canımı. Hak nasip eylese biz de varalım, o çöllerin safasını görelim, ravzasın eşiğine yüzler sürelim, sürmeyince almaya Arap canımı. Hak nasip eylese çıksam mahfeye, dolanı dolanı çıksam safaya, hep hacılar ile dursam vakfeye, durmayınca almaya Arap canımı. Aşık olan bu faniyi neylesin, salatu selamla gökler inlesin, Medine'ye varıp mesken eylesin, varmayınca almaya Arap canımı.

0: Bu nutku şerifte
1: ne çıkıyor bakalım. Ya bismillah, ya kısmet. Bahçede hurma. Şimdi bu kaydın yapıldığı zaman Ramazan-ı Şerif, hurma çok moda. Her yerde hurmalar satılıyor. Muhtelif hurmalar vesaire. Bizim çocukluğumuzda hurma fevkalade nadir bir şeydi. Çünkü hacca gitmek önce yasaktı, sonra yasak kalktı ama gitmek gelmek zahmetli, getirmek daha da zahmetli. Şimdi farklı bir hadise. İnşallah bu lütfun da kıymetini biliriz cemiyet olarak. Tabii bu şiirde bir Medine yolculuğu anlatılıyor. Tabii yeni nesiller mesela burada çöl safhasını bilmezler. Çünkü çölden geçmiyorlar artık, uçakla gidiyorlar, tayyareyle. Bir de mahfe kelimesi var. Malum çölde deveyle gidiliyor. Devenin üzerindeki küçücük oturma yeri ama etrafı kapalı. Hanımlar umumiyetle mahfede gidiyorlar.
2: Diğer binitlerde semer dedikleri, eğer dedikleri.
1: Ama üstü tahterevan gibi, üstü kapalı. Gibi. Evet ve onunla gidiliyor. Ve buna biraz zor çıkılıyor. Böyle. Şimdi gelelim bu şiirin büyüklerimizden dinlediğimiz bir manada ne söylüyor bize Cenab-ı Yunus? Bir Medine'ye gitmeyi mi anlatıyor, yoksa başka bir şey mi anlatıyor? Önce Aşk-ı Nebi bir vesileyle başlar. Aşk-ı Nebi nedir? Aşk-ı Nebi Peygamberimizin ahlakıyla tahallük etmektir. Kuru kuruya ben Peygamberi seviyorum demek bir mana ifade etmez. Onun Müslümanlara tebliğ ettiği ve tabi kıyamet baki olan umumi ahlak kaideleriyle tahallük etmek, yani ahlaklanmaktır. Ona benzemektir. Bu maddi manada, esas manevi manada.

0: Bir hayrı yapıyorsanız o hayrı yaptığınız kimse bilmeyecek mesela. Tevazu en yüksek mertebesinde bulacaksın. Alçak gönüllülüğün, tahammülün. Varmanız mümkün değil ama o yolda olacaksınız. Bu hadise normal hayatımızda, normal yaşarken bir manada zevk-ı safamıza tabi, bir manada nefsi emmaremizin emrinde. İnsan fark etmez çünkü nefsi emmaresinin emrinde olduğunu. Öyle yaşarken bir vesile olur bazen. Bir vesile ne olur? Bir tebessüm olur. Bir sıkıntılı halinizde bir yahu nasılsın olur. Yahut bir bahar günü bir çiçeğin, bir bülbülün, bir insanın tebessümü olur. Bir güzel renk olur. Bir şey olur. Size bir şeyleri hatırlatır. Ve bu giderek yoğunlaşır bu uyarı. Bu tembih. Bu lütuf bir manada. Ve siz yavaş yavaş bu güzelin güzelliğine eski tarihle meclup olursunuz, celbedilmiş olursunuz. İşte onu Yunus, Hazreti Yunus, mail olduğum bahçesindeki hurmaya diyor yani. Tatlı bir şey ama onun bahçesinde yetişmiş. Ona mail ettim diyor. Böyle başlıyor hadise. Mail eden adam ne yapar? Bu mailini tatmin eder. İnsanın tabii hali bu. Ama bunun için bir yolculuğa çıkmak gerekiyormuş. Bunu nereden anlıyoruz? Takatım kalmadı asla durmaya diyor. Eski halimde artık duracak halim yok. Ama eski hal o kadar da kolay bırakılabilecek bir şey değildir. Bir sürü sizi tutan mania vardır. Bir tanesi çevredir bunlardan. Hem aile hem eş dost. Yahu sana ne oldu böyle? Sen eskiden şöyle şöyle bir adamdın. Şimdi ne hale geldin? Dedikleri anda siz yola çıkamazsınız. Bu öyle bir yolculuk ki yola çıkacaksınız ama yola çıktığınızı kimse anlamayacak. Bu çok büyük bir şey yani. Zahire olduğunca riayet edeceksiniz ama siz artık o zahirde değilsiniz. Bu her babaların yapacağı bir şey değil. Yani ben yola çıktım diye etrafı yakıp yıkmak, kazık kavurmak yok. Öyle ceberut, öyle pinti, öyle hasis, öyle gülümsemez adam yok. Hepsi var. Ama siz artık o yolda değilsiniz. Takatım kalmadı asla durmaya. Ol Medine Ravzası'nı görmeye. Ravza bahçe işte. Yukarıdaki bahçe buradaki ravza. O ravzayı bizzat müşahede etmek demek o. Aynen yakin müşahede etmek istiyorum diyor. İlmel yakin kitapta okursun. Normal halde kitaptan okuruz. Öğrendik, bildik. Bir de görelim bakalım deriz. Ondan sonra bir de hakkel yakin var. Orada görmeye de ihtiyaç yok. Bizzat müşahedeye ihtiyaç yok. Varlık olduğu gibi oradaki realiteyi, oradaki lütfu, oradaki esrarı özümsüyor. Bir manada varlığın içinden bir şırıngayla birisi bir şeyleri çekiyor masivallahı, oraya o ravzanın muhabbetini enjekte ediyor.
1: Biz bizimleydik, bize geldik diye evet. Hazretim buyurdu.
0: Aynen öyle. Bizi bizimle bizden mi sorarsınız diyor yani. Münker nekire yani. Böyle bir hadise. Ha bütün bunlar nasıl oluyormuş? Hak nasip eylese. Hak nasip eylese biz de varalım diyor yani. Bu nasip kelimesi şöyle efendim yani. Dünya hayatında nasip diye bir şey var. Ben yaptım oldu, ben yaptım olur yok. Bu her şeyde böyle. İbadat-ı taatta da böyle. Onun için bize büyüklerimiz hiçbir şeyde haris olmayın evladım buyurmuşlardır. Hiçbir şeyde haris olmayın. Çünkü o bir nasip meselesidir. Kapılar açılırsa girersiniz. Sen yaptım zannedersin, yapmamışsındır. Kapılar açılırsa bu olur. Hep boynu bükük olacaksınız buyurmuşlardır. Diyor ki hak nasip eylese biz de varalım. Diyerek ki nasip etti. O çöllerin safasını söyleyelim. Ya o çölün safası olur mu? Uçakla gitmiyorsun, çölde gidiyorsun. Ama işte bu muhabbet yolunda Cenab-ı Resulullah'ın o kutlu makamına maddi ve manevi, esas manevi tabii ki. Maddisi de var ama esas manevi makamına. Bir küçük nasip kırıntısı için yola çıkmak

0: bile ciddi manada bir meşakkattir. Kime? Nefse ve bedene. Ama onlardan, o yüklerden kurtuldukça siz onun safasına varmaya başlarsınız. Zahirde o size meşakkat gibi görünür. Cemaate, cemiyete, topluma, yahu bu adamın hiç aklı yok mu derler. Adamın aklı yoktur, evet, o doğrudur. Akıllı olan adam yapmaz. Bu ne dünyevi akıl? Aklı maaş dedikleri. Adam yapmaz.
1: Hocam,
0: kapılmaz o işe.
1: Bu büyük Frenk düşünürleri şayet Bab-ı Muhammedi eşiğine yüz sürselerdi, akıbetleri böyle tecelli eylemezdi buyurdunuz.
0: Estağfurullah. Sürenler var. Sürenler var. Onlar diyorlar bunlar aklı gitmiş. Evet. Yani akıl dediğimiz kavramı her medeniyet tasavvuru kendisine göre tarif eder. Akıllı adamı kendisine göre tarif eder. Temel kabullerine göre tarif eder. Zahir aklıyla bu batın aklı birbirine uymaz. Ama yiğit odur ki zahir aklını kullanıyor intibanı verdiği halde batın aklıyla yoluna devam eder. Yani Allah'ın ona verdiği bu kalp gözü var ya, basiret dediğimiz işte onunla. Ve giderek o cefa, başta o cefadır. Sonra safaya olur. Sonra gelir Ravza'nın eşiğine yüz sürer. Ne demek o? Bende hiçbir şey yok. Aman ya Resulallah. Bu kadar. Çok da uzun söze gerek yok. Hak nasip eylese çıksam mahfeli. Aynı şeyi söylüyor yine işte. Devenin üzerindeki zor çıkılır oraya. O kapalı yere. Sonra dolanı dolanı çıksam safaya. Hayat bir dolambaç. Karmaşık bir yol yani. Bunların içinden sonunda hep hacılar ile dursam vakfeye. İşte Arefe günü vakfı, bütün günahların temizlendiği yer. Bu bir süreçtir efendim. Aşık olan bu faniyi neylesi. İşte yine bir ikilem. Bu dünya hayatı zıtlar üzerine bina edilmiştir. Cenab-ı Allah bu hayatı zıtlar üzerine bina eder. Çünkü zıddiyet olmasa, yani nimet ve lütuf olmasa, lütfun kıymetini de anlamaz insanlar. İnsan varlığı öyle yaratılmıştır ki farkı fark eder. Bu farkın da en net olduğu yer zıtlar alemidir. Çok basit bir şey söyleyeceğim, herkesin bildiği. Kışın derece iniyor eksiye. Eksi 8, eksi 10 İstanbul'da oluyor bu. Çok soğuk diyoruz değil mi? Yazın çıkıyor 35'e çok sıcak diyoruz. Hep 35 olsa dünyayı hep 35 bir sıcak bileceğiz. Hep eksi 10 olsa eksi 10 bileceğiz yani. Biz ikisini de istemiyoruz. Bir küçük fıkra. Nasrettin Hoca'ya soruyorlar. Hocam diyorlar, inişi mi seversin yokuşu mu? Yahu diyor, düz yolun diyor. Ne günahı var diyor yani. Ama Halik-i Mutlak böyle halk etmemiş. Dolayısıyla bizim yapacağımız iş aşk olan mutlaka talip oluyor. Bekaya talip oluyor. O beka şu anda yaşayanlar için, fizik aleminde yani canlılar için kayıp. Ama gönül gözü açık olanlar için kayıp değil. Aşık olan onu görüyor, Baki'yi. Biz de isim koyuyoruz çocuklara. Ne diyoruz? Abdülbaki diyoruz değil mi? Baki Esma'dan. Baki'nin kulu. O Baki olan o bekayı bize gösteriyor aşık olana. Bu faniyi neylesin diyor. Zaten dünya hayatı malumunuz lehvün ve laibün buyuruluyor yani. Eğlence ve oyuncak. Ha, salatu selamla gökler inlesin. Bize bu yolu gösteren kim? Cenab-ı Peygamber. İnne Allah ve melâketi yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezine aminu sallu aleyh ve sellimu teslima. Cuma günü, her cuma bunu İmam Efendi'nin beri çıkarken Hatip Efendi okuyorlar. Allah ve melekleri Peygamber'e salatu selam eder. Selam eder. Müslümanlar da ona salatu selam ediyorlar. Ondan şefaat niyaz ediyorlar. Medine'ye varıp mesken eylesin. Ha, bu zahir manada da anlaşılır.

0: esas batıl manasıdır. Cenab-ı Peygamber'in huzurunda, yani onun yolunda, onun muhabbet bahçesinde, ta yukarıdaki bak, hurma bahçe, ravza, eşik, bunların hepsi aynı şeyi söylüyor. Onun bütün müminlere açtığı o sünnetullah yolunda ona ittiba ederek, aşkla bağlanarak, onun dostlarına, onu veli edinenlere, onun istikametini Müslümanlara gösterenlere dost olduğunuz zaman, inşallah bizde de, bize de o bahçede, o Medine'de, Medine şehir demek malum halimiz, o şehirde bize de bir küçücük mesken bulunur diye niyaz ediyoruz. Cenab-ı Usta 700 sene evvel bunu söylüyor yani. Selatü selamla gökler inmesin diyor yani.
1: İnşallah. Muhterem hocam.
0: Bizim büyüklerimizden yine buyurmuşlardır ki, böyle mala yani konuşacağınıza, sağa sola lanet edeceğinize, Efendimiz'e selatü selam okuyun. Niye diye soruyor tabii müridan. Yahu nefes sayılı diyor yani. Nefes sayılı. Ne bir fazla ne bir eksik. Faydalı olan şey yapın diyor yani. Allah'ın emrettiğini yapın diyor. Cenab-ı Allah zaman da belirtseydi farz olurdu.
1: Eyvallah.
0: Evet olsun. Şimdi nameye geçelim istersen.
1: Nameye geçelim. Bu namemizde yine Hicaz.
0: İnşallah.
1: Güfteye göre de beste yapılmış gibi bu açım Hicaz.
0: Eyvallah.
1: Eyvallah. Aziz dinleyenlerimiz, Akrefem'de Sükunet'in Sesi programında Fusadettin Ökten hocamızla Hazreti Yunus bahçesindeyiz. Eserimiz üzerine hocamızdan hikmetleri dinledik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça bakınız, saatinize.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

0: amali saliha, salih ameller. Neler olabilir? Bir kere oruçlar çok sevaplıdır. Hele hele hacılar için değil ama hacılar çünkü hac vazifesi yapacak, yorulmasınlar diye onlar için doğru değil o gün oruç tutmak mekruh. Fakat hacı olmayan, başka diyarlarda olan, hacca gelmemiş olan Müslümanlar için çok önemli bir oruç tutma günü nedir? Arefe günüdür. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce. O gün tutulan bir gün oruç, o güne kadar geride kalmış olan bir senenin günahlarını affettirdiği gibi, ileriye dönük, ilerideki Arefe gününe kadar ki ileriki bir senenin de günahlarını affettirir diyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz insanlar günahı işlemedikçe sorumlu olmuyorlar. Allah yani kafasında böyle bir günah işlemek niyeti olsa sırf ondan dolayı ceza yazmıyor. İşlemediği bir şeyden dolayı, işlemden dolayı, fiilden dolayı, eylemden dolayı, yapmadığı, henüz yapmadığı bir şeyden dolayı efendim ceza vermiyor. Ama dikkat ederseniz Peygamber Efendimiz gelecek yılın günahları da affolacak buyuruyor. Yani Arefe günü oruç tutmanın o kadar sevabı var ki bir geçmiş senenin günahları affoluyor, bir gelecek senenin günahları affoluyor.
1: Farkında ol, Akra dinle.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesen sahabeden bir şahsiyeti görmüştü. Kurban kesen bu sahabe kesmek üzere koyunu yere yatırdıktan sonra bıçağını bilemeye çalışıyordu. Böylesine katı ve duygusuz davranış karşısında Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ikaz sadedinde ve de bugün insanlığa örnek nitelikte hatırlatmasını yapar ve şöyle der. Hayvanı defalarca mı öldürmek istiyorsun? Bıçağını onu yere yatırmadan önce onun görmeyeceği bir halde

0: Önceden bilesen olmaz mıydı? Demek ki kurban ibadeti nezaket gerektirir. Nezafet gerektirir. Estetik gerektirir. İncelik gerektirir. Sanat gerektirir. Medeniyet gerektirir. İbadet ederken yıkmak, yormak, üzmek, ağlatmak, kırmak değil. İbadet ederken bizim Allah'a yaklaşmamızı sağlayan o hayvancağıza dokunmak lazım. Sevmek lazım. Onunla göz göze gelip kurban kesen incitmemesi lazım. Temiz bir ortamda ve güvenli bir şekilde helal olacak bir kıvamda ve de Allah'ın istediği bir nezaket ve zarafette kurban ibadetini cümle aleme örnek olacak bir şekilde temiz, güzel ve yetkin bir halde kesmesi ve kurbanının hakkını vermesi gerektiğini ifade ediyor Peygamberimiz.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

0: Sonra reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duhada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam.
2: Sağduyunun sesi, Akra.

Kurban Bayramı'nda kurbanın mükafatı çok büyük. Sordu ashabtan Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'e sordum diyor kendisi. Kultu ya Resulallah ma lena fil adahi. Yani biz bu kurbanları kesiyoruz. Ya Resulallah nedir bu kurbandan bize gelecek sevap fayda? Fekale bi külli şaretin hasene. Yani her kılı için, koyunun her kılı için Allah size bir hasene, yani bir büyük mükafat ihsan edecek dedi. Bu da ne kadar büyük sevap kazandığını gösteriyor kurban kesenlerin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatı senesinde 100 deve ayırmış hayır kurban etmek için. 63 tanesini kendisi nahretmiş. Nahretmek deveyi kesme şekli. Geriye kalan 37 tanesini de ashabtan kesmişler. Yani 100 deveyi tamamlamış. 63'ünü kendisi kesmiş. Bu neyi gösteriyor? Yani 63 yaşında vefat edeceğini ve her sene için bir deve kurban edildiğini gösteriyor. Evet, Kurban Bayramı'nın bir sevaplı işi kurban kesmek. Diğer bir sevaplı işi sıla-i rahim. Sıla-i rahim ne demek? Akrabalar ile bağlantıyı kurmak demek. Sıla bağlantı demek. Rahim de akrabalar demek. Akrabalık bağlarını canlandırmak ve akrabalığın gerektirdiği işleri yapmak. Ne yapacak yani herkes? Dayısını, teyzesini, amcasını, akrabasını ziyaret edecek. Kuru bir ziyaret mi? Sıla-i rahim kuru bir ziyaret midir? Hayır. Mektup olur, selam olur, ziyaret olur. Bir ziyaret sevap ama sıla-i rahim aynı zamanda mali bakımdan da onlarla ilgilenmek, fakirse desteklemek, bir şeyler vermek manasına da geliyor. Efendimiz mekanlara, kişilere, şahıslara, arkadaşlara, akrabasına çok riayet ederdi. Hazreti Hatice validemizin yakınlarına o vefat ettikten sonra çok riayet ederdi. Hiç kimseyi ihmal etmez. Herkesin gönlünü alırdı. Dullara, yetimlere çok ikramlarda bulunurdu. Bakın iki kurban kesiyor. Bu birisi benim ümmetim için buyuruyor. Birisi de kendisi için buyuruyor. Hepsini yoksullara, miskinlere dağıtıyor. Fakirlere dağıtıyor. Çok cömertti Peygamber Efendimiz. Yemez yedirir, giymez giydirirdi. Ümmetine çok şefkati, merhameti vardı. Demek ki sıla-i rahim de önemli. Akrabalarımızı ziyaret edeceğiz, elini öpeceğiz, gönlünü alacağız. Mali durumdan ihtiyacı olanlara yardımcı olacağız, ikramlarda bulunacağız. Sadece akrabalar mı? Hayır. Arkadaşları, dostları, komşuları da arayacağız, soracağız. Bayramlarını tebrik edeceğiz, hediyeler vereceğiz. Böylece muhabbet olacak. Muhabbet yani sevmek, karşılıklı birbirini sevmek ve dost olmak. Dostluğu devam ettirmek, samimi olmak İslam'da çok sevap, çok kıymetli olan bir iş. O yerine gelmiş oluyor. Bayramda bunu da unutmayalım sevgili dinleyiciler. Aman dargınlar barışsın, dargınlığı bıraksınlar, bayram hürmetine birbirlerine el uzatsınlar, selamlaşsınlar, barışsınlar.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Hüsnü kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü kelam başlıyor.
2: Tabii hac bir ibadettir. Allah'ın evini ziyaret etmek demektir. Allah'ın çağrısına ta Hazreti İbrahim'den beri bildiğimiz yönüyle, ondan önce de Kabe olduğuna göre ondan önce de vardı. Fakat Hazreti İbrahim'den bu yana gelen bir çağrıyla bütün insanlar, Müslümanlar bu Allah'ın evini ziyaret etmekle yükümlü tutulmuşlardır. Cenab-ı Hak ben her kime sağlık verirsem, sağlıklı bir hayat verirsem, rahat geçinme imkanları sağlarsam, buna rağmen 5 yıl geçtiği halde eğer benim ziyaretime gelmezse o mahrum kalmış olur diye. Yani nasipsiz bir. O yüzden Allah'ın evini ziyaret etmek, başka hadis-i şerifler de var haccın önemini bildiren. Resul Efendimiz şöyle buyurur. Hacca gidenler ve umreye gidenler, tabi umre de küçük hac şeklinde nitelendirilmiş Resul Efendimiz tarafından. Hac ve umreye gidenler Allah'ın evine gelen elçiler gibidirler. Burada elçi tabiri çok önemli. Yani misafir değil de elçi tabiri kullanılıyor. Hac ve umreye gelenler kendi başlarına, sırf kendileri için gelmiş değiller. Kendi ülkeleri, kendi şehirleri, kendi mahalleleri, kendi sokakları ve kendi aileleri adına bir temsil için oradalar. Yani Cenab-ı Hak böyle bir lütuf veriyor. Hac ve umre için gelenler ülkelerinden gelen elçiler gibidirler. Kendileri için ve dua ettikleri kimseler için ne dua ederlerse Cenab-ı Hak kabul eder onların. Kimin için şefaatçi olmak isterlerse Cenab-ı Hak onların şefaatini kabul eder buyurur. Ve bu insanlar o kutsal topraklara geldikten sonra dönüşlerinde o yerlerin bereketini kendi ülkelerine, kendi şehirlerine, kendi sokaklarına, caddelerine, evlerine götürürler. Hac ve umre bir yerde bize iki tecrübe yaşatır bir arada. Bunlardan biri bu dünyaya geldiğimiz ilk günün tecrübesi. Daha doğrusu ilk insanın diyelim.

0: İlk insanın, Hazreti Adem'in yeryüzüne indiği ilk günkü tecrübeyi ki bizim geleneğimizdeki rivayetlerden bazılarına göre Hazreti Adem ile Hazreti Havva Arafat'ta buluşmuşlardır. Herkes birbirinden insanları ayırmayan tek renk, tek biçim bir elbise içinde. Bütün maddi imkanların insanlara bahşettiği, verdiği, kazandırdığı makam, rütbe, imtiyazlardan soyunmuş olarak herkesin birbirine eşit olarak bir ortamda buluştuğu Arafat'ı düşünelim. Bu, bundan sonraki hayatımızın da ilk sahnesiyle aynı anlamı taşıyor. Aynı sahne gibi. Mahşerde de bütün insanlar bu şekilde bir araya gelecekler ve herkes birbirine eşit şekilde. Hatta orada anne, baba, karı koca, çoluk çocuk, hiç kimse birbirine sahip olamayacak kadar bir yalnızlık yaşayacağız. Evet. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın şahsında hem bu hayatımızın hem de ölümden sonraki hayatımızın ilk anından birer sahneyi, birer tecrübeyi yaşarız hacda. İnsanlar hacca giderken öncelikle gittikleri mekanın şuurunda olurlar. İhram bu yüzden vardır. İhram bir hazırlık sürecidir. Yani ihramı biz oruca benzetebiliriz. Oruçta günlük hayatta yaptığımız birçok şeyden mahrum kalırız. Onları yerine getiremeyiz. İhramda da aynı şey söz konusudur. Yani sınırlı şekilde. Yeme içme yasak değil ama diyelim cinsi ilişki yasak. Yahut işte güzel kokular sürünmek yasak. Normal hayatta giydiğimiz erkekler için giydiğimiz elbiseleri giymek yasak. Diyelim işte başı örtmek yasak. Herhangi bir canlıyı öldürmek yasak. Bütün bunlara dikkat ederek gittiğimiz mekanın şuuruna vardırılıyoruz. Yani ihramın bir hikmeti budur. Belki en önemli hikmeti. Nereye gidiyoruz? Yani onun farkında olmamız için bir hazırlık sürecine giriyoruz ihrama girerek. Ve gittiğimiz bölge Cenab-ı Hak tarafından, Hazreti Peygamber tarafından harem olarak isimlendirilmiş. Harem. Yani yasakların başladığı yer. Yani saygın bir yer. Yani kutsal. Yani bereketli bir yer. Orada dikkat edilmesi gereken bir yere gittiğimizi biz ihrama girerek fark ederiz. Elimizi cebimize koyarak gittiğimiz, gidilen bir yer olmadığını biz ihramla fark ederiz. İhrama telbiye ile başlanır. Yani ihram elbiseleri giyilir. Erkekler için tabii bunlar söz konusu. Hanımlar kendi normal zamanlardaki elbiselerini zaten kullanırlar. Herhangi bir değişik söz konusu değil. O sırada niyet edilir. Çünkü her ibadet mutlaka niyetle başlar. Niyetsiz ibadet olamaz. Ve telbiye yapılır. Bu telbiye de yine haccın anlamıyla irtibatlı olarak Hazreti İbrahim zamanından bize kalan bir şey. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'i Kabe'yi yaptırdıktan sonra bütün insanları hacca çağır diye görevlendirdiği zaman Hazreti İbrahim, ya Rab ben sesimi nasıl duyurayım insanlara demiş. Duyurmak senden, ilan etmek senden, duyurmak bizden buyurmuş Cenab-ı Hak da. O günden bugüne kadar telbiye gittikçe gelişen, bütün insanlığa sürekli ulaştıran bir ilahi sada olarak kalmış.
1: Lebbeyk
0: Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur. Çağrına uyup geldik. Mülk senindir, hamd sanadır. Ortağın yoktur senin. Buyur Allah'ım buyur. Resulullah Efendimiz'in bildirdiğine göre bu telbiyeye sadece insanlar kulak vermez. Sadece onlar icabet etmez. Resulullah Efendimiz'in beyanına göre ağaç, taş, toprak gibi canlılar da bu ilahi çağrıya kulak verirler. Ve Resulullah Efendimiz sağa sola göstererek doğuya ve batıya kadar arzın sonuna kadar bu çağrıya, bahsettiğimiz bu şeyler, canlı cansız mahlukat da bu ilahi çağrıya kulak verirler. Evet, her yerde. O yüzden telbiyeyi okurken bizimle birlikte bütün varlığın bu çağrıya katıldığını, herkesin bu çağrıda bütünleştiğimizi, birleştiğimizi düşünerek kainatla, varlıkla bütünleştiğimizin de farkında olmamız gerek. Hacca gidenler Duyufur Rahman, Rahman'ın misafirleri olarak nitelendirilir. Allah'ın evine gidiyor insanlar. Dünyanın dört bir yanında. Biz bu dünyada aslında İslam bakış açısına göre biz bir gurbette yaşıyoruz. Asli mekanımızdan, bulunduğumuz cennetten yeryüzüne gönderilmişiz. Burası normalde bir gurbettir. Fakat biz hacca giderek, Allah'ın evine giderek bir tür gurbetten sılaya dönmeyi de tecrübe etmiş oluyoruz, denemiş oluyoruz. O yüzden hacca ve umreye gidenler, birçokları farkında olsun veya olmasın, ki bunu hissederler çoğu. Yani şuurlu şekilde düşünmese bile mutlaka hisseder. Oraya gittiğinde Kabe'de, Kabe'nin çevresinde kendisini kendi evindeymiş gibi hisseder. Cennete dönmüş olmanın sevincinin bir türünü, bir nevini yaşar insan orada da. Ve orada oranın herkesin ortak bir mekanı olduğunu düşünür. Muazzam bir tecrübe. Yeryüzünde bütün insanların kardeş olduğunu, insanların arasında herhangi bir ırk, renk farklı olmadığını biz biraz soyut olarak düşünürüz. Herkes. Ama oraya gittiğimiz zaman bu iş tamamen pratiğe dönüşür. Evet. Yani çünkü karşınızda bir anda dünyanın dört bir yanından gelmiş insanlar görürsünüz. Yani bu size yani paha biçilmez bir tecrübe kazandırır. Bu tecrübeyi başka bir yerde elde etmeniz mümkün değil yani. Bu kadar değerli olan bu ibadet, ibadeti yerine getirmek gerçekten büyük bir mazhariyettir. Yani bir şairimiz de diyor, binde bir kula nasip olmaz, padişahlar bu devleti bulmaz. Her padişahın bir devleti var idare etti ama bu devlete hiçbir padişah öyle kolay kolay sahip olamaz. Çünkü zaten tarih boyunca, zamanımızda biraz mümkün tabii, birkaç gün içinde gidip gelinebiliyor ama eski zamanda hacca giden padişah ve halifelerin sayısı yok denecek kadar
1: İdareyi
0: az.
1: İdareyi terk edip çünkü.
0: Tabii yani bulunduğu ülkeyi, makamı, tahtı bırakıp 3 ay, 5 ay, 10 ay yolculuk ederek gidip gelmek zor. O yüzden herkes nasip olmamıştır.
2: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele ile. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlı

Hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Mamin eyyamin, günlerden hiç günler yoktur ki el amelü salihu, yapılan ibadet cinsinden sevap kazandıran iyi işler, salih ameller, ehabbu ilallah, Allah'a daha sevgili, fihinle bu günlerin içinde, efendim, min hazihil eyyam, bu günlerden daha sevaplı günler yok buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani aşire zilhicce, bu sözleriyle zilhiccenin 10 gününü kastetmiş. Zilhiccenin 10 gününe işaret ederek buyurmuş ki Allah-u Teala Hazretlerine esasında amel-i salih yapılan günlerin içinde bu 10 gün kadar daha efendim yapılan ibadetlerin sevimli, sevgili olduğu başka günler yoktur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bu Zilhicce'nin 10 gününü kastederek ve bu günlerin içinde yapılan salih ameller, işler, ibadetler Allah'a çok sevaplı, çok sevgili oluyor. Bu halde demek ki bu konuşmayı duyduğunuz günden, andan itibaren ne gibi amali saliha, sevaplı iş yapabilirim diye efendim düşüneceksiniz. Bu günlerin sevabından azami derecede sevap kazanmak için elinizden geleni yapacaksınız.
1: Dostça bir tavsiye.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle

Faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver, der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru, der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
1: Yeni bir evdeki huzurdan bir kez daha merhaba değerli dinleyenler. Bugün stüdyoda misafirimiz davranış bilimci Semiha Bahadır. Semiha Hanım, bir kez daha hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
1: İyisiniz inşallah.
2: Hamdolsun, sizler de iyisiniz.
1: Çok şükür. Aile bizler için aynı mekanda pek çok duyguyu yaşadığımız yer. Bu anlamda yakınlık duygusuna da en çok ihtiyaç duyduğumuz yer. Ama her zaman bu yakınlık duygusunun itidalini sağlayamıyoruz.

0: Galiba. İsterseniz öncelikle yakınlık duygusuna neden ihtiyaç duyarız, bunu kimlerle, nasıl, hangi ortamda sağlayabiliriz, bununla başlayalım. Sonra da bu duygunun yoksunluğunda neler yaşanır sizden dinleyelim Semiha Hanım. Söz sizde, buyurun.
1: Şimdi ara ara tekrarlamakta fayda var. Aile bütün duyguların açığa çıktığı, eğitildiği, olgunlaştırıldığı ve duygu dilinin öğrenildiği bir ana vatan, duyguların ana vatanı olarak tanımlanabilir. Şimdi yakınlık duygusu da insanı insancıl alanda tutan ve pozitif duyguların açığa çıkması için insanı cesaretlendiren, motive eden ve doğal olarak kendisini, kendi pozitif duygularını deneyimleme fırsatı veren, aynı zamanda negatif duygularını da kabulüne ve farkındalığına, yüzleşmesine cesaret kazandıran bir alan.
0: Hem kendimizi hem de aile fertlerini tanıdığımız bir alan diyebilir miyiz?
1: Çok güzel, tamamen öyle. Şimdi yakınlık duygusu olmayınca sevgide şüphe vardır. Sevgide şüphe olması kişinin kendi hatalarını kabul cesaretini köreltir. Onun için hataları fark etmek olgunluğun birinci aşaması olduğundan önce yakınlık zeminini oluşturmak, yakınlık duygusunu oluşturmak, onu hissettirmek, daha sonra bu yakınlık duygusu içerisinde bütün duygularımızı açığa çıkarmak, onları fark etmek, olgunlaştırmak ve yaygınlaştırmak.
0: Evet, bu yakınlık duygusunu biraz daha örnekle açıklayacak olursak neler söylemek istersiniz? Zira günümüzde bakıyoruz ki yakınlığı çok iç içe olmayla da karıştıranlar olabiliyor. Ya da ben çok yakınlık duygusunu sevmiyorum deyip bağımsızlığa doğru giden aile fertleri olabiliyor. Bunun dengesi nasıl sağlanmalı?
1: Şimdi yakınlık yalnızlıkla bağımlılık arasında bir duygudur.
0: Evet.
1: Yani şimdi otonomik hareket dediğimiz, kendi başına bağımsız plan yapma, program yapma, zamanını yönetme, hedef belirleme, hedefine uyumlu hareket etme, bu otonomik hareket. Yani dışarıdan aslında bağımsız görünen ama bağlılığın da motivasyonu olan bir tutum. Bu aşırılığa gittiğinde, diğer insanlarla ilişkimizde yabancılaşmaya doğru gittiğimizde bu yalnızlık ve kopma, yabancılaşma anlamına gelir. Diğer uçtur bu. Başka bir ucu da aşırı iç içelik, bir bağımsız bir birey olarak plan yapma, hedef belirleme, zamanlı hedeflerine uyumlu yönetme becerinin olmaması. İkisinden aslında itidali olarak değerlendirebiliriz.
0: Evet.
1: Yalnızlıkla bağımlılık arasındaki itidaldir yakınlık.
0: Evet. Peki burada rollerimizle mi açığa çıkar yakınlık duygumuz?
1: Rollerimizin etkisi vardır. Asıl olan yakınlığın karşılıklı paylaşım içerisinde olması. Yakınlık duygusu yaşandığında karşılıklı memnuniyet vardır ve an içerisinde değerlendirilir. O evet. An birlikte olunduğunda kişi kabul gördüğünü, onaylandığını, sevildiğini, korunduğunu, güven içerisinde olduğunu hisseder.
0: Evet, bunların en çok açığa çıktığı zor zamanlar mıdır, yoksa düğün, bayram gibi daha keyifli, mutlu zamanlar mıdır?
1: Aslında insanın insana ihtiyaç duyduğu bütün zamanlarda yakınlık duygusu bir depo gibidir. Beslendiğimiz bir depo, ortak alandır, duygusal ortak alandır yakınlık duygusu.
0: Evet.
1: Yalnızken de, zor süreçlerde de beslendiğimiz ama pozitif dönemlerimizde de katkıda bulunduğumuz, beslediğimiz bir ortak alandır.
0: Evet, önümüzde Kurban var, Kurban Bayramı var, özel mübarek kutlu günler. Kurban Bayramı'ndaki bu yakınlaşma ve fedakarlığı açıklayacak olursak nasıl bağdaştırabiliriz?
1: Şimdi bayramlar ve özel günler bizim normal süreç içerisinde farkında olmadan deneyimlediğimiz bu yakınlık duygusunu daha büyük kitlelerle birlikte yaşama fırsatı sağlar.
0: Evet.
1: Yani yaygınlaştırılmasını, daha büyük aidiyetlerin oluşması için zemin hazırlar. Ve dolayısıyla çok güçlü bir fırsattır aynı zamanda. Çünkü aile içerisinde kazanımlarımızı dışarıda deneyimleyip tecrübe ettiğimizde ve aynı duyguyu yakaladığımızda o artık geriye dönülmez kalıcı bir ahlak haline gelir. Yani normal şartlar içerisinde çekirdek ailede, kendi ailemizde yaşadığımız o yakınlık duygusunu bayramda diğer insanlarla yaptığımızda, akrabalar, komşular ve diğer bütün rollerle deneyimleme fırsatı bulduğumuzda artık yakınlık duygusu bizi erdemlere doğru ciddi manada motive eder. Kalıcı bir motivasyon anlamına gelir. Doğru yaşandığında, doğru bir şekilde ortaya konulduğunda. Başlangıcı nedir ve amacı nedir? Yakınlık duygusu döngüsel bir duygudur. Başlangıcı kişinin kul olma, yalnız olmadığını hissetme, bunu aileyle, anneyle önce tanımlar. Sonra yine kul olduğunu Rab'le ilişkisine olgunlaştırarak zirveye taşır. Şimdi bayram bizim insan ilişkileriyle deneyimleyip Cenab-ı Hakk'a yakınlaşma fırsatı bulduğumuz ilginç bir süreç. Ne yapıyoruz? Asıl hedefimiz, varoluş sebebimiz nedir? Yaradan'ın rızasına ulaşmak. Yani onun sevgisini, onun muhabbetini, onun akrabalığını, kurbiyetini celbetmektir. Şimdi bunu celbetmek için bize reçete sunuyor. Kur'an-ı Kerim'de reçete sunuyor. Bu reçetenin nasıl yapıldığını da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatıyla örneklendiriyor. Evet. Hani usul hatası olmasın diye, yorumlarla yöntem, asıl hedeften sapmayalım diye. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünneti çok güçlü, kalıcı, fıtri, yani geçmişle geleceği bütünleştiren ve asla fire vermeyen. Yani eğitim zayiatının olmadığı tek alandır sünnet.
0: Evet, ve zaman ve mekanla da sınırlı olmaması.
1: Irkla da sınırlı değil. Yaşla da sınırlı değil. Bütün rollerin yaşandığı, deneyimlendiği ve itidalden sapmadan varlığını ortaya koyduğu en güçlü modeldir. Şimdi bu sünnete uygun yaşandığı zaman biz fıtratımızla bütünleşmiş, fıtratımızla bütünleştiğimiz zaman o ortak alan, ortak akıl, kül akıl ve vicdanların bütünleşme fırsatını bulduğu bir sürece dönüşmekte bayram dönemleri. Peki nasıl olacak? Hani yakınlık duygusu sağlandığında bizim pozitif duygularımızı açığa çıkarıyor. Pozitif duygular, kendimizdeki pozitif duygular manipülatif değilse, yani nefisten kaynaklanmıyorsa, egodan kaynaklanmıyorsa, muhatabımızın da pozitif duygularını açığa çıkarır. Mesela bir örnek. Biz birisine merhamet ettiğimizde, eğer bu merhamet gerçekten vicdandan, ruhtan çıkıyorsa, muhatabımızda tevazuyu açığa çıkarır. Ama eğer aşırılık dediğimiz o merhamette aşırılığa, egodan çıkan, hani narsistik bir sevgi, narsistik bir sahiplenme ise, karşı tarafta öfkeyi ya da zilleti açığa çıkarır, ama negatif bir duygu açığa çıkarır.
0: Evet, bu çok önemli, kendimizi sorgulamamızı.
1: Tartmayı öğrenmek ya da tasavvuf diliyle murakabe halinde olmamız gerekiyor. Sorular gelebiliyor. Ya ben çok iyi niyetle yola çıktım ama böyle olmadı.
0: Evet.
1: Şimdi niyeti bir gözden geçirmek lazım. Niyeti tazelemek lazım. Bir de niyetimizi ayırt etmek gerekiyor. Çünkü niyetimizin de niyeti var.
0: Çok güzel.
1: Otomatik pilot gibi bilinçaltımız hareket halinde ve çok deneyimlediğimizde otomatik pilot gibi bazen bizi kontrol altına alabilir. Bunun için neye ihtiyacımız var? Yine bunun için nefis bilgisine çok iyi, idrakine ve bilgisine ulaşmaya ihtiyacımız var. Onu deneyimlemeye ihtiyacımız var. Murakabenin en güzel özelliği, kendimizi bu süreçte tecrübe ettiğimizde, deneyimlediğimizde kendimizi takip edebilme becerimizin açığa çıkmasını sağlar. İçgörü, gözlem, çok farklı yorumlar da getirilebilir. Bayramlar o ulvi yüksek duyguların fedakarlıkla açığa çıktığı, deneyimlendiği ve yaygınlaştığı bir süreç. En önemli konu toplumda ortak bir dil haline gelmesi, ortak bir akıl haline gelmesi. Çünkü herkesin o dönemde niyeti Cenab-ı Hakk'a yakınlık kurma. Evet. Ortak bir niyet olunca lazer gibidir bunlar. Her birimizin niyeti bir ışın gibi ise toplam niyet, toplumsal o toplam niyet lazer gibi olur ve lazerin kesemeyeceği bir şey yoktur. İşte biz o ortak yöne ya da manevi anlamdaki kıblelerdir aynı zamanda bayramlar. O vicdanlarımızı o manevi kıbleye yönlendirdiğimizde hedef sapması olmaz. Ve herkesin eş zamanlı aynı yere yönelmesi ortak değerlerde buluşmayı da kaçınılmaz hale getirir.
0: Evet, şöyle diyenler olabilir mi? Biz artık büyük şehirlerde o eş zamanlı, o duyguyu yaşamakta zorlanıyoruz. Bunu nasıl sağlayacağız?
1: Şimdi büyük şehirlerde de bu şikayet geliyor. Küçük yerlerde de köylerin boşalmasıyla ya da farklı duyguların, mesela rekabetin açığa çıkması yakınlık duygusunu en çok zarar veren tutum. Çünkü rekabet neydi? Yakın ilişkilere rekabet girdiğinde, kişisel rekabet girdiğinde güven duygusunu zedeliyor. Güven duygusu da yakınlık duygusunun yaşanmasının önünde en büyük perde.
0: Ve bizim kültürümüzde de küslerin barıştığı bayramlar olarak bilinir. Ama şu anda insanlar bunlardan da uzak. Bu bayram için onlara tavsiyeleriniz neler olur?
1: Şimdi küslüğün altında ne vardır? İlişkide, güç mücadelesinde psikolojik zayıflığın oluşması ve dolayısıyla kendini koruma altına almak ya da karşı tarafı manipüle etmek için, güç konusunda kontrol altına almak için bir tavır belirlemek. Küslüğün altında bu vardır. Şimdi eğer gerçekten iyi niyet ise, kendimizi korumak adına mesafe koyduysak, edep en güzel mesafedir. Edep kişiyi de korur, toplumu da korur. En güzel mesafe edep çizgisindedir. Aşırılıklarda küslükler açığa çıkar. Ve aslında aşırılığı törpülemek adına bir zemin hazırlanmışken biz diğer aşırılığa, küslükle, ilişkiyi koparmakla tepki veriyoruz. Yani bir uçtan diğer uca savrulmuş oluyoruz. Ama bayramlar edep çizgisini, ayarımızı tekrar fabrika ayarlarına döndürmek. Edep çizgisine yine gelmek. Yine iletişim kurmak. Çünkü hani daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Küslük o güne kadar getirdiğimiz sosyal ilişkilerde, yani sosyal yatırımımızın iflas etmesi anlamına gelir. Bir ilişkiye biz yatırım yapıyoruz. Genelde küstüğümüz insanlar çok yatırım yaptığımız insanlar. Evet. Şimdi çok fedakarlık beklenti de öfkeyi getiriyor.
0: Doğru.
1: Belki buradan da bir göz geçirmek gerekiyor. Bir murakabeye almak gerekiyor. Bu fedakarlık rüşvet niteliğinde miydi? Yani karşı tarafı manipüle etmek için mi? Öyleyse bir beklentimiz olur. Bu fedakarlık eğer gerçekten fedakarlıksa, Allah rızası içinse, bu bizim ruhumuzu olgunlaştırmalı ve muhatabımızı olgunlaştırmalı. Annenin çocuğa yaptığı özellikle 0-6 yaş döneminde fedakarlıktır. Koşulsuz sevgidir. Yani karşılığını baktığımızda hani beklenilir kısa vadede almadan sürekli zamanımızdan fedakarlık yapmak, enerjimizden, duygularımızdan fedakarlık yapmak, ekonomik anlamda fedakarlık yapmak.
0: Ama bunu besleyen kuvvetli bir sevgi duygusu var, sevgi hormonları var. Doğal olarak açığa çıkan bu duyguyla hesapsız bir şekilde yapılabiliyor. Ama sonraki dönemlerde ne değişiyor da biz farklı hesaplara giriyoruz da ilişkilerimiz bozulabiliyor?
1: Egolar açığa çıkıyor. İlişki karşılıklı ruhsal ilişki yerine, gönül gönül ilişkisi yerine nefis nefis ilişkisine dönüşüyor. Güç mücadelesine dönüşüyor. Çatışmalarda bile eğer kişiselleştirmeye başlarsak karşılıklı olarak bir güç mücadelesine dönüşüyor. Ama bir taraf bunu anlamaya, yargılamak yerine anlamaya doğru enerjisini sevk ettiği anda anlamak, anlaşılmak ilişkide iletişimi olgunluğu getiriyor.
0: Evet.
1: Yani buradaki temel konu yine nefis araya girdiğinde en büyük fitnedir ve ilişkiyi bozucu etkiye getiriyor. Bayramlar bize ne yapıyor? Bayramlar bizim dışımızda. Yani bizim kontrolümüzün dışında bir motivasyon anlamına geliyor. Hani egodan, gücümüzden taviz vermek istemiyoruz ama Cenab-ı Hakk'ın bir yönlendirmesi var. Bir zemin hazırlama durumu var. Bayramlar bizim o yabancılaştığımız ideallerimize, doğrularımıza tekrar yeniden onları revize etme, tekrar güncelleme, tekrar pozitif alanlarımızı ortak alana dönüştürme fırsatı sağlamakta. Çok büyük yakınlıklara dönüştürmek zorunda değiliz. Eğer tecrübe edilmiş ciddi zorluklar varsa sınırla ilgili gözden geçirilmesi şeyler vardır. Ya biz muhatabımızın sınırlarına giriyor, işgal ediyor, edep sınırlarını aşıyoruzdur. Ya muhatabımız bunu yapıyordur ama ya ben bilgisi öğreniriz ya nefis bilgisi öğreniriz. Bu ilişkide muhakkak bir kazanım vardır. Biz bunları fark ederek daha itidal çerçevesinde yeniden ilişki kurmayı öğrenebiliriz. Bunun için bayramı çok iyi bir fırsat belleyebiliriz. Özellikle Kurban Bayramı. Vererek yakınlaşma. çok önemli bir konu. Hani Ramazan evet. bayramında paylaşarak yakınlaşma vardı ama burada bir olgunluk daha bekleniyor. Vererek yakınlaşma, kendimizden verme ve en önemlisi egodan vermeyi öğrenmek gerekiyor. Biz egoyu fakirleştirdikçe ruh zenginleşir. Hani yine tasavvufta geçer. Nefse atılan her ok nefsi yaralar. Nefis yarasından akan her damla kan ruha ve gönle güç olarak geri döner. Şimdi biz bu idrake ve bu haza ulaştığımızda toplumsal anlamdaki o yakınlık duygusu da daha geniş alanlara yayılacaktır.
0: Evet. Vermeyi öğrenmektir dediniz bu bayram, Kurban Bayramı. Müsaadenizle bir müzik için ara verelim, sonrasında devam edelim inşallah. Buyurun.

0: Evdeki Huzur devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Akra'da Evdeki Huzur programındasınız ve stüdyoda misafirimiz davranış bilimci Semiha Bahadır ve bugün yakınlık duygusunu konuşuyoruz ve Kurban Bayramları da dedin Semiha Hanım, vermekle öğrenilir, egodan vermeyi. Yine onunla ilgili çok güzel bir cümle kurmuştunuz, isterseniz bir kez daha hatırlatmış olalım dinleyicilerimize.
2: Şimdi tasavvufi eserlerde geçen nefse atılan her ok ya da güncel dille narsistik kırılma da diyebiliriz. Nefse atılan her ok nefsi yaralar. Nefisten akan, o yaradan akan her damla kan ruha ve gönle güç olarak geri döner. Ve ruh ve gönül güçlü olduğunda dönüşüm kemalat kaçınılmaz hale gelir. Belki hani bu zorlandığımız dönemler bizim için en güçlü fırsatları da içinde barındırıyordur.
1: Evet. Peki nefsimize nasıl ok atacağız diye soranlar
2: nefsimize
1: olabilir.
2: Zaten ok atılıyor. Toplum içinde yaşadığımız sürece dokunulmaması mümkün değil. Çünkü hele bu dönemde ego beslenme kaynakları çok fazla olunca ve imaj toplumu olduğumuz için imaj egonun varoluş alanıdır. Evet. Ruh karakterle meşguldür. Kalıcı, nesillerce devam edecek şeyle meşgul olur. Ve bunun kaynakları ancak Kur'an ve sünnettir. İmaj daha güncel kaynaklarda, daha medyada, daha onaylanan, daha popüler olan, daha genel geçer gibi görünen güncel alanlarda. Bu evet. Giyim olsun, işte üç temel alan, şöhret, şehvet ve servet alanıdır imajın çalışma alanı. Öyle olunca muhakkak nefis bir çalışma alanı buluyor toplum içerisinde.
1: Oklar bizim, geliyor zaten.
2: Muhakkak geliyor. Çok yakından geliyor ve günde 70 bin ok kaçınılmaz olarak ulaşıyordur. Çokluktan ibaret.
1: Biz çoğunlukla bu gelen okları kimin attığıyla meşgulüz. Aslında ok, biraz önceki dediğiniz gibi o okların bizi beslediğinizi, ruhumuzu güçlendirdiğini bilsek atanlara belki teşekkür edeceğiz.
2: İşte olaya bakış açımız, şimdi bazen şu şikayetler geliyor. İşte yakınım eleştiriyor, öbürü eleştiriyor. Şimdi eleştiriye açık olmak esnekliktir. Ama eleştiriye göre, sadece eleştiriye göre kendini yaşamak, programlamak sosyal erimedir. Yani kendi kimliğinden, kişiliğinden vazgeçmek demektir. Fakat bunların arasında bir itidal vardır. Bizim değerlerimiz vardır. Bizi biz yapan, Cenab-ı Hakk'ın bir kişisel hayat programı vardır her mümin için. Evet. Ve bunun sınırları vardır. Bu sınırlar onun erdemleri ve değerlerimizdir. Biz değerlerimize göre kendimizi eleştirmeyi öğrendiğimizde hayatımızı karakter inşasına, kemalata göre programlamış oluruz. Dışarıdan gelen her eleştiri bir aynadır. Beğenmeyebiliriz ama demek ki orada da öyle görünüyor. Özellikle kişiselleştirmeden dışarıdan gelen bu kaynakları aynayı tanımlayarak, işte çok geniş gösterebilir, çok uzun gösterebilir ama bir görüntüdür o. Bu görüntüden yola çıkarak bizim kendi görüntülerimizi, toplumdaki karşılıklarını görme ve ben bilinci oluşturma için güçlü bir kaynak olarak da görebiliriz. Yani bunu bir tehdit olarak değil, imaj tehdit alır. Karakter fırsat.
1: Çok güzel. Fedakarlıktır dediniz. Vermeyi öğrenmektir bayramlar ve en çok fedakarlık ettiğimiz dönemde annenin çocuğuna yaptığı fedakarlıktır. Bunu hayatımızın diğer dönemlerinde nasıl açığa çıkartalım ki hem sorun yaşamayalım hem de o vermenin o ulvi duygusuyla ruhumuz daha da çok beslenmiş olsun.
2: Şimdi en büyük ihtiyacımız, aydınlanmaya çok ihtiyacımız var. Zihinlerimiz çok fazla uyaranla, çok fazla bilgi kirliliğiyle karşı karşıya ve biz gerçekten kuyularda kendiliğimizi arıyoruz. Kuyularda evet. Bir yaşam alanını içerisindeyiz. O kuyulardan çıkmaya ihtiyacımız var. Bu kuyulardan çıkmak için aydınlanma, yani yolumuzu aydınlatılmasına ihtiyacımız var. Ve en büyük aydınlık insanın kendisiyle ilgili ben bilinci ulaştığında. Hani varoluş sebebimiz de bu aslında. Kendini bilmek ve Cenab-ı Hakk'a bu bilgiyle ulaşabilmektir. Bizim üzerimizdeki programını idrak etmekle meşgul olmak kişinin kaçınılmaz derin bir enerji kaynağına ulaşması demektir. Şimdi bu yaşam tarzı içerisinde sosyal tecrübelerimiz, toplum içerisindeki ilişkilerimiz kendimizle ilgili aydınlığa ulaşabileceğimiz güçlü kaynaklardır. Biz bunlardan beslenmeyi öğrenmeliyiz. Ama bunun için de o başlangıç niyetimizi, varoluşumuzu yeniden gözden geçirmeye ihtiyacımız var. ihtiyacımız var. Hani ruhsal varoluş, ruhsal ergenlik varoluşunu sorguladığında başlar. Biz bunu sorabiliyor muyuz? Neden varız? Varlığımızın asıl hedefi ne? Çünkü bunu bilmediğimizde kurban keseriz, adete dönüşür. İbadet yaparız, adete dönüşür. Ama işte kurban kesmenin onun çizdiği çizgi içerisinde ona yakınlaşmak olduğunu, o yakınlaşmanın asıl amacı onun sevgisini ve akrabalığını, yakınlığını celbetmek olduğu bilinci olduğunda ondan sonrası çok daha kolay ilerler. Bir de onun için olduğunu bildiğimizde sınırları biz belirlemeyiz. Sınır belirleme eğilimimiz var. Yani kendi tarzımızda bir kulluğu tercih ediyoruz. Hayır, onun çizdiği sınırlar içerisinde Resul'ün tarzı ama bizim gayretimizle birlikte bir kulluk çizmek durumundayız.
1: Evet.
2: Ve kurban bize özellikle mücadeleyi de öğretiyor. Mücadele bizim kültürümüzün başlangıcı olmasına rağmen yabancılaştırıldık, mücadeleye de yabancılaştırıldık, pasivize edildik ve mücadelenin negatif bir algı olarak kodlandığını görüyoruz. Yani gençlerimizle ilgili şikayetlerimiz var, hareket konusunda yeterince mücadele içerisinde olmadıklarını düşünüyoruz. İyi de yıllarca biz onları uslu olmakla mücadeleden vazgeçmeyi birlikte tanımladık. Uyumlu çocuğa ihtiyacımız varken hareketsiz çocuğu dayattık. Hareketsiz çocukta kinestetik enerjisi bloke olduğu için cedel içerisinde girmek, mücadele etmek gücünü de kaybetti.
1: Koşulsuz kabul edenler daha kıymetli gibi gösterildi.
2: Yani iyi çocuk kavramı maalesef edilgen çocuk, tabi olan başkası tarafından şekillendirilen çocuk oldu. Halbuki bizim buna lüksümüz yok. Ve ergenlikte o enerji patlamalarının altında yıllarca gasp ettiğimiz o kimliğini tekrar geri alma şeklinde oluyor.
1: Evet, yine vermeyle ilgili hadis-i şeriflerde kurban bayramında özellikle birkaç gün önceden kurbanlıklarınızı alın, besleyin diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Orada şöyle bir düşünce oluşturdu bende. Özellikle çocukların hayvanlara olan bir yakınlık duygusu var. Sevgileri çok hızlı, kuvvetli bir şekilde. Siz bir hafta önceden aldığınız bir kurbanlığı besleyip ve en çok sevdiğinizden vermek fedakarlıktır. Bu konuyu da biraz daha açmanızı rica edeceğim.
2: Buradaki
1: en çok sevmek ve vermek.
2: Ana tema bağlanmak. Bağlandıklarımızdan vazgeçip tek olana bağlanmak. Cenab-ı Hakk'a bağlanmak için o bağlandıklarımızdan, dünyalık, hatta bağımlılıklarımızdan arınıp tek olana bağlanabiliyoruz.
1: Zor
2: ama
1: olan.
2: Önce bağlanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bağlanmayı öğrenmek, yatırım yapmak, sonra o yatırım yaptıklarımızdan vazgeçmek.
1: Ama ki, ne uğurda vazgeçtiğimizde
2: bilmek.
1: Evet.
2: Çok önemli ve nasıl olduğunu da bilmek. Kuralları kim çiziyorsa tabi olduğumuz odur. Eğer nefsimiz çiziyorsa nefsimize tabiyiz. Eğer Cenab-ı Hakk'ın çizdiği kurallarda biz bu süreci yaşıyorsak, biz Cenab-ı Hakk'a tabiiz ve bunun adı kulluktur. Ve çıkış sebebi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın ilişkisi bize en büyük şeyi veriyor. Çocuk eğitimi için de çok önemli bir vurgu var. Yani kendimizden feda etmek, onun bizim olmadığını, emanetçi olduğunu, emanet bilincimizin açığa çıkması bizim riayet gücümüzü de açığa çıkaracaktır. Ama emanet bilincini biz, o bilince duyarsız kaldığımız sürece riayet edebilme gücümüzü de bloke ediyoruzdur. Evet. Tekrar emanet bilinci açığa çıkarmak. Her şey, bağlandığımız her şey bize aslında bir çalışma atölyesidir. Bağlanmayı öğreniyoruzdur. Çocuk önce ne yapar? Annesine bağlanır. Sonra oyuncaklarına bağlanır. Sonra bitkilere bağlanır. Hayvana bağlanır. Sonra insana. Yavaş yavaş olgunlaştıra. Basamak basamak. Basamak basamak olgunlaşır. Sonra ergenliğe geldiğinde Cenab-ı Hakk'a bağlanma becerisi açığa çıkar. Bağlanma teorilerine bakıldığında anneyle kurulan bağın Yaradan'la kurulan bağa eş değer bir alan olduğunu görüyoruz. Orada ne kadar çalışma alanı oluşturulmuşsa Yaradan'la o kadar çalışma alanı oluşturulur diye bakılmakta. Şimdi biz gerçekten bağlanıyor muyuz? Bağlandıklarımızdan sadece ve sadece Yaradan'a bağlanmak için fedakarlıkta bulunuyor muyuz? Fedakarlığın olduğu yerde çatışma olmaz.
1: Evet, günümüzde herkes bir şekilde veriyor, verebiliyor kullanmadığı eşyayı ya da fazlasını. Ama dediğiniz gibi bağlandıktan sonra, ona kıymet verdikten sonra verebilmek
2: evet,
1: önemli.
2: Evet, özellikle sevdiklerinizden feda etmek. Sevdiklerinizden feda etmek. Aslında sevdiklerimizden biz feda etmeyi öğrendiğimizde yine kendimizi koruyor Cenab-ı Hak. Diyor ki o sevdiğinden feda etmek bize bağımlılığı engelliyor. Bağımlı olmayı engelliyor. Bağlanmayı, olgunlaşmayı öğretiyor. Ve yine bize faydası
1: yine
2: var.
1: Yine yaratılışımız bir kez daha hatırlatılmış oluyor sanki. Sen bunlar için yaratılmadın.
2: Evet.
1: Sen ulvi bir varlıksın. Dünyalık olan her şey deni orada kalacak.
2: Evet. Eserlerde şöyle geçer. Ruh ibadet hazzını aldığında dünyevi hazlar artık ona yavan gelir. Yani biz bu Kurban Bayramı'nda verme hazzını, onun adına, onun istediği gibi verme hazzını yakaladığımızda aslında o aydınlanma, o gerçek haz ve tek hazza dönüşür. Dertler de tek derde dönüşür. Toparlanmanın da en güzel sembolüdür aslında Kurban Bayramı.
1: İnşallah gerçek hazda ulaşanlardan oluruz. Bu bayramda vesile olur. Allah razı İnşallah. Olsun. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım Semih Hanım.
2: Cümlemizden fırsatları değerlendirelim. İnşallah. Yakınlaşma fırsatları bizim için nesiller boyunca devam ettirebileceğimiz bir varoluş alanıdır. Cenab-ı Hak fırsatlarını en güzel değerlendirenlerden olmayı nasip etsin.
1: Amin. Allah razı olsun. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, davranış bilimci Semiha Bahadır'ı ağırladık. Bir kez daha kendilerine gönülden şükranlarımızı iletiyoruz. Yeniden evdeki huzurda birlikte olmak dileğiyle şimdiden bayramınız mübarek olsun, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah'a emanet olunuz.
0: Evdeki huzur.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama "Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur." diye cevap verdi.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la konuşması ve sihirbazların imanı.
1: Musa'yı ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelen yandaşlarına gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar, iman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten kibirlenen ve dik başlı bir toplum idiler. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi de nedir? Musa, göklerin ve yerin ve bunlar arasındaki şeylerin Rabbidir. Eğer kesin olarak gerçeği bilen kimseler iseniz, dedi. Firavun etrafındakilere, işitiyor musunuz, dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbidir, dedi. Firavun, size gönderilen bu peygamberiniz kesinlikle delidir, dedi. Kavimleri olan İsrailoğulları bize kölelik ederlerken, şimdi bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz, dediler. Musa, eğer akıl erdirip düşünebiliyorsanız, o doğunun, batının ve bunlar arasında olanların da Rabbidir, dedi. Firavun, andolsun ki benden başka bir ilah edinirsen, kesinlikle seni zindana atılanlar arasına koyarım, dedi. Musa, sana apaçık bir şey, bir delil getirsem de mi, dedi. Firavun, eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi o delilini getir, dedi. Musa, bunun üzerine asasını yere attı, bir de gördüler ki, o apaçık bir ejderha. Elini de koltuğundan çekip çıkardı. Bir de görürler ki, o bakanlara bembeyaz görünen bir eldir. Firavun, etrafındaki ileri gelenlere, şüphesiz bu, çok bilgili bir sihirbazdır, dedi. Sizi büyüsüyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi siz ne buyuruyorsunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini meşgul et. Şehirlere toplayıcılar, münadiler yolla. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler. Derken sihirbazlar belirlenen bir gün, belli bir vakitte bir araya getirildi. İnsanlara, siz de toplu halde hazır mısınız, denildi. Firavun'un adamları, umarız ki sihirbazlar galip gelir de böylece biz onlara uyarız, dediler. Sihirbazlar oraya gelince Firavun'a, eğer üstün gelenler biz olursak bize mutlaka bir mükafat var, değil mi, dediler. Evet, hem o takdirde siz kesinlikle bana en yakın olanlardan olacaksınız, dedi. Musa onlara, atın atacağınız ne varsa, dedi. Onlar da ipleri ve sopalarını attılar ve Firavun'un izzet ve azameti adına üstün gelenler kesinlikle biziz, dediler. Musa asasını bıraktı, bir de gördüler ki o uydurdukları şeyleri yutuyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettik alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine, dediler. Firavun, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Elbette o size sihri öğreten bir büyüğünüzdür. Ama yakında size ne yapacağımı öğreneceksiniz. Yemin ederim ki kesinlikle ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizin hepinizi asacağım, dedi. Dediler ki, zarar yok. Zaten biz Rabbimize döneceğiz. Biz senin kavminden, ona inananların ilki olduğumuzdan Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Musa'ya, mümin kullarımı geceleyin yola çıkarıp yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz, diye vahyettik. Firavun da şehirlere, şüphesiz onlar İsrailoğulları dağınık ve az bir topluluktur. Buna rağmen onlar bizi hep kızdırmaktadırlar. Biz size uyanık ve hazırlıklı olan bir topluluğuz, diye asker toplayıcılar gönderdi. Biz de onları, yani Firavun ve yandaşlarını, Mısır'daki bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve güzel, şerefli makamlardan çıkardık. İşte böylece İsrailoğullarını da bütün bunlara mirasçı yaptık. Şöyle ki, Firavun ve yandaşları güneş doğarken Musa ve ashabını yakalamak için onların peşine düştüler. İki topluluk yaklaşıp birbirini görünce Musa'nın adamları "Biz kesinlikle yakalandık," dedi. Musa, "Hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana kurtuluş yolunu gösterecektir," dedi. Bunun üzerine Musa'ya "Asanı denize vur," diyerek vahyettik. Vurunca deniz hemen yarıldı, her bölüm büyük bir dağ gibi oldu. Diğerlerini de oraya yanaştırdık. Onlar da açılan denize girdiler. Musa'yı ve beraberindeki kimseleri toptan denizi geçip kurtardık. Sonra ötekileri denizin kapanmasıyla suda boğduk. Doğrusu bunda kudretimizi gösteren bir ibret vardır. Buna rağmen yine de çokları iman etmediler. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir.
0: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki buradaki vel fecri ve leyalin aşrın, buradaki 10 günden 10 geceden murat aşrül abha. Adha neydi? Kurbandı. Yani kurbanın evvelindeki zilhiccenin bu kurbana kadar olan 10 günüdür diye beyan etmiş. Vel vitru yevmi arafe, tek gün denilen arafe günü. Müstesna hasta güzel bir efendim, müstesna zaman gün efendim. Ve şefu yevmin nahr, çiftte efendim o sözle de kastedilen kurban bayramı, yani arafeden sonraki gün diye hadis-i şerif var. Sahih hadis-i şerif efendim buralardan belli oluyor ki efendim bu 10 gün Kur'an-ı Kerim'le de hadis-i şerifle de efendim önemine işaret edilmiş bir gün. Bugünlerde yapacağınız salih amelleri arttırın ve gayrete gelin, çok güzel hizmetler yapın.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 1. Fatiha Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 7 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in başlangıç suresi olduğu için açan anlamında Fatiha şeklinde anılmıştır. Aynı zamanda Ümmül Kitap, kitabın anası, özü, el-esas gibi adları da vardır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamdin, övme ve övülmenin her türlüsü, alemlerin tek Rabbi Allah'adır. O, Rahmandır. Dünyada bütün yaratıklara bol merhamet edendir, Rahim'dir. Ahirette yalnız müminlere acıyıp mağfiret edecek olandır. Din gününün, yani hesap ve karşılık görme gününün maliki, hükümranıdır. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Emirlerine asi olmuş ve gazaba uğramışların ve sapıtanların değil ya Rabbi. Amin. Bakara Suresi. Medine döneminde nazil olmuştur. 286 ayettir. Yalnız 281. ayeti Mekke'de Veda Haccı'nda inmiştir. İsrailoğulları Hazreti Musa Tur Dağı'ndayken altınlardan yapılmış inek heykeline tapmışlardı. İçlerine sinmiş bu inek sevgisini, onun tapılan kutsal bir varlık olduğu düşüncesini ortadan kaldırmak ve yalnız Allah'a inançlarında samimi olduklarını göstermeleri için kesmeleri gereken bir inek, Bakara, sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu öyle bir kitaptır ki, onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. O, takva sahibi kimseler ki, gayba, Allah'a, meleklere, ahirete, vahye, Allah'ın takdirine inanırlar. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de gereken yerlere Allah için verirler. Yine onlar, hak katından sana indirilen Kur'an-ı Kerim'e ve senden evvel indirilenlerin asıllarına iman edip ahirete de kesinlikle inanırlar. İşte onlar hem Rableri tarafından gösterilen dosdoğru yol üzere olan hem de kurtuluşa, murada erenlerin ta kendileridir. Allah'ın birliğini, hakimiyetini ve Kur'an'ı dışlayıp küfre sapanlara gelince, şüphesiz ki onları başlarına gelecekle korkutup uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Üzülme. Bilesin ki onlar inanmazlar. Allah onların inkarcı niyet ve eylemlerinden dolayı kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de ilahi hakikatlere karşı perde inmiştir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. İnsanların bir kısmı da münafıktırlar. Onlar kalpten inanmadıkları halde dilden Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Ve akıllarınca Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar da farkında bile olmazlar. Onların kalplerinde batılı sevme, maddeperestlik, dünyevilik, şüphe, münafıklık ve küfür gibi manevi ölüme götüren bir tür hastalık vardır.
Allah da onların bu hastalığını artırmıştır. İnanıyoruz diye yalan söylediklerinden dolayı onlar için dayanılmaz bir azap vardır. Kendilerine yeryüzünde Allah'ın emirleri dışına çıkarak sakın fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın denildiği zaman bizler sadece düzeltenleriz derler. İyi bilin ki Allah'ın hükümlerini beğenmeyip aykırı hareket ettiklerinden dolayı toplumda asıl bozguncu onlardır. Fakat bunun farkında değildirler. Yine onlara gerçek mümin insanların iman ettiği gibi samimi olarak iman edin denildiği zaman biz ille de o sefih, ahmak kimselerin inandığı gibi mi iman edelim? Bizimki bize yeter derler. İyi bilin ki asıl sefih olanlar kendileridir. Fakat bunu bilmezler. Ama münafıklar, Müslümanlıktan geçinenler, müminlere rastlayınca biz de sizin gibi iman ettik derler. Fakat kendi şeytan gibi olan yandaşlarıyla baş başa kaldıklarında şüphe yok ki biz fikir ve ideolojide sizinle beraberiz. Biz sadece onlarla alay etmekteyiz derler. Allah da onların alaylarına mukabele eder, hak ettikleri karşılığı verir ve onlara azgınlıkları, isyanları içinde bir müddet mühlet verir. Onlar da bir ceza olarak şaşkınca bocalayıp dururlar. İşte onlar hidayete, doğru yola karşılık niyet ve tavırlarıyla kafirler safında yer alıp sapıklığı satın alan, tercih eden kimselerdir ki onların bu alışverişi kendilerine kar sağlamadığı gibi doğru yolu da bulamadılar. Onların, münafıkların durumu karanlık bir sahrada bir ateş tutuşturup aydınlanmak isteyen kimse gibidir ki o ateş yanıp da çevresini aydınlatınca

faydalanmadılar. Allah da onların ışığını giderip kendilerini yine karanlıklar içinde görmez ve şaşkın olarak bıraktı. Onlar manen sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar bulundukları sapıklıktan Hakk'a dönemezler. Yahut onların durumu yoğun karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşekler içinde gökten boşalan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimsenin hali gibidir. Onlar yıldırımlardan ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kafirleri ilim ve kudretiyle çepeçevre kuşatmıştır. O şimşek neredeyse gözlerini kapıp alıverecek. Onlara aydınlık verince ışığında biraz yürürler. Karanlık tekrar basınca da dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitmelerini ve görmelerini de giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'den şüphe ediyorsanız, hadi siz de aynı nitelikte onun benzeri bir sure getirin. Eğer bu beşer sözüdür diye iddianızda samimiyseniz, Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın. Eğer bunu yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Resulüm, iman eden, bir de salih amellerde bulunanlara, kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır ve onlar orada sürekli ebedi kalacaklardır. Muhakkak ki Allah hakikati açıklamak için bir sivrisineği ve hatta yaratılışta onun daha da ötesinde zayıf ve basit olanı misal getirmekten çekinmez. Artık iman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre sapanlarsa zihinlerde şüphe uyandırmak için Allah bu misalle ne demek istedi derler. O bununla birçoğunun saptığını, birçoğunun da doğru yola geldiğini gösterir ve bununla ancak fasık olanları sapıklıkta bırakır. Onlar öyle fasık kimselerdir ki, iman ettim, Müslüman oldum dedikleri halde Allah'a vermiş oldukları taahhüdü, teslimiyet ve itaat sözünü bozarlar. Hem de Allah'ın birleştirilmesini emrettiği akraba ve Müslümanlar, dinle ahlak ve dinle dünya işleri arasındaki ilişkileri, bağları keserler ve yeryüzünde Allah'ın emrine aykırı hareket ve uygulamalarla toplumda bozgunculuk yaparlar. İşte dünya ve ahirette ziyana uğrayanlar onlardır. Allah'a karşı nasıl olur da nankörlük yapar, küfre saparsınız? Halbuki sizler ölü, yok haldeydiniz de o sizi annenizin karnında can verip diriltti. Sonra ecelleriniz gelince yine sizleri öldürecek. Sonra haşr günü tekrar o sizi diriltecek. Sonra da hesabınız görülmek üzere ancak
onun huzuruna döndürüleceksiniz. O Allah ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin faydalanıp ibret almanız için yarattı. Sonra iradesiyle göğe yönelip onları 7 kat gök olarak bir sistem üzere düzenledi. O her şeyi hakkıyla bilendir. Ey Resulüm! Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde hükümlerimi yerine getirecek bir halife, yetki ve yöneticiliğe elverişli insan yaratacağım demişti. Melekler de, ya Rab, biz seni hamd, övgüyle yüceltip ve seni bütün noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada senin emirlerini tutmayıp bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birisini mi yaratacaksın? Dediler. Allah da, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Allah, yarattığı Adem'e eşyaya ait bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, hadi, görüşünüzde doğruysanız onların isimlerini bana haber verin, dedi. Melekler de, ya Rabbi, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Her şeyi hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi mutlaka o sensin sen, demişlerdi. Bunun üzerine Allah, ey Adem, eşyanın isimlerini onlara hemen haber ver, dedi. Adem de onların isimlerini onlara bildirince, Allah, ben size göklerin ve yerin gaybını, sırlarını, hikmetini bilirim. Ayrıca açıkladığınız ve gizlediğiniz her şeyi de bilirim, dememiş miydim, dedi. Hani biz meleklere, kudretim için Adem'e secde edin, demiştik de, iblis hariç hepsi hemen secde ettiler. O ise direndi, secde etmedi. Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Yine dedik ki, ey Adem, sen ve eşin Havva cennette kalın. Dilediğiniz yerde oradakilerden, nimetlerinden bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa kendisine yazık edenlerden olursunuz. Derken, şeytan onları, cennette ebedi kalırsınız aldatmacasıyla o ağaçtakinden yedirdi ve ikisinin ayağını kaydırıp içinde bulundukları yerden cennetten çıkarmayı sağladı. Biz de hadi şeytana uymakla birbirinizin düşmanı olarak hepiniz yeryüzüne inin. Sizin için bir vakte ömrünüzün sonuna kadar yeryüzünde ikamet etme ve faydalanma, geçiminizi sağlama imkanı vardır, dedik. Bunun üzerine Adem, Rabbinden aldığı bir takım kelimeleri belledi, öğrendi ve onlarla ona tevbe etti, yalvardı. O da onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz o, samimi dua ve kesin yapılan tevbeyi çokça kabul edendir, çok acıyandır. Biz bundan önce de onlara hepiniz Adem, zevcesi ve şeytan oradan cennetten inin. Eğer benden size ve neslinize bir hidayet, peygamberlik, kitap gelir de kim hidayetime, rehberime tabi olursa artık onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar bir üzüntü de duymayacaklardır, demiştik. O küfre sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemlik olanlardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın, şükredin. Bana iman ve itaat hususunda verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size cennetle ilgili vaat ettiklerimi vereyim. Yalnız benden korkun. Ve yanınızdaki Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin

ona inanmayanların ilki siz olmayın. Benim ayetlerimi az bir bedele, dünyalık karşılığa satmayın ve ancak benim emrime uygun yaşayın ve yalnız benden, benim azabımdan korkun. Hakkı, gerçeği batılla bulayıp örtüp de bile bile hakkı gizlemeyin. Hakkın üstüne örttüğünüz batılı hak diye göstermeyin. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin ve rükû eden müminlerle birlikte rükû edin. Siz kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup da diğer insanlara iyilik yapmalarını ve takvayı mı emrediyorsunuz? Bunun çirkin olduğunu hiç düşünmüyor musunuz? Ey Müslümanlar! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bu şekilde yardım istemek Allah'a gönülden saygı duyanlardan başkasına zor ve ağır gelir. Onlar mutlaka Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilirler de namazlarını yüksünmeden huşu içinde kılarlar. Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım bunca nimetimi ve bir de vaktiyle tevhid inancında olmanız dolayısıyla insanlar arasından sizin o zamanki ecdadınızı tercih ettiğimi, üstün kıldığımı hatırlayın. Artık öyle bir günden korkun ki o günde azaptan kurtulmak için hiçbir kimse bir başkası yerine bir şey ödeyemez. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiç kimseden bedel, fidye de alınmaz. Ve Kur'an geldiği halde ona inanmayanlara yardım da edilmez. Ey İsrailoğulları! Yine hatırlayın ki vaktiyle doğan erkek çocuklarınızı boğazlayıp kızlarınızı hayatta bırakarak size azabın, işkencenin en şiddetlisini reva gören Firavun ve soyundan sizi kurtarmıştık. Bu size reva görülenler sizin için Rabbinizden büyük bir imtihandı. Hani sizin için Kızıldeniz'i yarıp sizi geçirerek işkenceli hayattan kurtarmış, Firavun ve soyunu, adamlarını da siz bakıp dururken gözlerinizin önünde boğmuştuk. Hani Musa'ya 40 gece Tur'da vahyetmek için söz vermiştik. Sonra o Tur'a gidince onun arkasından siz kendinize yazık ederek buzağı bir tanrı edinmiştiniz. Sonra bu defa içten tevbe edince biz de belki şükredersiniz diye sizi affetmiştik. Yine hatırlayın ki biz Musa'ya sapıklıktan kurtulup doğru yolu bulasınız diye Tur'da kitabı ve içinde Furkan'ı hak ile batılı ayıran hükümleri vermiştik. Hani Musa kavmine, ey kavmim, siz buzağı tanrı edinmekle kendinize yazık ettiniz. Hemen yaradanınıza tevbe edin, değilse nefislerinizi öldürün. İşte böyle yapmanız her iki halde de yaradanınız katında sizin için daha hayırlıdır demişti. Böylece Allah da tevbelerinizi kabul etsin. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Yine vaktiyle siz, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz. O sırada size yıldırımın dehşeti çarpıvermişti ve siz de serilip kımıldayamayacak bir halde baka kalmıştınız. Sonra şükredesiniz diye ölüm halinizin ardından sizi yine diriltmiştik. Ve Tih çölünde, Sina'da güneşten korunasınız diye beyaz bulutları üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvasıyla bıldırcın kuşu da indirdik. Size verdiğimiz bu güzel, helal rızıklardan yiyin dedik. Ama onlar nankörlük edip itaat etmemekle bize değil, fakat kendi kendilerine zulmediyorlardı. Hani o Tih çölünden çıktıktan sonra şu kasabaya girin,
orada istediğiniz yerden dilediğinizi bol bol yiyin. Şükür secdesi ederek kapıdan girin ve "Ya Rabbi, hıtta, affet bizi" deyin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. Zira biz ihsan edenlere, iyilik ve itaatte bulunanlara karşılığını artıracağız demiştik. Fakat nefislerine zulmedenler, sözümüzü kendilerine söylenenden başka şekle çevirdiler. Biz de doğru yoldan sapmaları sebebiyle zulmedenlerin üzerine gökten bir azap indirdik. Hani vaktiyle Musa çölde susuz kalan kavmi için su aramıştı. Biz de "Asanı taşa vur" demiştik. Hemen asayı taşa vurur vurmaz oradan kabileleri sayısınca 12 pınar fışkırdı. Herkes kendi su içeceği kaynağı bildi ve onlara "Allah'ın rızkından yiyin, için. Yeryüzünde onun emirlerinin dışına çıkıp bozgunculuk yaparak kargaşa çıkarmayın" dedik. Hani siz yine "Ey Musa, biz artık bir tek kudret helvasıyla bıldırcın etinden yemeye asla tahammül edemeyeceğiz. Rabbine bizim için dua et de bize yerin bitirdiği sebze, salatalık, sarımsak, mercimek ve soğandan çıkarsın" demiştiniz. Hazreti Musa da "Daha iyi olanla daha aşağı olanı değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse bir şehre, kasabaya inin, şüphesiz orada sizin için istediğiniz sebzeler vardır" dedi. Onlar bu sabırsızlıklarından dolayı yine yoksulluğa, düşkünlüğe, aşağılığa maruz kaldılar. Allah'ın gazabına da uğradılar. Bu musibetlerin sebebi hem Allah'ın ayet, mucize ve açık belgelerini inkar etmeleri ve kimse peygamberleri öldürme hakları olmadığı halde peygamberlerinden Hazreti Zekeriya, Yahya ve Şaya'yı haksızlık yaparak öldürmelerinden hem de Allah'a isyan edip aşırı gitmelerindendir. Şüphesiz bütün iman edenlerle Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerden son din İslam'a göre veya İslam'dan önce Allah'a ve ahiret gününe inanıp da salih amel işleyenler var ya, artık onların mükafatı Rableri katındadır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. Hani "Ey Yahudiler, vaktiyle Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden kesin söz almıştık. Sonra bu ahdi bozduğunuz için yeniden söz veresiniz" diye tehdit olarak Tur'u, Tur Dağı'nı da mucize olarak üzerinize yükseltip kaldırmıştık da "Size verdiğimiz hükümlere kuvvetle sarılın ve içindekileri daima hatırlayın ki helakten ve azaptan sakınanlardan olabilirsiniz" demiştik. Bunun ardından söz verdikten sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın üzerinizde büyük lütfu ve merhameti olmasaydı en büyük zarara uğrayanlardan olup yok olurdunuz. Cumartesi günü içinizden ibadet etmek yerine balık avlayarak haddi aşanları elbette bilmektesiniz. İşte onlara "Aşağılık birer maymun olun" dedik. İşte biz bunu, bu cezayı hem o zamandakilere, orada bulunanlara, hem sonradan geleceklere ibret, muttakilere Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınanlara da bir nasihat kıldık. Musa kavmine "Allah size mutlaka bir sığır kesmenizi emrediyor" demişti. Onlar "Bizi alaya mı alıyorsun?" dediler. Musa da "Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım" dedi. Onlar "Ey Musa, Rabbine bizim için dua et, ona sor da onun ne biçim bir sığır olduğunu bize açıklasın" dediler. Musa da "Allah buyuruyor ki, o ne çok yaşlı ne de körpe. Bunun arasında dinç bir sığırdır. Artık emredildiğiniz şeyi yapın" demişti. Onlar tekrar "Rabbine bizim için yalvar da

onun renginin ne olduğunu bize açıklasın, dediler. Musa, o Rabbim, rengi bakanlara neşe, ferahlık veren sapsarı bir inektir, buyuruyor, dedi. Yine, bizim için Rabbine dua et de, onun mahiyetinin nasıl olduğunu bize açıklasın. Çünkü bizce sığırlar birbirine karıştı. Eğer Allah dilerse, biz emredileni yapmakta elbette doğruya erişmiş oluruz, dediler. Musa şöyle dedi, Rabbim buyuruyor ki, o henüz toprağa sürmek ve ekin sulamak için boyunduruk altına girmemiş, hiç alacası olmayan, serbest dolaşan, kusursuz bir sığırdır. İsrailoğulları, şimdi Rabbinden gerçeği getirdin, deyip hemen o ineği bulup boğazladılar. Emre derhal itaat etmeleri gerekirken, isteklerini çoğaltmaları sebebiyle, neredeyse cayıp bunu yapmayacaklardı. Ey İsrailoğulları! Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de, onun katil zanlısı hakkında atışmış, suçu birbirinize atmıştınız. Allah ise gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. İşte bunun için biz kesilen sığırın bir parçasıyla ona o öldürülen adama vurun demiştik. Onlar da vurunca ölü dirilip katilini söylemişti. İşte Allah tıpkı bunun gibi ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini, kudretini açıklayan delil ve mucizeleri bu şekilde gösterir. Sonra bunun ardından ibret alıp samimi inanmanız gerekirken kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi, belki de ondan daha katı oldu. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden nehirler fışkırır. Öylesi de vardır ki çatlar da ondan su çıkar. Yine öylesi vardır ki Allah korkusundan dağdan yuvarlanıp aşağı iner. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey müminler! Yine de Yahudilerin size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Halbuki onlardan bazıları vardı ki Allah'ın kelamı olan tahrif edilmemiş Tevrat'ını dinlerlerdi de onu anladıktan sonra bile bile tahrif eder, bozup değiştirirlerdi. O Yahudilerden olan münafıklar iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik. Sen Tevrat'ta müjdelenen peygambersin derlerdi. Birbirleriyle tenhada baş başa kaldıkları zamansa Yahudilerin ileri gelenleri bunlara Allah'ın size açıkladıklarını yani Tevrat'ta bildirdiği Hazreti Muhammed'e ait özellikleri Rabbiniz katında sizin aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara söyleyip duruyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu? Derler. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da hepsini bilmektedir. Onlardan bir kısmının da okuyup yazması yoktur. Kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Bildikleri ancak reislerinin anlattıkları bir sürü hayali uydurmalardır ve onlar ancak zan ve tahminde bulunuyorlar. Kitabı elleriyle yazıp sonra da az bir değere dünyalık menfaate satabilmek için bu Allah katındandır diyenlerin vay haline. Ellerinin tasnif ederek uydurup yazdığı şeylerden dolayı vay başlarına gelenlere. Vay şu uydurdukları şeylerle elde ettikleri haksız kazançları yüzünden onların haline. O Yahudiler, ateş bize sayılı günler, atalarımızın buzağa taptığı 40 gün dışında asla dokunmayacak, dediler. De ki, Allah'tan bu hususta bir söz mü aldınız? Böyleyse Allah verdiği sözden asla dönmez. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır, iş böyle değil. Kim büyük bir kötülük işler de şirk olan bu günahı
kendi benliğini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar ateş ehlidirler. Orada devamlı kalacaklardır. İman edip salih amel işleyen kimselerse cennet ehlidirler. İşte onlar orada ebedi kalacaklardır. Hani vaktiyle İsrail oğullarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara güzel davranıp iyilik edin. Hem de insanlara güzel söz söyleyin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin diye emretmiş, sağlam söz almıştık. Bu sözden sonra sizin pek azınız hariç hepiniz döndünüz. Sizler zaten yüz çeviren döneklersiniz. Yine bir zamanlar birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye siz Yahudilerden kesin söz almıştık. Sonra siz de kabul etmiştiniz ve halen Tevrat da buna şehadet etmekte, görmektesiniz. Sonra siz öyle kimselersiniz ki bu sözünüze rağmen yine kendinizi, birbirinizi öldürüyor, içinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyor, onlara karşı günah ve düşmanlık yapmakta birleşip yardımlaşıyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmak size haram kılındığı halde hem aranızda savaşıyor hem de size esir düşerlerse karşılıklı fidye alışverişi yapıp onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp geri kalanını inkar mı ediyorsunuz? İşte içinizden bunu yapanların cezası dünya hayatında aşağılık ve rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde de azabın en şiddetlisine çarptırılacaklardır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. İşte onlar ahirete karşılık dünya hayatını satın almış, tercih etmiş kimselerdir. Bu yüzden onların azabı hafifletilmez. Onlara asla yardım da edilmez. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ondan sonra da aynı tevhid esasında peygamberlerle onu izlettik. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller, mucizeler verdik ve onu Ruhul Kudüs, Cibril ile destekledik. Fakat her ne zaman bir peygamber size nefsinizin hoşlanmadığı bir şeyi getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz. Yahudiler, Kur'an'ı dinlememek ve kabul etmemek hususunda peygamberle alay ederek, kalplerimiz bilgiye doymuş olup başka bilgilere perdeli, kapalıdır dediler. Hayır, küfür ve isyanları yüzünden Allah onları lanetlemiştir. Bunun için onların ancak çok azı inanır. Yahudiler, daha önce kafirlere, müşrik Araplara karşı zafer kazanmak üzere yardım isteyip dururlarken, onlara Allah katından yanlarında olan Tevrat'ın aslını doğrulayan bir kitap ve geleceğini Tevrat'tan bildikleri, gelmesi için dua ettikleri peygamber gelince, bu İsmail oğullarından diye onu inkar ettiler, kafir oldular. Artık Allah'ın laneti bütün inkarcılar, kafirler üzerinedir. Allah'ın kullarından dilediğine lütfuyla kitap ve peygamberlik ihsan etmesini kıskanarak Allah'ın indirdiğini, Kur'an'ı inkar etmeye karşılık kendilerini, benliklerini, nefislerini satmaları ne kötü bir şeydir. Bundan dolayı gazap üstüne gazaba çarptırıldılar. Kafirler ve inkarcılar için utanç verici ve alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a iman edin denildiği zaman, biz yalnız bize indirilen Tevrat'a inanırız derler ve ondan başkasını da inkar ederler. Halbuki o Kur'an beraberlerinde olan
Tevrat'ın aslını tasdik eden bir gerçektir. Resulüm, de ki, eğer gerçekten inanıyorduysanız, niçin daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Andolsun ki Musa size açık deliller ve mucizeler getirdi. Sonra onun ardından o Tur'a, Sina dağına gittikten sonra siz kendinize yazık ederek buzağı görsel tanrı edindiniz, ona taptınız. Vaktiyle Tur dağını bulut gibi tepenize dikmiş ve sizden kesin söz almıştık. Size verdiğimiz kitaba kuvvetle yapışın, ahkamına sarılın ve dinleyip itaat edin demiştik. Onlar da dinledik ve fakat içimizden karşı geldik dediler. Çünkü küfürleri yüzünden buzağı sevgisi kalplerine işledi. Resulüm de ki, eğer inanan kimselerseniz biliniz ki buzağa tapmayı hoş görmekle bozulmuş olan bu inancınızın size emrettiği şey ne kötüdür. Resulüm, onlara de ki, eğer ahiret yurdu, cennet sizin dediğiniz gibi Allah katında diğer insanlara değil de sadece size mahsussa ve bu iddianızın doğru olduğunu düşünüyorsanız, hadi ölümü temenni edin ki cennete çabucak kavuşasınız. Oysa onlar daha önce kendilerinin işledikleri günahlar yüzünden asla bunu dilemeyecekler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun ki onları, Yahudileri bu dünya hayatına karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Hatta müşriklerden bile düşkündürler. Onların her biri 1000 yıl yaşatılmayı ister. Oysa bunca süre yaşatılması onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah onların yapmakta oldukları şeyleri eksiksiz görendir. Resulüm, de ki, kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki hem senden evvelki kitapları aslen tasdik edici hem de müminler için yol gösterici ve müjdeci olarak onu, Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine o Cebrail indirmiştir. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olup kafir olursa Allah da kafirlerin düşmanıdır. Andolsun ki biz sana apaçık her şeyi bildiren ayetler indirdik. Onları fasık, yoldan çıkmış olanlardan başkası inkar etmez. Yahudiler her ne zaman sağlam bir antlaşma yapmışlarsa yine içlerinden bir kısmı onu bozup atmadılar mı? Zaten onların çoğu inanmazlar. Allah tarafından onlara yanlarında olan kitabın aslını tasdik eden bir Resul gelince, o kitap verilenlerden bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyormuş gibi arkalarına atıp sırt çevirmişlerdir. Yahudiler kitaplarından yüz çevirip sihirle meşgul oldukları için Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların ve şeytan ruhlu insanların "bunu sihirle elde etti" şeklindeki uydurma sözlerine uydular. Halbuki Süleyman bir peygamber olarak mucize gösterdi. Onların iddia ettiği gibi sihir yaparak küfretmedi, nankör olmadı. Fakat o şeytanlar insanlara Babil'deki Harut ve Marut isimli iki meleğe indirilen, ilhamla bildirilen şeyi, yani sihri, büyüyü öğreterek kafir oldular. Halbuki onlar, o iki melek mucize ile sihrin farkını bildiriyor ve biz ancak bir imtihan için gönderilmişizdir. Sakın sihir yapıp da kafir olma demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Buna rağmen Yahudiler kadınla kocasının arasını ayıran şeyleri bunlardan öğreniyorlardı. Ama onlar Allah'ın izni olmaksızın onunla hiçbir kimseye zarar verecek değillerdi. Yine de onlar, o Yahudiler, kendilerine fayda sağlayacak olanı değil, zarar verici şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onu satın alan
veya satan için ahirette cennetten

yapanlar için çok acıklı bir azap vardır. Ne ehli kitaptan kafirler, ne de müşrikler, Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini, bir zafer, bir mevki ve bir kazanç elde etmenizi isterler. Allah da rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayeti nesheder veya onu unutturursak, ondan daha hayırlısını ya da onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Yine bilmez misin? Elbette bilirsin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Bilin ki sizin için Allah'tan başka ne bir veli, dost ve koruyucu, ne de bir yardımcı vardır. Yoksa ey Müslümanlar, vaktiyle Musa'yı sorguya çektikleri gibi siz de peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse muhakkak o dosdoğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan birçoğu Kur'an'ın gelmesiyle gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki kıskançlıktan dolayı imanınızdan sonra sizi küfre döndürmeyi arzu ederler. Ey Müslümanlar! Savaş, cizye ve benzeri şeylerde Allah'ın emri gelinceye kadar şimdilik onları affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Hayır işlerden kendiniz için önden ne yapıp gönderirseniz Allah katında onu bulacaksınız. Allah yaptıklarınızı şüphesiz görendir. Yahudi veya Hristiyan olanlardan her biri, bizden başkası asla cennete girmeyecektir, dediler. Bu onların kuruntularıdır. Resulüm de ki, eğer doğru söyleyen kimselerseniz, delilinizi getirin. Hayır, öyle değil. Kim muhsin olarak, iyilik ederek, işini güzel yaparak, özünü Allah'a teslim edip şirk karıştırmadan ona iman ve itaat ederse, onun mükafatı Rabbi katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Yahudiler, Hristiyanlar, dinde güvenilir bir temele dayanmamaktadır, dediler. Hristiyanlar da, Yahudilerin güvenilir bir temeli yoktur, dediler. Halbuki hepsi de kendilerine indirilen kitabı güya okumaktadırlar. Böylece okuma bilmeyenler de onların sözlerinin aynısını tekrar ettiler. Artık Allah kıyamet gününde kitaplarının dışına çıkarak ayrılığa düştükleri şey hakkında aralarında hükmünü ve karşılığını verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun isminin anılmasını ve hükümlerinin yaşanır hale gelmesini isteyeni engelleyen ve o mescitlerin harap olmasına koşan, uğraşandan daha zalim kim vardır? Onların oralara istedikleri gibi değil, ancak korka korka girmeleri gerekir. Onlara dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır. Doğu da, batı da, her yer yalnız Allah'ındır. Ancak namaz kılmak için kıbleyi araştırdıktan sonra hangi tarafa yönelirseniz Allah'ın yüzü razı olduğu kıble oradadır. Şüphesiz Allah rahmet ve nimeti geniş olandır ve o her şeyi bilir. Yahudi, Hristiyan ve müşrikler Allah çocuk edindi dediler ve kafir oldular. Haşa! O bundan uzak ve yücedir. Doğrusu göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. O, göklerin ve yerin örneksiz yaratanıdır. O, bir işin olmasını isterse O'na sadece ol der, O da hemen oluverir. Ehli kitap ve müşriklerden bir takım bilgi yoksunları, Allah, senin peygamberliğin hakkında bizimle konuşmalı, ya da bize bir ayet, mucize gelmeli değil mi?

0: dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Nasıl da kalpleri birbirine benzeşti. Biz kesin inanan kimseler için ayetleri apaçık gösterdik. Ey Muhammed! Doğrusu biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak Hak Kur'an ile gönderdik. Cehennemliklerden sen sorumlu değilsin. Sen onların milletlerine, dinlerine uyuncaya kadar Yahudi ve Hristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaktır. Resulüm, onlara de ki, Allah'ın hidayeti olan İslam, doğru yolun ta kendisidir. Sana gelen bunca ilimden, Kur'an'dan sonra, eğer onların arzu ve heveslerine uyarsan, artık senin için Allah'tan yana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden, onu, Kur'an'ı hakkıyla okuyanlar var ya, işte onlar, ona gerçekten iman edenlerdir. Kim de onu inkar ederse, işte dünya ve ahirette en büyük zarara uğrayanlar onlardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi vaktiyle alemlere üstün tuttuğumu hatırlayın. Öyle bir günden sakınıp korkun ki, o gün hiç kimse kimseden yana bir şey ödeyemez. Azaptan kurtulması karşılığında kimseden fidye kabul olunmaz. Hiç kimseye şefaat, iltimas, kayırma da fayda vermez ve onlara yardım da edilmez. Hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle, emirlerle sınamış, o da onları hakkıyla yerine getirmişti. Allah da ona, ben seni insanlara imam, önder yapacağım buyurdu. İbrahim de, soyumdan da önderler yap ya Rabbi, dedi. O da, benim ahdim, nübüvvet sözüm, onların içinden zalim olanlara erişmez, onları içermez, buyurdu. Biz, beyti, Kâbe'yi insanlara sevap kazanmaları ve birleşip bütünleşmeleri için toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla Kâbe'yi tavaf edenler, itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Hani o vakit İbrahim demişti ki, Ya Rabbi, burasını emniyetli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli mahsullerle rızıklandır. Cenab-ı Hak buyurdu ki, kafir olanı dahi yaşadığı müddetçe biraz faydalandırır, sonra onu nankörlüğü sebebiyle cehennem azabına uğratırım. Varacağı yerde ne kötüdür. Hani İbrahim, Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz! Bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen, Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip, tevbemizi kabul buyur. Çünkü sen, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları şirkten ve kötülükten arındıracak bir peygamber gönder. Şüphesiz sen aziz ve hakim, hüküm ve hikmet sahibisin. Kendini bilmeyen ahmaklardan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Hakikat biz onu dünyada peygamberlik için seçtik. O ahirette de şüphesiz iyilerdendir. Rabbi ona Hakk'a teslim ol buyurduğunda o da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İbrahim de bunu oğullarına tavsiye etti. Torunu Yakup da öyle yaptı ve "Ey oğullarım, şüphe yok ki Allah size dini İslam'ı seçti. Bundan böyle sizler ancak Müslümanlar olarak yaşayıp can verin," dedi. "Ey Yahudiler, yoksa Yakup'a ölüm geldiği zaman siz orada mı bulunuyordunuz?" O zaman Yakup oğullarına, "Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?" diye sormuş. Onlar da, "Senin ilahın, babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan bir tek ilah Allah'a ibadet ederiz. Ve biz yalnız ona teslim olanlarız," demişlerdi. İşte onlar, İbrahim ve Yakup oğulları böyle bir ümmetti. Gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz. Onlar da Yahudiydi diyerek bir çıkar paya sağlamayınız. Bir de Yahudiler Müslümanlara "Yahudi olun." Hristiyanlarsa "Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız," dediler. Onlara de ki, "Hayır, biz küfür ve şirkten uzak kalıp bir tek Allah'a yönelen İbrahim'in Hanif dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey müminler, onlara deyin ki biz Allah'a ve bize indirilene, Kur'an-ı Kerim'e, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlere, diğer peygamberlere Rableri tarafından verilen kitap ve sayfalara iman ettik. Biz onların hiçbiri arasında inanç yönünden asla ayrım yapmayız. Biz ancak ona teslim olan Müslümanlarız. Eğer o Yahudi ve Hristiyanlar da sizin iman ettiğiniz gibi bütün esaslara iman ederlerse muhakkak doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse mutlaka onlar size karşı ayrılıkçılık ve düşmanlık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter. O hakkıyla işitendir, bilendir. De ki, biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz. Onlara de ki, Allah hem bizim Rabbimiz hem sizin Rabbiniz olduğu halde siz onun hakkında bizimle münakaşa mı ediyorsunuz? Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz sizedir. Biz ona tam bir samimiyetle bağlıyız. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onun torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından bilinen ve bildirilen bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. İşte onlar böyle bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 1'i dinlediniz.

Pazartesiden Perşembe'ye saat 10.10'da sizin için seçilmiş eserleriyle kulağınızdan gönlünüze Akra'da.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban vecibesi, Kur'an ve sünnetle sabit olan asli bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'in oğlu İsmail'e duyduğu sevginin Hazreti İbrahim için bir imtihan olduğuna işaret etmesi, bize kurbanın Allah'a giden yoldaki tüm engelleri ortadan kaldırıcı özelliğini hatırlatmaya yönelik en güzel düsturdur. Çünkü Kur'an, mal ve evlat sevgisinin insan için bir imtihan olduğunu belirtmiş ve Müslüman şahsiyetlerden kendilerini Allah'ın emrine uymaktan alıkoyan her şeyden kurtulmalarını istemiştir. Bu nedenle kurban ibadeti bizde terk düşüncesini sağlar. Bizde masivadan sıyrılmayı öngörür. Bize Allah'tan gayrı her şeyden, ağyardan umut kesmeyi özetler. Tek bir yarimiz var, tek bir kapımız var, tek bir huzurumuz var. O da Hazreti Allah. Allah'tan gayrıdan medet ummanın, Allah'tan gayrıya bel bağlamanın, Allah'tan gayrıya minnet etmenin bir Müslümana yakışmayacak bir durum olduğunu, Allah'ın huzurunda alnı açık, başı dik, yüreği sağlam, gönlü nezih bir mümin kıvamına ermenin yolu olarak karşımıza çıkmaktadır kurban ibadeti.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
3: Our dear patriots, witness our hardship now. Many a child has no father. Evildoers violated us. Babies wail with pain. Our villages buried beneath the grass. I call the Lord of the worlds. Where are Mecca and Medina? From the throne above the answer came. A long way off, a long way off.